konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
1: Radyo Spor.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
0: Radyo Spor. Reklam.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
0: Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor.

0: Reklam.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
2: Hangi kredi?
3: Radyo Spor.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar.

0: yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Sizlerle birlikte her hafta sonu olduğu gibi pazar gününü Radyo Spor'da 6. Adam'la birlikte açıyoruz. Herkese mutlu pazarlar. Zannediyorum genel moraller biraz düşüktür. Herkes de bayram tatilinin bitmesiyle birlikte bu üzgün gününüzde sizlerle birlikte olmakta bize nasip oldu açılış itibariyle. Herkes şehre döndü, dün trafik durumundan 3 aşağı 5 yukarı gördük. Şehre dönen bütün tanıdıklarım, yani şehirler arası yolda bile inanılmaz zorlandıklarını, yolun ekstra uzun sürdüğünü söyledi bana. Genel olarak birçok kişi artık İstanbul'a döndü ya da memleketlerine döndü diyebiliriz. Ümit ediyorum hepiniz için güzel bir bayram olmuştur. Biz buradaydık, görevimizin başındaydık bayramda. Yine burada bizleri dinleyen bir sürü dinleyicimiz de zaten tanık oldu. Şimdi şöyle, artık dinleyici hattımızdan da çok bir şey alamadık bayramda. Genel olarak gündemde pek yoğun değildi. Kurumlar da tabii biraz da bayram izni modunda olduğu için çok fazla bir gündem maddemiz yoktu. Genel gündemi değerlendirdik fazlalıkla. Bugün de yine önemli bir gündemimiz var. Basketbol Süper Ligi'nde göre final eşleşmeleri belli oldu. NBA'de finalin adı belli oldu. Dün beni üzen UEFA Şampiyonlar Ligi finalini hep birlikte izledik. Bir hani çocukluğumdan beri hep söylemişimdir. Arsenal'a yakın hisseden biri olarak dün çok üzüldüm gerçekten. Yani penaltılarda bir video var. Sonra Gabriel'in penaltısında istemsizce yıkılmışım. Orada arkadaşlarım videoyu almış. Hakikaten büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Neyse diyelim, Paris Saint Germain'i tebrik edelim. WhatsApp hattımızı bir paylaşalım. Başlarken 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüşme, önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları süremiz yettiğince burada değerlendirmeye her zaman olduğu gibi gayret göstereceğiz. 6. Adam interaktif bir yayın. Bilhassa pazar günleri daha da interaktif yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bir çağrıda bulunalım. Ve başlayalım. Basketbol Süper Ligi playoff serisinde dün 3. maça giden tek eşleşme. Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 2-0 geçmişti. Anadolu Efes Türk Telekom'u 2-0 geçmişti. Fenerbahçe Beko'da Esenler Erokspor'u, Safiport Erokspor'u 2-0 geçmeyi başarmıştı. Dün Beşiktaş Gain Galatasaray MCT Teknik serisinin 3. maçını izledik. 3. maça giden dediğim gibi tek seri o oldu. Beşiktaş evindeki mücadeleden 71-68'lik skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Siyah beyazlar Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek final etabında. Daha önce Euro Cup yarı final etabında da yine bu iki takım karşı karşıya gelmişti. Kazanan 2-0'la Beşiktaş olmuştu. Yani şu an yine formda bir Bahçeşehir Koleji var. Galatasaray eşleşmesinin son iki maçında Beşiktaş çok zorlandı. Dün maç boyu Beşiktaş öndeydi ama işte farkında çok açık olmadığını gördük hep birlikte. O yüzden Euro Cup yarı finalinden farklı bir eşleşme olabilir. Onun da biliyorsunuz Best of 5 üzerinden oynanıyor yarı final eşleşmeleri Süper Lig'de. Yani 3 galibiyet alan tarafın adını finale yazdırdığı bir seri olacak. 5 maça uzarsa hiç şaşırmam. Onu söyleyeyim yani.

0: Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji eşleşmesi 3 maçı ve 5 maça uzarsa gerçekten hiç şaşırmam. Dün özellikle Beşiktaş'ta yine birden fazla oyuncu katkı verdi. Aslında Beşiktaş iyi olduğu günlerdeki kolektif yapıyı dün sahaya yansıttı. İşte Connor Morgan, Devon Dotson, Brinton Lemar, Ante Zizic gibi isimler çifthaneye ulaştı. Burada yine Yiğit Arslan'ın, Jona Matthews'un önemli katkıları vardı. Beşiktaş yine topu paylaşarak birden fazla oyuncuyu ön plana çıkartarak bir şekilde maçı kazanmayı başardı. Galatasaray'da James Palmer etkili oynayan isimlerin başında geldi ama genelde Galatasaray'da James Palmer'ın etkili oynaması Galatasaray'ın çok işine yaramıyor biliyorsunuz. Yani şu yüzden söylüyorum. James Palmer topu çok domine etmeyi seven bir oyuncu olduğu için genelde Palmer'ın etkili oynadığı maçlarda Galatasaray'ın bazen zorlanabildiğini görüyoruz. Bence dün de böyle oldu. Palmer 19 sayıyla oynadı. %45 civarı bir düzeltiyorum %40 civarı bir saha içi isabetiyle oynadı. Top kaybetmedi ilginç bir biçimde ama dediğim gibi burada diğer oyuncuların da top kullanma adetleri azalıyor. Palmer biraz daha topu domine etmeye başladığı zaman. Ona Jerome Robinson 14 sayıyla eşlik etti. Galatasaray'da gelecek sene kalacak tek yabancı gibi gözüküyor kendisi de bu arada. Gördüğümüz, aldığımız duyumlara bakarak. Fabian White'ın 12, Erik McCollum'un 10 sayısı vardı. Gianmarco Pozzecco bu sene Beşiktaş'ta oynadığı 5 maçın üçünü kazanmayı başardı ama Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray için sezon çeyrek final etabında noktalandı. Yarı final eşleşmelerinde güzel maçlar var. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes eşleşmesi var. Yani bu bir derbi. Çok da aslında Türk basketbolunda en büyük ağırlığı olan iki takım karşı karşıya gelecek. Öteki tarafta da EuroCup yarı final rövanşı neredeyse. Beşiktaş, Gain, Bahçeşehir Koleji karşılaşması izleyeceğiz. Ya yani güzel bir yarı final serisi bizi bekliyor. Finalist adayları tabii ki şu an tıpkı geçen sene olduğu gibi hani favori hangisi diye sorarsanız Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain gibi gözüküyor. Ama şu an sürprize açık. Yani Fenerbahçe Efes eşleşmesini çok sürprize açık değerlendirmiyorum. Orada Fenerbahçe bence Efes maç alsa dahi seri içerisinde finale çıkacaktır. Beşiktaş Bahçeşehir eşleşmesinde Beşiktaş'ı alışkanlıklarından, final oynama alışkanlıklarından, işte böyle ağır maçları oynama alışkanlıklarından bir tık ön plana çıkartsam da Bahçeşehir Koleji'ne de %49 şans veririm. Sürpriz olmaz Bahçeşehir Koleji'nin burada adını finale yazdırması benim için. Bakalım, göreceğiz. Keyifli seriler bizleri bekliyor. Yani çeyrek final eşleşmelerinin hepsi iki maçla bitti, biri hariç. O yüzden çok fazla rekabetçilik görmedik. Ki maçlarda işte Bahçeşehir Trabzonspor maçları iki maçta farklı bitti. Anadolu Efes bence rahat bir şekilde tur atladı. Fenerbahçe Beko aynı şekilde. Bir maç sadece uzadı. Orada da ilk maçta seride Beşiktaş'ın 25 sayılık bir farkla galibiyeti vardı hatırlarsınız. Yarı finalde biraz daha korakor belki 5 maçları görebileceğimiz seriler olabilir diye tahmin ediyorum. Diyelim 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Biz kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Dün Beşiktaş Galatasaray maçından bahsettik. NBA'de de finalin adı belli oldu. Birazdan daha detaylı da bahsederiz. Deplasmanda oynanan Batı Konferans finalinde 7. maçta Oklahoma City Thunder'ı mağlup etmeyi başaran San Antonio Spurs 2014'ten bu yana ilk kez adını NBA finallerine yazdırdı. Orada Tim Duncan'lı, Manu Ginobili'li, Tony Parker'lı o meşhur jenerasyonu hepimiz hatırlıyoruz. Onun bir yenisini ürettiler. Wembanyama, Stephen Castle, Dylan Harper, Devin Vassell, Keldon Johnson gibi oyuncuların, De'Aaron Fox gibi oyuncuların etrafında son şampiyonu alt etmeyi başardılar. Finalde New York Knicks'e karşı karşıya gelecekler. Yani orada biraz Wembanyama'dan bahsetmek lazım. Çok insanüstü, anomali bir profil. 2.24, topu yere vurabilen, şut atabilen, hep söylüyorum, dribbling yapabilen, savunma yapabilen. Yılın savunma oyuncusu seçildi zaten. Yani hakikaten bambaşka bir oyuncu. Çok dünya basketbolunda emsali yok bana sorarsanız. Neyse ki yani bütün dengeleri sarsabilir olması durumunda çünkü. İlginç bir oyuncu. Yani Victor Wembanyama dün de maçın yıldızı oldu. Bir tekrardan istatistikleri verelim. 22 sayı, 7 rebound, 2 asist, 1 blok, 1 top çalma, 41 dakika. Çok da kolektif de aldı skor bu arada. San Antonio Spurs tarafında Julian Champagne 20 sayı, Stephen Castle 16 sayı, De'Aaron Fox 15, Devin Vassell 11, Keldon Johnson 11 ve Dylan Harper 12. Bu Dylan Harper diye bahsettiğimizde 90'lardan birçoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Chicago Bulls takımından The Flyer lakaplı Ron Harper'ın oğlu. Bu da tabii farklı hikayelerden biri bu final serüveninde. San Antonio Spurs'un son şampiyon Oklahoma City Thunder konferans finali 7 maçta veda etti. Doğu konferansında final serisinde New York Knicks'in 4-0'lık bir galibiyeti vardı Cleveland Cavaliers karşısında. Burada bir yorgunluk olacaktır tabii finalde. San Antonio tarafında dün son iki normal sezon MVP'si Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı 9 asistle aslında çok da etkili oynadı ama takımı için yetmedi. Orada biraz Jalen Williams'ın sakatlığı seri boyu bence biraz eksik bıraktı Oklahoma City Thunder'ı. Yani onlar da iyi ve genç bir takım. Yani yaş ortalamasına baktığımız zaman onlar da 27'nin 26'nın altında. O yüzden onların da başarılı olabileceğini düşünüyorum sezonun ilerleyen bölümünde, ilerleyen yıllarda ama bu sezon bitti artık onlar için. Evet, NBA finalinde New York Knicks ve San Antonio Spurs karşı karşıya gelecek. Bildiğiniz gibi NBA finallerini, NBA maçlarını takip etmek için de Esport ve Sport Plus'a abone olabilirsiniz. NBA karşılaşmalarını naklen izlemek için. Mesajlara biraz bakalım. Çayırova'dan Cihan, Beşiktaş Ligi 7. bitiren takımı bu şekilde eleyecekse kepenkleri çeksin gitsin. Erik McCollum'a uzatma şansı verdi, şansı geldi. Bence acele kullandı şutu, süre vardı. Ekstra bir pasla daha iyi bir şut bulabilirdi. Beşiktaş dış şutlar giremeyince bocalıyor. 18'de 2 dış şut yüzdesi nedir? Ayrıca maçın Şampiyonlar Ligi finaliyle çakıştırılması da ayrı bir konu. Ya bu da güzel bir eleştiri. Yani ben yalan yok Beşiktaş Galatasaray maçını sonradan izledim. Şampiyonlar Ligi finalindeydi orada gözüm. Beşiktaş'ın şut performansındaki sıkıntısı da ilk değil. Burk Press serisinde de bunu görmüştük. Beşiktaş yine bu sefer şut atamadığı bir maçta kazandı en azından. %11 ile üçlük nasıl atabilirsin ya? Yani %11, 18'de 2. Buna rağmen kazanması büyük iş mesela. Burk Press serisinin ilk maçında Beşiktaş %20 ile atıp kaybetmişti. Burada tabii Galatasaray'ın da biraz zaafları ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ı yine tebrik etmek lazım. Bu kadar kötü bir şut karnesiyle kazanmak ki biliyorsunuz zaten olağan bir şut performansı sergilediği denklemde Beşiktaş genelde evinde 90 sayı barajını aşıyor. Maçın aslında bu kadar düşük skorlu geçmesindeki faktörlerden biri de bu. Genel Beşiktaş'ın şut performansında da bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Yani dediğim gibi Burk Press final serisinde de kötü şut atan bir Beşiktaş vardı. Galatasaray serisinin ikinci maçında da Beşiktaş çok iyi şut atmadı. Ya 9 isabet buldular ama kritik anlarda zorlandığını gördük. Beşiktaş'ın ilk Galatasaray maçında iyi gözüküyordu ama. Bahçeşehir Koleji daha iyi bir takım Galatasaray'dan, bariz bir biçimde. O yüzden Beşiktaş'ın şut performansını yarı finalde mutlak şartla mutlak suretle artması gerekiyor. Onu söyleyebiliriz. Devam edelim. Cihan Bey'e selamlar bu arada. Burak kardeşim günaydın. Kocaeli'den Bülent. Tatil bitti. Kürkçü dükkanına geri döndük. Altıncı adam olarak yerimizi aldık. Bayağı bir koptuk gündemden. Dinlemedeyiz. İyi yayınlar, seviliyorsun demiş. Bir mukabele buradan Bülent Bey ve ailesine de geçmiş bayramlarını kutlayayım. Sevgiler Bülent Yener'e ve Yener ailesine. Yani gördüm bu arada aile fotoğraflarınızı bayramda. Çok keyifli gözüküyordu. Bütün ailenize de buradan sevgilerimi yollayayım. Merhabalar. Futbol Ayşet'le oynayacaksın. Arsenal'da yoktu dün. 6. dakikadan itibaren zamanı oynadılar. Bir tacı 45 saniyede mi ne kullandılar? Bir değil, iki değil. Korneli bile kullandırtmadı hakem. O zaman çok zaman kullanıyorlar diye. Arteta'nın büyük antrenör olmadığı buradan belli. Atletico Madrid bile böyle oynamadı hiçbir zaman. Fransa'dan Talip Bey. Yani Arsenal'ın genel oyun anlayışı bu ama. Böyle şampiyon oldu bu adamlar Premier Lig'de. Yani dün şeyi söyleyeyim mesela. Herkese söylüyordum. Paris'in favori gözükme sebebi daha göz doyuran bir futbol oynaması. Arsenal futbolu çok rahatsız ediyor insanı gerçekten. Ya bunu Arsenal'ı seven biri olarak söylüyorum. Akmıyor. Maç boyu Arsenal'ın doğru düzgün rakip yarı sahaya yerleştiğini görmedik. Hep Paris'i kendi yarı sahasında kabul etti. Herkes buna binaen şey çıktı mesela. Paris Saint Germain hak eden taraftı diye. Ama şey var, Arsenal'ın futbolu bu. Yani Arsenal bugüne kadar ne kazandıysa bu sezon bu şekilde kazandı. Yani onların da kendi futbolunu iyi bir biçimde uyguladığını düşünüyorum. Ama şey boyutuna da katılırım. Hani Arsenal futbolu çirkinleştiriyor mu? Evet, dün Arsenal finale renk katmadı. Yani belki de o penaltı pozisyonu olmasaydı 1-0'da bitecekti maç. Onu da söyleyelim. Ama Arteta futbol değişir mi bilmiyorum. Şampiyon olduktan sonra seneye de bu düzlemde gidebilirler. Bir de şeyi de görüyoruz yani. Şu savunma hattıyla bunu çok rahat uygulayıp başarı sağlayabiliyorsun. İşte Gabrieller, Saliba'lar. Dün mesela Hinkapi, Mosquera bek tandemiyle çıktı, iki stoper. Normalde Calafiori, Timber iki stoper ikilisi oynuyor. Yani bu şekilde bir yürütebiliyor gemileri Arsenal. Arteta'nın da artık uzun bir süre kredisi olacaktır. Böyle devam eder diye tahmin ediyorum Arsenal tarafında futbol anlayışı. Tabii göz doyuruyor mu? Doyurmuyor. Buna hiçbir şey diyemem. Arsenal futbolu göz doyurmuyor. Dün Paris'in de mesela kendi futbol oynamasına çok müsaade etmedi Arsenal. Onu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani normalde kendi rakip yarı sahasından 3-4 topta çıkan, geçiş hücumlarına çok can yakan Paris, Arsenal öyle bir kapandı ki yarı sahaya yerleşerek hücum yapmak zorunda kaldılar. Yani o yüzden Arsenal Paris'in de işini zorlaştırdı. Ben hep söylüyordum hani yaptığı şeyler birbirine çok antitez oluşturan iki takım. Hani Paris'in hep en iyi hücum takımı olmasından mütevellit Paris favori görülüyordu ama Arsenal'ın da en iyi savunma takımı olduğunu söylemek lazım. İşte ben dün yayında sevgili Ozan Özturan'a da söylemiştim. Arsenal ciddi bir antitezi Paris Saint Germain'in. Zaten bu kadar zorlanmasını PSG'nin nedeni de bu. Yani Bayern Münih'e yarı finalde 5 gol atmış bir takımın tek maçta bu kadar fazla zorlanmasının, bu kadar kilidi açamamasının nedeni de karşısında çok iyi bir savunma takımı olması. Dediğim gibi seyir zevki düşüktü. Finalin genel seyir zevki düşüktü Arsenal'dan mütevellit. Ya dediğim gibi her şeye rağmen ben Arsenal kazansın istiyordum ama Paris kazandığı için de bu söylediğim faktörlerden ötürü çok üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Yani Paris futbol anlamında Şampiyonlar Ligi'ni izleyen milyonlarca insana daha fazla haz veren takımdı. Daha fazla yüzlerde tebessüm bırakan takımdı. O yüzden kazanmaları da beni üzmedi Arsenal'ın kaybetmesine rağmen. Bakalım seneye neler olacak, yaşayıp göreceğiz. Devam edelim. Selamlar 6. adam, hoş geldin kardeşim. Selamlar, saygılar, keyifli yayınlar dilerim demiş. Selam demiş Yunus Delfin Dane. 31 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Dünya Tütünsüz Günü, Dünya Sigarasız Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün tütün kullanımının tehlikeleri konusunda farkındalık yaratmak ve sigara içenleri 24 saatliğine sigarayı bırakmayı teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Evet, bunu da paylaştığımız iyi oldu. Yani maalesef gözlemliyorum, toplumun çoğu tüketiyor. Ve yaşam kalitesini çok olumsuz etkileyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden genel itibariyle bu konuda bir farkındalık kazanmak lazım. Yani işte biraz klişe olacak ama spor yapmak, işte ona göre beslenmek, böyle bir motivasyon üzerinde olmak zaten böyle şeylere olan ihtiyacınız zannediyorum bir şekilde gideriyordur. Ya bir de nefes hayattır ya. O yüzden nefesinizi olumsuz etkileyecek bu tarz şeylerle uzun vadeli tüketim çok bana makul gelmiyor. Yani ben kendim de çocukken alerjik astıma olan biriyim. Annemde de vardır mesela. Ailecek öyle şeylerimiz var. Genetik yatkınlığımız var. Ya düşünüyorum mesela Hani bazen çok nefes nefese kaldığımız oluyor. Alerji krizleri falan. Burada daha önce de biliyorsunuz alerjiden ötürü gelemediğim de olmuştu yayınlara. Bu gibi durumlarda nefesin kıymetini anlıyorsun. O yüzden nefesin üzerinde etken bir madde kullanmak çok bana makul gelmiyor. Nefes her şeydir. Ya şöyledir zaten, hani sadece nefes almak değil, nefes zihni de doğrudan etkiler. Hani bir filmde bir söz vardı, American Sniper bilirsiniz, Clint Eastwood'un çektiği bir filmdi. Nefesini kontrol edersen zihnini de kontrol edersin diye. Hakikaten öyle yani, nefes nefeseyken ya da iyi solunum sağlayamadığında hayat kaliten gerçekten düşüyor. O yüzden bunlara özen göstermek, dikkat etmek lazım. Yani yaşamın en temel yapı taşı budur. Su ve oksijen yani. O yüzden Yunus abinin mesajını kıymetli buldum. Bu şekilde paylaşmak istedim. Almanya Duisburg'dan selamlar sevgiler. Ben Uğur Budak. Yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Sezon yakında bitecek. Size de bir tatil yaptıktan sonra, siz de bir tatil yaptıktan sonra programınıza ara vermeden devam edersiniz umarım. Yani tatil planım genel itibariyle Temmuz-Ağustos ekseninde, hatta sezon başına da bölmeyi düşünüyorum. İzin hakkımı, bir planlarım var en azından. Bakalım yerli yerine getirebilirsek. Ama açık konuşayım, bu sezon yoruldum. Yani yoruldum derken bu şikayet gibi değil. Hani hakikaten artık sezonun yorgunluğu üstümde. Sezon başından bu yana o yorgunluğu üzerimde taşıyorum. Çok fazla maç izledik, çok fazla işte ne bileyim haber takip ettik, dış basında dahil olmak üzere. Artık bir enformasyon yükü oluştu kafamın içinde. Onu bir şekilde, nasıl derler, bir resetlemem lazım. Makine kastırmaya başladı çünkü, farkındaysanız. Yani son zamanlarda genel sesimden vesaire de belli oluyordur diye tahmin ediyorum. Makine kasmaya başladı. Bir resetlemem lazım. Kendime 1,5 ay daha veriyorum. Dediğim gibi Temmuz'dan itibaren bir şeyler yapmayı planlıyorum. Göreceğiz onu da zaman içerisinde. Nasip olur mu, olmaz mı ya da ne olacak? Planlarım var. Teşekkür ederim bu arada. Buradan Uğur Bey'e de, Duisburg'a da selamlar. Burak, iyi yayınlar. Dünkü Beşiktaş yeteri kadar konsantre değildi. İleriki maçlar için tehlike. Burk lige katılmıyor. Beşiktaş için şans var mı demiş Aydın Aygün. Yani orada Paris Basket ve Monaco'nun lisans için başvuru yaptığı biliniyor. Euroleague'in bildiğiniz gibi hali hazırda Euroleague'de olan takımlara bir öncelik verdiğini de biliyoruz burada. Lige katkılarından, emeklerinden ötürü. O yüzden çok kolay görmüyorum. Monaco'ya bağlı biraz ya. Paris Basket muhtemelen White Card alır ama Monaco'ya bağlı. Monaco finansal olarak bir standart yakalayıp katılım sağlayabilecek mi? Yoksa ayrılacaklar mı? Ama Beşiktaş'ın Euro Cup'ta devam edeceğini zannediyorum. Şu anki görüntü o yönde. Bundan sonra bir gelişme olur olmaz bilmiyorum ama benim için sürpriz olur. Onu söyleyebilirim. Muharrem Yılmaz, kolay gelsin. 12. Beşiktaşlı Balıkesir'den iyi yayınlar demiş Muharrem Bey. Sibirya kurdu var fotoğrafında da. Çok güzel bir köpek bu arada. Gözleri de çok iyiymiş. Buradan Muharrem Bey'e de selamlar. Kendisi Beşiktaşlı olduğu için benim gözümde de bir artı aldı. Tabii bu yayıncılık hayatı dışında normalde hangi takımı tuttuğumu birçoğunuz biliyorsunuz zaten. İşin esprisiyle söylüyorum. WhatsApp hattımızı hatırlatalım hazırsanız. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş, öneri ve mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiğince burada sizlerden gelen mesajları da yanıtlandırmaya gayret gösteriyoruz. İlerleyen dakikalar için eğer rejimizin de müsaadesi varsa, bağlanmak isteyen olursa diye bir dinleyici hattını da paylaşmak isterim. 0212-363-0434. Tekrar ediyorum. 0212-363-0434 ne oldu? Dinleyici hattımıza da bekleriz. Bayramda da biraz açtık ya. Şimdi böyle günlerde şey oluyor. Hani insanlar genelde yolda oluyor ya da bayram yorgunluğu olduğu için. Normalde hat düşürmek çok zor ama şu an kolaylıkla belki ulaşabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Pazar sohbetine katılmak isteyen olursa, zamansız da sohbet olabilir. Yani illa gündem konuşmak zorunda değiliz. Çoğu zaman burada sizlerden gelen sorular üzerine 80'ler, 90'lar, eski basketbolu da sık sık konuşuyoruz. O yüzden katılmak isteyen olursa programa bekleriz. WhatsApp hattımızı ve dinleyici hattımızı böylelikle paylaşmış olalım. Bakalım bakalım basketbol gündeminde başka nelerimiz var. Spurs'ten bahsettik. Bir basketbol süper lig eşleşmelerinden bahsettik. NBA final takvimi belli oldu. Onu da bu arada paylaşayım sizlerle. Birinci maç 3 Haziran. Yani bundan yaklaşık 4 gün sonra. İkinci maç 5 Haziran. Üçüncü maç 8 Haziran, dördüncü maç 10 Haziran, gerektiği takdirde 5, 6 ve 7. maçlarda 13, 16, 19 Haziran'da oynanacak. Sağ avantajı Batı Konferansı'nı yukarı sırada bitirdiği için New York'un doğudaki konumuna nazaran San Antonio Spurs'ta olacak. 7 maça gidebilir. Ya da rahat bir Spurs mu gelir bilmiyorum ama ben Knicks'ten yanayım burada. Gönlümden New York Knicks geçiyor. Onu da söylemek isterim. Yani geçmişte 90'larda 2 defa final yapmış bir takım. İşte bunun haricinde işte Carmelo Anthony, Amari Stoudemire gibi, Tyson Chandler gibi çok seyir zevki yüksek zamanında çok sevdiğim oyuncuları barındırdığı için kadrosunda New York Knicks'e bir farklı bir parantez açabilirim. Ya da ilk çıkış döneminde Porzingis mesela. O yüzden ben Knicks'ten yanayım ama Spurs favori bana sorarsanız. Knicks çok komple bir takım bu arada. Belli de olmaz ama. Ya orada Wembanyama gibi bir insanüstü oyuncu var. Burada Knicks'in durdurma metodu biraz daha kolay yollardan geçiyor. Onu söylemek lazım. Yani New York Knicks'i durdurmak için Jalen Brunson üzerinde biraz baskı arttırırsanız zaten hücumda ciddi sıkıntı yaşayabilirler. Ama Wembanyama için aynı savunma sertliğini ortaya koyabilmek pek kolay değil. Onu söylemek lazım. Bir sayın başkan adayı Fenerbahçe Beko'nun. Fenerbahçe'nin daha doğrusu basketboldan konuşunca biraz karıştırdık. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var basketbol şubeyle ilgili. Onlara bir bakacağız. Galiba attığımızda bir dinleyicimiz varmış. Önce ona bir bağlanalım. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, Osman Gençoğlu'nu İzmir'den. Öncelikle geçmiş bayramınızı kutlarım tekrar.
2: Çok teşekkür ederiz Osman Bey. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır.
3: Vallahi her şey gayet güzel. Artık 9 günlük tatil de bitti. Artık yarın mesai. Normalde emekliyim ama artık malum hayat şartları gerektiriyor çalışmamızı.
2: Yani sağlığınız saatiniz yerinde olduktan sonra her şey yoluna koyulur, öyle düşünüyorum.
3: Bugünlerimiz şükür. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi NBA'yi gayet iyi takip eden gerçeklik adayı. Herhalde bu 30 senelik geçmişiniz var NBA takibinde veya 25 senelik.
2: Süper valla. En sevdiğim dinleyici profili. Geçmişten bir şey mi geliyor yoksa?
3: Valla bir şey soracağım. Benim yani çok sevdiğim bir oyuncu var ama bakalım şey oluyor. Yüzüğü olmayan ama yüzüğü olması hak eden bir oyuncu sorsam kim dersiniz? Jordan'lar zamanından.
2: Karl Malone derim.
3: Karl Malone dersiniz.
2: Gary Payton diyebilir miyiz?
3: Charles Barkley.
2: Tamam. Mesela bu en sevdiğim sohbettir. Charles Barkley de yani çok da denemiştir bu arada. Suns'ta denemiştir, Rockets'ta denemiştir.
3: Her yerde denedi. Philadelphia'dan gitmesi hataydı ama yüzük için gitti Philadelphia'dan.
2: O Philadelphia'da sahip olmak için. Galiba Dr. J'ler işte Moses Malone'lar falan varmış 80'lerin ortasında.
3: Aynen. Moses Malone'un çömeziydi. Moses Malone daha eski tabii bundan. Onun çömeziydi.
2: İlginç bir laf varmış. The Mule, katır. Moses Malone'un.
3: Doğrudur. Karl Malone'dan iyi basketçi olduğunu söyleyebilirim Moses Malone'un.
2: Yani Karl Malone enteresan bir oyuncu. John Stockton olmasa Karl Malone olur muydu onu bilmiyorum mesela.
3: Aynen. Aynı şey gerçi şey söyleniyor. Jordan ve Scottie Pippen için de söyleniyor ama tabii Jordan çok başka bir seviye.
2: Ya Jordan'ın yanında Scottie Pippen değildi. O dönemden bilmiyorum. Mesela başka bir forvet düşünmeye çalışıyorum. Ne bileyim, o dönemden hatırlarsınız Supersonics'ten. Xavier McDaniels olsa da Jordan olurdu mesela bence.
3: Olurdu evet. Aynı şey ama yani ben katılmıyorum. Jordan'dır. Jordan'ın yanında ona eşlik kim olsa Jordan yine aynı performansı çok rahat verirdi. Ama ben Barkley'in gerçekten çok büyük bir hayranıydım. Bende posterleri vardı. Hatta bir posteri vardı. Şeydeyken, Philadelphia'dayken potaya smaç vurmak üzereyken 3 kişi biri şortundan çekiyor, biri omuzundan çekiyor, biri göbeğinden çekiyor ama yine de elini sokmuş potanın içine.
2: İlginçtir. Mesela Charles Barkley çok uzun bir oyuncu da değil. 1.98 yani.
3: Aynen.
2: Ama inanılmaz bir atlet. Ona hep bowling topu benzetmesi yaparlar ya. Peki benden de size bir soru gelsin. Bu 2000 sonrası dönemde mesela Allen Iverson, Steve Nash gibi şampiyonluk kazanan, yüzüğü olmadığını üzüldüğünüz oyuncu hangisi mesela bu nispeten yakın dönemde?
3: Steve Nash.
2: O da başka biriydi. O da bambaşka biriydi.
3: Steve Nash. Amare Stoudemire'le çok iyi bir ikili olmuşlardı.
2: Phoenix Suns'da.
3: Amare Stoudemire de gerçekten en iyi zaman onunla beraber yaşadı. Ama Steve Nash gerçekten çok farklı bir beyindi. Ya o takımın... Çok farklı. Gelmiş geçmiş en iyi guardlardan biriydi.
2: Çok net.
3: İlk üçe kesin sokarım.
2: O takımın şampiyon olamaması da üzücü. Mesela Steve Nash, çok. Amari Stoudemire'den bahsettiniz. Joe Johnson vardı, Sean Mayer evet. vardı. Takımın
3: aynen öyle.
2: Anthony vardı. Yazık, hakikaten yazık. Böyle şeyler çok
3: aynen öyle. Yani şimdi bazen oluyor hani çok iyisiniz ama dönemin en iyisine denk geliyorsunuz. Ve hatırlanmıyor. Hatırlıyorsunuz ama mesela 30 sene sonra, 40 sene sonra Barkley'i kimse hatırlamayacak. Ama Jordan 300-500 sene sonra gene Jordan diye bir adam varmış, hatırlanacak. Şu tarihin garip bir cilvesi.
2: Basketbol yaşandığı sürece Jordan hatırlanacak, ona %100 katılırım. Mesela
3: bu aynen.
2: Yakın geçmişte yüzük alamayan oyunculardan düşünüyorum başka, hani o bahsettiğim.
3: Valla ben son 15 senedirse hiç takip etmiyorum. Çünkü artık hani sevdiğim bir tarz değil. Yani benim için basketbol NBA demek kavganın olduğu, Bad Boys'un olduğu,
2: Detroit
3: Pistons'ın olduğu, savunmanın olduğu, hani düşük skorlu belki 80'e 90'lı biten skorlar ama hani o potu altında deli gibi kavgaların olduğu, insanların o boşluğu bulmak için çabaladığı. Şimdi kaldır at.
2: Hakikaten öyle var.
3: Kaldır at.
2: Ya bu Bad Boys Pistons'ın son 2004 şampiyonunda şeyi hatırlarsınız siz muhtemelen. Bu Pacers'a bir tribün odayı çıkmıştı. Ron Artest,
3: evet.
2: Ron Artest kaybetti,
3: evet.
2: Mesela. Artık evet. Öyle şeyler göremeyiz, evet. Kolay kolay.
3: Evet. Isaiah Thomas'lar olsun. Bir de şey vardı onunla, beyaz vardı.
2: Bill Laimbeer.
3: Phil Laimbeer. Barkley'e kavga ederlerdi. Birbirine girerlerdi.
2: Joe Dumars'lar.
3: Jordan'ı fena dövmüşlerdi bir maçta.
2: Joe Dumars
3: bütün takım çok güzel dövmüştü.
2: O da çok iyi, o da çok iyi topçuymuş. Joe Dumars.
3: Evet. Joe Dumars tabii. Joe Dumars zaten başkanlığını yaptı galiba Pistons'un sonra.
2: Pistons'un da galiba Sacramento Kings'in de yaptı. O 90'lar zaten 2 sene şampiyon
3: olmuş. Isaiah Thomas da yaptı, Joe Dumars da yaptı.
2: Evet, 2 senede şampiyon olmuş bir takımdır. Konferans finalinde Chicago'yu geçerek Boston'ı da geçmiş ondan öncesinde.
3: Aynen. Yani o basketbolu çok çok daha seviyorum. Yani o basketbolu, Murat'ın onun anlattığı zamanlarda Shaq'in kömez senesinde gece 3'te 4'te kalkıp Orlando maçlarını seyrederdim. Yani kavga olurdu, gürültü olurdu, defans olurdu. Hani taktiği çözmüş ya. Şimdi hani ver topu, yani kaldır at. Ben 20 senedir takip etmiyorum belki.
2: Vallahi açık yüreklilikle söyleyeyim, ben de hiç sevmiyorum. Yani keyif almıyorum. Murat Muratanoğlu demişken de şöyle bir anımı paylaşayım. Hazır siz konusunu açtınız.
3: Tabii ki.
2: Kendisinin bir kitabı var biliyorsunuz. Salondaki En Kötü Koltuk diye. 2019 olması lazım. Daha üniversitede ilk senem, öğrenciyim. Hani bu arada ben lojistik okuyorum.
3: O kadar genç misiniz siz?
2: Ben 25 yaşındayım şu an.
3: Hey.
2: Tahmin edilmiyor mu?
3: Çok iyi. Yani 25 yaşında olup da bu kadar hakim olmanız bunlara çok daha güzel.
2: Evet, ama benim genel çocukluğumdan beri hep hayatım böyle geçmiştir. Şey, o dönem kitabı almıştım. Daha da üniversiteye gidiyorum ve lojistik okudum ben. Hani böyle bir medyaya evrilme gibi bir o gün şartında planım yoktu.
3: Evet.
2: Bizim evime çok yakın Erenköy'de bir kitap evinde imza günü vardı. Onunla konuşurken mesela çok heyecanlanmıştım o dönem. Şimdi sonrasında bir iki kez daha yolumuz kesişti. Hani tabii denk gelme gibi, bu oturup bir tanışıklığımız olmadı ama şimdi Murat Muratanoğlu'ndan burada bahsedince benim için de bir enteresan oldu.
3: Yani ama yani basketbolu Türkiye'ye sevdiren kişilerden biridir yani gerçekten. %100. Birincisi Beyaz Gölge'dir, ikincisi Murat Muratanoğlu.
2: %100.
3: Net yani.
2: Rahmetli,
3: ben çok teşekkür ediyorum sohbetiniz için.
2: Ben çok teşekkür ederim, sağ olun, vallahi çok keyifli bir sohbet oldu.
3: Görüşmek üzere inşallah.
2: Hoşçakalın.
3: İyi günler diliyorum, sağ olun, sağ olun.
2: Evet, çok güzel bir sohbet oldu. WhatsApp ve dinleyici hattımızı hatırlatıp reklama gidelim hızlıca. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. 0212-363-0434'te dinleyici attığımız kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
4: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ustafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Aslı senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Günaydın küçük kocam.
14: Albayrak Finans.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
14: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
15: Bana göre vizyoner olmalı.
16: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
17: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
18: Sağlam bankacılık.
19: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
20: Sen ne istersen ol.
21: Radyo Spor. Reklam.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam edelim. Numaralarımızı hatırlatayım. Çok güzel bir sohbet oldu bu arada. Buradan İzmir'e de selamlar reklam öncesi. Dinleyici attığımız 0212 düzeltiyorum. 05 bütün sayılar yine birbirine girdi. 0538 052 1487. Tekrar edelim. 0538 052 1487. Bu WhatsApp attı. Karışmasın. Benim kafa biraz karıştı şu an. Takdir edersiniz. Anlaşılıyordur. Şimdi dinleyici hattını veriyorum. Bu ayrı. 0212 363 04 34. 0212 363 04 34. En sonunda bu iki hatta karışmasın diye kendi telefonumu vermeye başlayacağım fix olarak ama ya onunla da bilmiyorum nasıl yaparız. Bekliyoruz aramalarınızı. Bilhassa aramalar için söylüyorum bunu. Güzel sohbet oluyor. Burak Bey selamlar demiş Denizli'den Kasım Bey. Size de selamlar sevgiler Denizli'ye de. Fotoğraftan anladığım kadarıyla genel renk tonlarına çok sıcak bir hava var gibi. Bilmiyorum o şekilde mi ama. Denizli'ye ve Kasım Bey'e selamlar. Sevgili Yunus abi demiş ki her aileye bir tane Burak Alaca nasip etsin Allah inşallah demiş. Teşekkür ederim buradan Yunus abiye. Yani kendi ailem memnunsa şimdilik benim için yeterli. Onları bir şekilde mutlu edebiliyorsak benim için yeterli. Herkesin de bu arada evladı kendine kıymetlidir. O yüzden çok da şey yapmaya gerek yok. Devam edelim. Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Aziz Yıldırım basketbol şube ile alakalı açıklamaları vardı. Dün A-Spor'a yaptı. Bunları bir size aktarmak isterim. Faaliyet raporuna baktım. Basketbol şubesinin 29 milyon euro bütçesi var. Toplam 30 milyon euro harcanmış. 1 milyon euroluk açık var. Yani hiçbir şey değil. Kulüp onu rahat rahat karşılar. Ancak daha fazlasını harcamak gerekiyorsa Ömer Onan ve arkadaşlar karar vermişler. Ona göre gereği yapılır. Sonuçta 29 milyon euro gelir var. Bu muazzam bir rakam demiş. Basketbol şube için aslında gayet pozitif ifadelerde bulunmuş Sayın Aziz Yıldırım ki gelecek sene Euroleague'de reklam gelirleri artacaktır. Bu sponsor değişiminden biliyorsunuz Etihad geldi. Türk Hava Yolları'nın çok hayli fazla bir sponsorluk anlaşmasına meblağ olarak. İşte onun haricinde dediğim gibi gelirler artacaktır diye tahmin ediyorum. Bunun, bu gibi şeylerin beraberinde pazar payı yine genişleyecek. O yüzden 29 milyon euro kazanan takım seneye daha fazla kazanabilir. Bu da daha fazla harcayabilir anlamına geliyor. Olabilir. Onu da bekleyip göreceğiz. Yasikevicius çok iyi bir hoca. Obradovic bizdeyken onunla çok yakındık. Her akşam oturup sohbet ederdik. O bana hep benden sonra Yasikevicius gelsin. Muhakkak onu alın derdi. Sonuçta aldılar. Gayet de iyi gidiyor. Fenerbahçe basketbolunda hep Final Four olmalı. Şampiyon olup olmayacağız. Orası değişir. Bir sene olumsuz, bir sene olursunuz, iki sene olamazsınız, bir sonra bir daha olursunuz. Ama asıl önemli olan Final Four'da olmak, Fenerbahçe orada olmalı demiş. Bence güzel, çok bilinçli bir açıklama olmuş bu arada. Yani şu yüzden söylüyorum bunu. Şampiyonluk vaadi vermektense Final Four'da olmanın kendi başına ne kadar önemli olduğunun Sayın Aziz Yıldırım farkında. Öte yandan Obradovic'le İyi bir ilişkileri olduğu zaten biliniyordu. Bir de bunun üstüne Obradovic'in Savunas Yasikevicius ismini önermiş olması da zamanında bu birlikteliğin sağlıklı bir şekilde Sayın Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda süreceğine bir delalet ediyor. Bu da kıymetli bir şey bana sorarsanız. Sanki genel olarak futbolda yarı final maçları final maçlarından çok daha heyecanlı ve izlenilebilir oluyor. Umarım Dünya Kupası'nda da Amerikalılar da reklam molalarıyla oyun akışını bozmaz. Çocuklar ısınmadan reklam olayı yaşamayız. Temennim bu. Sevgiler, selamlar, dönüş yolunda olanlara da iyi yolculuklar demiş. Yenal Bey. Yani yarı final maçlarının telafisi olduğu için herhalde biraz daha rahatlık oluyor. Telafi derken şey, bir netice itibariyle çift maç üzerinden oynanıyor yarı final mücadeleleri futbol tarafında. Ama tek maç final sistemi de temkini elden bırakamazsın ya. Yani çok kolay değil. Temkini elden bırakamazsın. Çünkü şöyle bir şey var, hani dün Arsenal 2'yi atsa mesela Paris Saint Germain çıkartamayabilirdi bunu. Haldır aldır saldırmanın da böyle bir dezavantajı olabilirdi onlar için. Temkini elden bırakmayacaksın. Arsenal da mesela 2'yi aramadı. Arsenal genel oyun tarzı bu arada. Yani bu bir çeyrek final maçı olsa da benzeri bir Arsenal futbolu görebilirdik ama. Yani telafisi olmuyor. Bir de finale kadar gelmişken onun oyuncular üzerinde yaratacağı mental tahribatı düşündüğümüz zaman burada temkinli olmayı ben çok yanlış bulmuyorum. Final maçları genelde kısır geçer. Geçen sene bir 5-0'lık bir Inter Paris Saint Germain maçı gördük. O mesela çok nadir bir şeydir. Tarihte ilk kez 5 gol atmıştı bir diğerine Şampiyonlar Ligi finalinde bir takım. Dün mesela 2017'den bu yana 8 yıl sonra ilk kez karşılıklı gol olmuş. İki takım da gol atmış. Yani normal haftalık bültene baktığımız zaman hani 50 maç oynanıyorsa majör liglerde en az 35 tanesinde karşılıklı gol olurken Şampiyonlar Ligi finalinde 7 yıldır 8 yıldır görmemişiz. Yani biraz daha farklı bir statü, biraz daha farklı bir durum var orada. O yüzden bunu böyle okumak, böyle değerlendirmek lazım. Dün bu arada hadi biraz hibrit bir konuyla gidelim. Futbol, basketbol. Tribünde Nikola Jokic vardı. Biliyorsunuz Denver Nuggets'ın sahipleri aynı zamanda Amerikalı o konsorsiyum. Arsenal'ın da sahibi olduğu için Arsenal'lı hocasında Nikola Jokic karşılaşmayı takip ediyordu. Basketbol dünyasından birkaç kişi daha vardı galiba ama kim olduğunu tam olarak anımsayamıyorum şu an. Ama Nikola Jokic oradaydı Arsenal'lı hocasında. O da üzülmüş olsa gerek. Genel bu arada Denver Nuggets'ı yöneten konsorsiyuma bakınca Amerikan futbolunda Denver Broncos, onlar da bildiğim kadarıyla futbolda Arsenal, basketbolda da Denver Nuggets ya da hadi kendi tanımlarıyla soccer'da Arsenal, futbolda Denver Broncos, basketbolda da Denver Nuggets. Yani iyi yönetilen bir konsorsiyum olduğunu söyleyebilirim. Hani Denver Broncos 2013'ten beri şampiyon olamadı mesela NFL tarafında. Çok hatalı draft tercihleri, hatalı kontratlar verdiklerini de gördük ama genel olarak Denver Nuggets'ın işte Nikola Jokic'i bulduktan sonra şampiyon olduğu 2 sene önce, bunu düşünecek olursak, Arsenal'ın 7 senedir Arteta'ya güvenip bir yapılanma içerisinde olduğunu düşünecek olursak bence kötü bir iş çıkartmıyorlar. Yani bakalım bir Denver Broncos'un kadrosuna neler olmuş son olarak. Ben bu arada çok hani ne alaka diyebilirsiniz şu an NFL ama genel bu sektöre NF.com.tr'de o dönem sevgili Turgay Doğan'a da buradan selamlarımı yollayayım. NFL yazarak başlamıştım. Yani, takip de ediyordum. Bir de hani daha yeni başlayan biri olarak o dönem sızacak bir delik arıyorsun içeri girmek için sektörden. Yani o dediğim gibi NFL yazarak başlamıştım sektöre. Şimdi çok farklı noktalara evrildi. Önce basketbola, şimdi zaman zaman futbola. Yani bir şekilde her şey yolunda gidiyor ama benim için de NFL'in böyle bir yeri vardı. Canlı çok Super Bowl izlemişimdir. Bu senekini izlemedim. Devre arası şovu da çok kötüymüş Bad Bunny'nin bu arada. Final takımları beni çok cezbetmedi. Aslında Patriots'a çok sempati duyardım Tom Brady dönemi ama eski heyecanım yok onlara karşı da. Yani velhasıl böyle bir konsorsiyuma ait Arsenal. Hem basketbol hem Amerikan futbolu ayakları var. Devam edelim. Yusuf Nurkiç ilginç açıklamalarda bulunmuş. Kendisi biliyorsunuz boşnak bir NBA yıldızı. Keşke Partizan'dan teklif alsaydım diye acaba sinyal mi veriyor bilmiyorum. NBA'de bu yaz serbest kalacak. Charlotte Hornets'taydı en son bildiğim kadarıyla. Şu ana dek Partizan'dan bana herhangi bir teklif gelmedi. Yani en azından ben öyle biliyorum. Ancak dürüst olmak gerekirse gelmiş olmasını isterdim. Şu an yeni iş fırsatları arıyorum diye gülüyormuş. Ya Euroleague'de görebiliriz herhalde Yusuf Nurkiç'i. Buradan bu çıkarımı yapabilir miyiz? Euroleague'de etkili olabilir bu arada Yusuf Nurkiç. Ama orada benim beklediğim isim Jonas Valanciunas bu arada. O gelirse kesinlikle Euroleague'de fark yaratır. Dün Yusuf Nurkiç'in böyle açıklamaları varmış. Onda hadi yazın transfer dönemi heyecanlanırken. Buradan şuna bağlayacağım. Partizan'dan ilgi olsa gelirim diyor. Demek ki Avrupa'yı bir nebze kafasına koymuş. Eğer sağlıklıysa belki bizim temsilcilerimiz için de belki bir şekilde aday olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Sevgili Alaca selamlar, kolay gelsin. Yoruldum be kral. Tek güne 3 yayın falan yapıyorsun. Tatil yolun Varşova'ya düşerse denk gelmek isterim. Kafanı dağıtacak birçok etkinlik yapılabiliyor buralarda diye Şahin İçil yazmış. Ya bakalım, 26 Haziran'da bir vize randevum var Yunanistan Schengen üzerine. Multi çıkarsa şayet neden olmasın? Yani temasta kalalım. Ben genel olarak zaten şeydeyim, hani çok bilindik turistik kalabalık yerlere gitmektense nispeten biraz daha Avrupa'da en azından turist talebinin düşük olduğu yerleri tercih ederim. Varşova bence güzel bir şehir. Orada da hani atıyorum bir Milano kadar, Madrid kadar ya da ne bileyim Prag kadar çok fazla turist sirkülasyonu yoktur. O da bana o yer. Ben çok kalabalık sevmediğim için güzel olur. Buradan Şahin Bey'e selamlarımı yollayayım. İnşallah kapınızı çalmak nasip olur. Sayın Alaca. eyvah. Barcelona-Valencia maçını yorumlar mısınız? Elbette. İrfan Bey yazmış. Hemen bakalım. Bu bir normal sezon erteleme maçı bildiğim kadarıyla. Euroleague tarafından bir playoff eşleşmesi değil. Evet, son maç. Ligde son maç. Barcelona kazanırsa Valencia'nın üstüne çıkıyor. Ama playoff'ta bu iki takım her türlü birbiriyle eşleşecekler. Bu bir prova. Tamamen ev sahibi avantajı için. Barcelona evinde kazanırsa seride ev sahibi avantajını alacak. Valencia kazanırsa... Aa, bir dakika. Kazanırlarsa acaba ikiye, Baskonya ile ikili averaja bir bakmak lazım. Bir de Murcia ile. Kazanan taraf 3. sıraya fırlayabilir. Şimdi böyle bir şey de var. Ya Valencia skoru yukarı çekecektir. Barcelona'nın genel yaşlı kadrosunun Valencia'yı savunmakta çok zorlanabileceğini düşünüyorum. Valencia çok atletik, tempolu, dinamik bir takım. Yani illa bir bahis anlamında öneriyse bu, deplasmanda 85.5 üst Valencia önerebilirim. Galibiyete de Barcelona ligde çok formda, kabul ediyorum. Son 6 maçlarını kazandılar ama Valencia kazanabilir. Bilmiyorum, zor ya. Çok zor. Ya Valencia'nın Final Four sonrası psikolojisine de açıkçası çok gözlemleme fırsatım olmadı. Ama genel olarak üste gidebilecek bir maç olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde de çok da söyleyecek bir şey yok. Risk olur ne desem. Devam edelim. Bir WhatsApp hattımızı paylaşalım tekrardan. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487. Katılmak isteyenler için. Bir de duyuru yapayım. Futbol üzerine bir YouTube kanalım var. Yeni açtım. Sadece 2 video var bu arada. Ama haftalık olarak geliyor. Yani yeni olmasından mütevellit 2 video var. İşte saldım çayıra Mevlam kayıra gibi bir durum söz konusu değil. Şu an 91 abonede. Acaba sizlere buradan doğru, yeterli destek talebinde bulunabilirsem 100'ü bulabilir miyiz program sonuna kadar? Bir çağrıda bulunayım. Burak Alaca YouTube kanalı. Burak Alaca yazdığınızda zaten gördüğüm kadarıyla en üste çıkıyor. Nasıl oluyorsa bilmiyorum. Lacivert beyaz Radyo Spor renklerinde de buradan anımsayabileceğiniz bir logo var. Baş harf, B ve A baş harflerinin olduğu. Desteklerinizi bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Bu hafta da içerikler gelecek. Şu an genel itibariyle futbol ekseninde gidiyor. Yazın zaman zaman belirli aralıklarla basketbolda konuşacağız. Dediğim gibi buradan size bir çağrıda bulunayım. Desteklerinizi bekliyorum. Bakalım gündemde acaba dişe takılır dikkatimizi çekebilecek neler var? Yusuf Nurkiç'ten bahsettik. Yani bir yıldız Avrupa'ya gelebilir yaz aylarında, onu söylemek lazım. Bir transfer haberi paylaşmak istiyorum. Bence iyi bir oyuncu. Manisa'da bu sezon milli takım havuzuna kadar girdi. Yiğit Onan. Ömer Onan'ın oğlu. Çok da başarılı bir sezon geçirdi. Ala Petkim de kariyerine devam edecek. Ala Petkim Spor'un Manisa'dan ayrılan Yiğit Onan'ı kadrosuna kattığı açıklandı. Ben biraz daha Avrupa düzeyinde oynayacak takımlarda bulunmasını beklerdim ama kariyer gelişimi için henüz 23 yaşında Yiğit Onan. Bu sene de 11 sayı neredeyse, 5 rebound 2 asist ortaladı. Biraz daha süre rol bulabileceği, orada Orhun Eren'in varlığı da bence kıymetli olacak. Bir takımda olması da iyidir belki bir sezon. İlerleyen dönemde ama büyük takımların yerli rotasyonunda görebiliriz Yiğit Onan'ı. Ona kesin gözüyle bakıyorum. Bence özel bir isim. Yunanistan Ligi'nde final serisi belli oldu. Panathinaikos PAOK'u 2-0'la geçti. Olympiakos AEK'yı 2-0'la geçti. Finaline de Olympiakos Panathinaikos. Bakalım Ergin Hoca'nın geleceği için kulüpteki çok kritik bir viraj olacak kesinlikle. Burada kazanırsa kalıcı olabilir. Kaybederse çok bir birliktelik senaryosu görmemiz kolay olmaz ilerleyen dönemde. Öyle tahmin ediyorum. Bir açıklama yapmış final hakkında Ergin Hoca Yunan basınına. İkinci yarı Panathinaikos gibi oynadık. Hücumda ve savunmada sahaya karakter koyduk. Şampiyonluk için hazır olduğumuzu gösterdik. Zorlu atmosfere rağmen harika oynadık. Şimdi Yunanistan Ligi'ni kazanmak için hazırız demiş PAOK maçı sonrası Sayın Ergin Ataman. Yani dediğim gibi onun kaderi için kritik. Olympiakos'ta çok iyi. Yani Hakikaten çok iyi. Her şeyi, her şeye sahip bir kadro. Bir de üstüne üstlük yaz aylarında yapacakları transferleri duysanız aklınız durur. Jan Montero, Cody Miller McIntyre. Daha önce bu programda bahsetmiştik. Braxton Key'e bir ilgi olduğu söyleniyor. Hakikaten onları durdurmak zor olabilir. Final serisinde de gelecek sene de bilmiyorum artık NBA'de mi rekabet etmeye hazırlanıyorlar. Yani kafalarında nasıl bir şey var ama hakikaten başka bir seviyeye çıktılar. İyi de bir koçları var. Dediğim gibi ben normal sezon koçu olarak değerlendirirdim hep Yorgos Bartzokas ama bu sefer Final Four'da işi kotardı. Biraz bilet skandalı, biraz hakemlerin ufak kanaat notlarını Olympiakos'tan yana kullanması bu süreçte etkili olmuştur muhakkak. Hiç şüphe yok ama dediğim gibi sonunda o eşiği atlamayı başardılar. En son 2012'de İstanbul'da, 2013'te de Londra'da şampiyon olmuş bir Olympiakos vardı. Senelerdir normal sezonu ilk 2 ilk 3 sırada bitiriyorlar. Final Four'da yer alıyorlar ama sonunu getiremiyorlardı. O anlamda onlar için aslında iyi oldu diyebiliriz. Ha bir de şöyle bir tarafı var olayın. Ezeli rakipleri Panathinaikos'un salonunda aldılar şampiyonluğu. Ya bu onlar için herhalde 4-5 şampiyonluğa bedeldir. Tabii misillemeler geldi hemen üzerine ama yine de. Neticede tarih Instagram postlarını değil, şampiyonları yazar. Dimitris Yanakopoulos'un, Olympiakos'un 4. şampiyonluğuydu bu. Bunun sonrasında bir paylaşımı vardı. Panathinaikos 4. şampiyonluğu aldığı dönemden bir fotoğrafım diye. 20 yaşında. Yani bu da bambaşka bir misilleme. Bilmiyorum yani orada sürtüşme devam ediyor. Final serisi de nasıl olacak merakla bekliyorum. Onu da söylemek lazım. Bu arada 97 abone olmuş, çok teşekkür ediyorum. Bir 3 kişi eksiğimiz var. Destek atmak isteyen olursa çok pardon. Burak Alaca YouTube kanalına bekliyorum. Dediğim gibi düzenli içerikler paylaşıyorum. Orada biraz da futboldan bahsediyoruz. Yaz aylarında basketbolda konuşacağız. Şu an 97 kişi olmuş. Daha henüz 2 video olduğunu belirtmiştim. 3 kişi daha bekliyoruz. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Zaten burada sık sık görüşüyoruz. Eğer buradan arta kalan zamanda da beni görmek isterseniz orada da farklı içeriklerle karşınıza çıkacağım. Vaktimiz var mı diye bir kontrol ediyorum. Buradan sevgili Yücel abiye bir bakıyorum. Vaktimiz var mı? Çok kısa bir vaktimiz daha varmış. Evet o zaman bir kamu spotu paylaşalım. Buradan herkesin geçmiş bayramını kutluyorum. Yarın itibariyle hayatın acı gerçekleriyle yüzleşip mesailerimizin başına döneceğiz. Yani en azından tatilden dönenler için ümit ediyorum. Hepiniz için güzel ailenizle geçirdiğiniz keyifli bir bayram olmuştur. Bugünlük hatta bu haftalık 6. adamdan bu kadar. Yarın ben spor kazanında tekrardan sizlerle olacağım ama şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
22: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
23: Radyo Spor.
24: Unutulmaz, unutulmaz.
25: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
26: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
27: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
28: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
9: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
10: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: 31 Mayıs 2026 Pazar gününden herkese merhaba. Ben Ufuk Çakır. Radyo Spor'da Son Düz'ün sunduğu Foto Finish'teyiz ve günün yarışlarını konuşacağımız programımızdayız. Bugün İstanbul ve Adana yarışları var. İstanbul'da çok kalabalık bir program. 10 koşulu bir programımız mevcut ve 10 koşu içinde yorumları olacak. Emir Aktaş bizlerle birlikte olacak. Detayları bizlere aktaracak. Yine Adana içinde Serkan Çömez'e bağlanacağız. Serkan'la da Adana yarışlarını, Adana'nın son gününü bu sezon Serkan Çömez'le konuşacağız. Adana'da da 9 yarışlık bir program bizleri bekliyor. Başta Emir'i aldık. Emir Aktaş'la İstanbul'u konuşacağız, değerlendireceğiz. Emir hoş geldin.
1: Hoş buldum Ufuk abi.
0: Nasılsın? Keyifler nasıl? Nasıl gördün İstanbul programını?
1: Teşekkür ederim Ufuk abim. İyiyim. Dersimizi çalıştık. Keyifli bir program bizleri bekliyor. Kalabalık koşuların oluştuğu bir program. Umarım bizi dinleyenlere yardımcı olabilir.
0: Evet, tabii ki ama ana hedefimiz o. Bizi dinleyenlere önerilerimizle, tahminlerimizle yardımcı olabilmek ki. Emir dün akşam bir tweet atmış. Baktım tweetin saati sabah 4'te atmış. 4'e kadar dersini çalışmış ve yine tahminlerini hem radyoda verecek hem de sondüzük.com'da yarışsever dostlarla paylaşıyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Diyelim birinci koşuyla başlayalım. Şartlı 4'te, şartlı 4 bir koşu. 1600 çimde koşulacak. Ve bu koşuda da 8 safkan var. Lord Sentinel ile Magical Flower ekürü koşacak 5 ve 7 numaralı safkanlar. Ne diyorsun birinci koşu İstanbul 13

0: öne düşüp yarışı götürdüğünde mesafe biraz uzuyor ama bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabileceğini ben düşünüyorum. Son yarışından ve idman verisinden ötürü ve Tatavişi ile birlikte 3-4 benim ön planda tuttuğum isimler. Daha sonra burada bir numaralı Prens Lyotora diyeceğim ki son yarışlarını kısa vade mücadelelerde gerçekleştirdi. Fişman Çizik ile birlikte koşacak. Eğer iki isim eksik kalırsa bu isim devreye girecektir.
1: Ekstensivle başladık. 3 numaralı Safkan Ayan Kurşun'la ilk defa bugün buluşacak. Başa yazdık. Sonra 4 numaralı Hidan dedik ve kendisinden büyük potansiyel beklediği bir isim. Prens Lautaro. Lautaro 1 numaralı Safkan'da cazip bir isim. Bugün 3. sırada çıkmış. Onu da 3. sıraya koyduk. Yani bizim burada 3-4 öncelik, daha sonra 1 oldu ve ikinci koşuya meydana geçtik. Meydan ama çok kalabalık bir meydan. 17 safkan var. 17 safkan içinde 11 numaralı Zimbatron ve 12 numaralı Age of Sky ekürü Iron Thor'la beraber. 5, 11, 12 ekürü ve 17 safkan içinde Emir Aktaş kimleri tutuyor?
0: Evet Ufuk abi, burada ben sözlerime 2 numaralı Bolt Runner'la başlayacağım. Mesafe bu sefer son yarışına göre biraz kısalıyor. 1600 metrede koşacak. Son yarışında çimin çok ağır olmasına rağmen bir beşincilik elde etti. Ama bu beşincilik bence çok kıymetli bir beşincilikti yarışta. Son idmanlarına da baktığımızda 400'ünü 24-30, 800'ünü 50-60'larda bitirmiş. Bence çok kıymetli. Bugün özelinde de Ahyan Kurşun'la birlikte etkili olmasını bekliyorum. Daha sonra yarışın gidişatına baktığımızda da burada 11 numaralı Zimbatron ekürü avantajıyla hem de numarayı alacağını düşünüyorum açıkçası iki kulvardan çıkıp. Bu iki ismi ayıramadım. 2 numara Bolt Runner ve 11 numaralı Zimbatron benim ön planda tuttuğum iki isim. Daha sonra rakip aradım bu isimleri eğer eksik koşmalarıyla halinde. 7 numaralı öncelikle 9 numara Team Stamp, Tisbey temsilcisi Akın Sözen'le birlikte katılacak. İlk defa çıkacak çim yarışında ben kanatlı bakımından iki isim eksik olursa etkili olacağını düşünüyorum. Son idmanı da çok kıymetli. Gruptaki iyi idmanlardan birisine sahip. Daha sonra 8 numaralı Taysin Marakeş, Ali Kaçmaz ile birlikte start alacak. Son iki yarışında çimde biraz etkisiz gibi kaldım. Hep iyi şeyler beklenen bir isim. Bugün çıkış yarışı yapabilir dış kulvardan çıkarak. En dış kulvardan çıkıyor. Son olarak da 7 numaralı King of Time son yarışında Ankara'da bir üçüncülük elde etmişti. Fişman Çizik ile birlikte etkili olabilir.
1: Evet, başta 2 numaralı Bolt Runner, daha sonra 11 numaralı Zimbatron dedik, sonra 9 numaralı Tistempe, 8 numaralı Thief of Marrakech ve 7 numaralı King of Time. 2-11 öncelik, daha sonra 9-8-7, burayı da bu maiden yarışında bu şekilde geçtik ki zorlu bir yarış bence de. Çok kalabalık hem de cazip, sürpriz olabilecek, yapabilecek isimler var. Daha kendini göstermemiş isimler var. Daha doğrusu bugüne kadar kumda koşmuş, çime ilk defa çıkacak isimler var. Bunlardan biri de Tiz Tempest. Benim de cazip bir Kurtel Ekürsün Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Sen de zaten söyledin onu. Geldik 3. koşuya. Şartlı 3 koşu 1300 çimde koşulacak bir yarışta 6 safkan var. Bunlardan 3 tanesi rakiplerini ayırmış. 1 numaralı Alamaç, 2 numaralı Alcanberk, 4 numaralı Korgün. Şu ana kadar AGF'de 3'ü ayrılmış durumdalar. Ne diyorsun bu yarışta? Kimi tutuyorsun?
0: Evet Ufkan, burada ben kurgu bankom olarak 4 numaralı Korgün'ü tek başına bırakacağım. Rakiplerine baktığımızda tek yarış kazanamayan isim olarak gözüküyor ama ben şimdi rakiplerine göre daha iyi bir performans yapmasını bekliyorum. Sebepleri kanatlı bakımından Yakup Bey ve anne tarafından Halide uzanan bir pedigriye sahip. Ben çimi daha iyi yapacağını düşünüyorum. Son sentetik yarışına da baktığımızda, hatta şöyle son iki sentetik yarışına baktığımızda 1100'ünü 1.15 ile tamamladı. Daha sonra 1200'ünü 1.20 ile tamamladı. Yani her koştuğu gün üstüne koyarak gelen bir Korgün var burada. Son yarışında Ali Yıldız ile birlikte koşmuştu. Şimdi Gökhan Kocakay ile koşacak. Yarış gidişatına baktığımızda tabii yeni koşan isimler Taylar. İkinci, üçüncü yarışlarında nasıl bir performans, stil belirleyecekleri bazen şaşırtıcı olsa da 1 numaralı Alamaç ve 3 numaralı Atıcı Kaya ön taraf hamlelerini yapacağını düşünüyorum. Gökhan Kocakaya ile birlikte iyi yer tutup sonlarda etkili gelip Korgün'ün çim pisti bu grubu geçebileceğine inanıyorum. Benim bankom olacak.
1: 4 numaralı Korgün Bankosu geldi. Bir Yakup Bey temsilcisi. 2

0: yarıştır ikinci kaldı Ali Yıldız'da. Bu sefer Gökhan Kocakaya ile çime çıkıyor ki çimde de daha etkili koşması beklenen bir isim. Bu iç pistte yaptığı işlerinde de gayet başarılı. Babadan yani kısrak babası da Halit. Halit de birazcık uzayan mesafelerde çimde daha iyi koşacak bir safkan olduğunu düşündük. Banko önerdik. Üçüncü koşta 4 numaralı Korgun Bankosu geldi. Şeyde Can Ekürsin'den Korgun Banko. Yanına at yazmadık. Geçtik 4. koşuya. Şartlı 5 yarışa. 4 yaş Araplar 1400 çime çıktılar. Ve burada da 9 safkan var. 7'li plase 7'li ganyan başlangıç ayağındayız. Ve söz yine sendeymiş.
1: Evet Ufkan, burada ön tarafı hamlesini yapacak isimler mevcut. Baktığımızda yani bu stille ilk aslında 5 numaralı sürüştürme ön planda gözüküyor. Ama ben sözlerime 3 numaralı Sementan'la başlayacağım. Halis Karataş ile birlikte start alacak. Urfa'da yapmış olduğu yarışlardan sonra 3 tane yarışa çıktı ve çok kötü sayılmayan yarışlar yaptığını düşünüyorum. Benim takip listemde olan bir isim. Son yarışını grup 3 mücadelede bir altıncılık elde etmişti. İlk uzun zaman sonra çıktı çim yarışında. Ben bu sefer Halis Karataş ile birlikte etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Numarayı alsa dahi veyahut da beklese dahi. Daha sonra grubun tecrübeli isimlerinden 4 numara Serhan Öfe, Mustafa Çiçek ile birlikte son yarışını ölçü almayarak etkili olacaktır. Daha sonra 5 numara Suruç Memo son çim yarışında geç çıkmasına rağmen etkili bir yarış yapmıştı. Yine etkili olacaktır. Daha sonra 6 numaralı Doruk Batur son yarışını kazanarak geliyor. Yine etkili olmasını beklediğim bir isim. Son olarak da 2 numaralı Fırtına Yürek Özcan Yıldırım'la birlikte hatayı affetmeyebilir. Son yarışından ikincilikte geliyor. 3-4-5-6-2 benim burada tuttuğum isimler.
0: 3-4-5-6-2 dedik. 4. koşuyu da 4 safkanla geçtik ve kısa bir araya gidelim. Sonra devam edelim Emir.
2: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
7: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
6: Vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam.
5: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
7: Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmaya başladık ve Emir Aktaş'la İstanbul'u değerlendiriyoruz ki 4. koşuya kadar geldik. 4. koşuyu da 3-4-5-6-2 dedik ve 2. altının başlangıç ayağındayız. Şartlı 5 koşudayız. Dişilere ait bir yarışla 2. altılı saat 15.30'da başlayacak. 1900 Çim'de koşulacak bir yarış. Çim şu an için normal, yağmur yok ve güzel, zevkli bir yarış bizleri bekliyor. 2. altının başlangıcında zorlu bir yarış bizleri bekliyor. Emir Aktaş bizim işimizi kolaylaştıracak mı? Burada kimleri tutuyor?
8: Evet Ufuk abi, burada ben sözlerimi 9 numaralı Tuğcu Sultan'la başlayacağım. Tuğcu Sultan'la başlamamın sebebi, baktığımızda evet yarış hayatı boyunca Çim'de hiç yarış kazanamamış ama koştuğu gruplardan ötürü, yani grup mücadelelerde, kısa vade mücadelelerde, son yarışını kısa vade dişi mücadeleden geliyor. Yani ben aradan sonra görmüş olduğu bu yarışlardan ötürü bu sefer Çim'de etkili bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Çünkü rakiplerinin hepsinin ufak bir dezavantajı olduğu için, tabii rakiplerini de yazacağım ama ufak dezavantajları olduğu için bundan yararlanıp bir defa Çim'de kazanabileceğini düşünüyorum. 3 numaralı Yaşar Serap, evet grubun kaliteli ismi, 2. sıradan yer vereceğim ama biraz kilosu ağır olmasından ötürü 2. sıraya aldım. Daha sonra 8 numaralı Saat Gör, evet aradan sonra görmüş olduğu yarışlarla birlikte son yarışında bir ikincilik elde etti. Çok kıymetli. Stili gibi rakibi olduğundan birazcık 3. sıraya aldım. Daha sonra 2 numaralı Iğdır Kızı uzun zaman sonra şartlı 5 mücadeleye çıkacak. Evet, Halis Karataş ile birlikte start olacak. Son yarışında ikincilik elde etti. Form durumu yükselişte, uzayan mesafelerde etkili yarışlar yapıyor ama şartlı 5'e uzun zaman sonra çıkacağı için 4. sıraya almış oldum. Daha sonra 6 numaralı Öykülü Kız Mehmet Kaya ile birlikte start olacak. Son yarışını ölçü almıyorum. Önceki yapmış olduğu yarışları sahaya yansıtırsa özgün antrenörü kazanabilir. Sadece 8 gün arası olduğundan ötürü biraz geri plan aldım. Son olarak da 11 numaralı Kurşun Ali son yarışını ikinci yaparak geliyor. Formu bence kıymetli. Yine etkili olabilir burada. Burada Bursa pistinden geliyor, ter pistten geliyor olmasından ötürü son sıraya aldım. Sıralamam 9-3-8-2-6-11.
7: Evet, 9-3-8-2-6-11 dedik. Tuğcu Sultan'ı ilk sıraya taşıdık. İlk defa Çim'de kazanmayı bugün başarabilir dedik. Bugüne kadar sentetikte kazandı Tuğcu Sultan. Hep bu sahanın gücü temsilcisi. Ama Çim'de de etkili yarışlar koştu. Çim'de de tabelaları 10 yarışta 4 tane tabelası var. Birincilik yok ama sentetikte de 13 koşuda 8 birinciliği var. Hem sentetik hem Çim'de iyi koşabilen bir isim. Bugün uygun rakipler yanında sürprizi de yapabilir. %6'larda AGF'si, bakalım nereye kadar yükselteceğiz. 9 numaralı Tuğcu Sultan'la başladık. 9-3-8-2-6-11 bugün buradaki ikinci altının başlangıcındaki sıralamamız oldu. Geldik yine Maiden'a. 1600 Çim'de 3 yaş İngilizler, 17 safkanın katılacağı Maiden'dalar ve zorlu bir koşu bizleri bekliyor. Emir, nasıl bir sıralama yaptın?
8: Evet Ufuk abi, burada ben sözlerimi ilk defa koşacak bir tayla başlamak istiyorum. 9 numaralı Ormello. Son start provasını izlediğimde ben İç kulvardan çıkıp kendi halinde yanındaki rakibiyle birlikte iyi bir start provası gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Son idmanlarına da baktığımızda gerçekten iyi hazırlıklarla geldiğini düşünüyorum. Kıymetli bir isimle koşacak Ali Yıldız'la birlikte hem start provasının iyi olmasından ötürü hem de idman verilerinin kıymetli olmasından ben ilk şansı verilmesi tarafındayım. Daha sonra 2 numaralı Rock diyeceğim. Mehmet Kaya ile birlikte kendi isimlerini start alacak. Son yarışında bir beşincilik elde etti ama grup zorlu bir grup gibiydi. 1900 metre mesafede koşulmuştu. Bu sefer mesafe biraz kısalıyor. Victor Pistor orijinli isim etkili olabilir. Bu iki isimi ön planda tuttum ama daha sonra rakip aradım ben burada açıkçası. Cazip bir isim çıkarabilir diye. İtmanlarda kıymetli verileri olan Akın Sözen ile birlikte koşacak 4 numara Grande Tempesta, daha sonra 6 numaralı Karabiga ve son 2 itmanı biraz geri planda, derece olarak geri planda kalmış olsa da 2 itmanını da Enes Bozdağ ile birlikte yapması benim dikkatimi çekti. 7 numaralı Man of Maestri şans verilebilecek diğer isimdir.
7: Evet, bugün cazip yine bir isimle başladık. %5 Kuyumcu Enekürsü'nün

0: klasik Ayhan Kumcan'a ait bir safkanı ilk defa piste çıkacak bir Natif Kan temsilcisiyle Ormello ile başladık ve 9 numarayı başa yazdık. Daha sonra Enterprising Rock. Bu safkanda Mehmet Kaya'nın kendi atı ilk yarışında binmedi. İlk yarışında Apranti Kerem Can Abiş'le start almıştı. 5. olmuştu İstanbul'da Maiden'da. Buradaki rakiplerinde geçmeyi başarmıştı. Hani 12 atta 5. olmuştu. Mehmet Kaya patronu Holly'e binmişti o gün. Yine Ekürsin'e binmişti. Bugün bu safkanın üzerinde Enterprising Rock'ta ve bugün ikinci sırada onu yazdık. Sonra 4 numaralı Grande Tempesta, 6 numaralı Karabiga ve 7 numaralı Man of Mystery ile burayı 9-2-4-6-7 dedik. Geçtik 7. koşuya. İlk altılıyı bu şekilde bitirmiş olduk. 7. koşu özel bir koşu, güzel bir koşu. Nail'e unduranacağımız bir grup 3 koşu. 2000 metre sentetikte 12 safkanın katılacağı yarışta. Bay Türkoğlu bilinen kalitesi görüntüsüyle bayağı bir ön plana çıkmış. %40 AGF almış. Sen kimleri tutuyorsun Emir?
1: Ufuk abim, evet, burada benim favorim de 9 numara Bay Türkoğlu olacak. Hatta alternatif bankom olacak. Burada mı tek tercihi kullanayım yoksa 9. koşuda mı diye çok düşündüm. Buraya rakip aradım. 9. koşudaki ismime daha çok güveniyorum. 9 numara Bay Türkoğlu alternatif banko olmayı bence hak ediyor. Son yarışını tüm pistte kendinden daha büyük yaşlı rakiplerinin arasında bir dördüncülük elde etti. Bence çok kıymetliydi. Zaten son 6 sentetik yarışını kazanarak gelen bir Bay Türkoğlu'dan bahsediyoruz. Bence yine çok etkili bir yarış yapacaktır. Rakip yazmak isteyenler olursa burada 2 numaralı Jafar son yapmış olduğu yarışlarla birlikte bana göre eski potansiyeline yaklaşıyor gibi düşünüyorum. Çok iyi yarışlar çıkarıyor. Daha sonra 12 numaralı Trilya Kartalı Ahmet Çelik ile birlikte son yarışını kazanarak geliyor. Etkili bir performans sergilemişti. Sentetikte de iyi koşuyor. Yine etkili olabilir. Daha sonra 6 numaralı Taşkent son çim yarışını önemsemiyorum çok ama sentetikte de handikap puanından da anlaşılacağı üzere ben sentetikte de Tamer'in olsayım temsilcisinin Gökhan Kocakaya'yla etkili olacağını düşünüyorum. 9 ön planda 2-12-6 rakip olabilir.
0: 9 ön planda Bay Türkoğlu. Bay Türkoğlu son yarışını Ankara'da grup 1 koşuda Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunda koştu. 4. oldu. Dün kazanan Gökırmak 3. olurken 4. olmuştu. Dün Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunu kazandı Gökırmak. Bu safkan hemen onun arkasında 4. kalmıştı. Bugün kazanmaya çok yakın görünüyor bence de. Bu grup 3 koşuyu sentetikte kazanabilir ki bugüne kadar sentetikte 7 koşu koşup 6'sını kazanmış, birinde 2. olmuş bir isimden bahsediyoruz. Onun için tek yazılabilecek bir isim 9 numaralı Bay Türkoğlu alternatif tek. Daha sonra 2 numaralı Jafar, 12 numaralı Trilya Kartalı ve 6 numaralı Taşkent. Bu safkan biraz eksik koşarsa devreye girebilir dedik. Geldik 8. koşuya. 8. koşu Semiral Bilbaşar'ı anılacağımız bir koşu. Kısa vade 8 koşu 2000 metre sentetikte genelde favori plaselerin kazandığı bir yarış oluyor. Geçen sene yine bu mesafe bu pistte koşulmuş. Smart Children favorilerden biri kazanmıştı. Bugün kim kazanır diyorsun Emir?
1: Ufkan, burada ben 5 ismi ön planda tuttum ama biraz zorlandım açıkçası. Senin de söylediğin istatistiklere de bakmıştım gerçekten. Favori plaseler kazanıyor. Yani ön planda tuttuğum isimler, yine bir cazip isimle başlayacağım ama 9 numara Vantebella diyeceğim. Ki bu isim ben potansiyeline inanıyorum. Baktığımızda Dilbar takısı alarak geliyor. Gruptaki en iyi idman derecelerinden birisine sahip. Son yarışını şimdi ölçü almazsak Hikmet Ataman koşusunda, sentetik koşusunda biraz daha uygun gruplarda yine etkili yarışlar yapmıştı. Ben Dilbağ takısıyla birlikte koşacak ve Data Bişi'yle birlikte sentetik pistte etkili olmasını bekliyorum. Daha sonra 8 numara Peter of War diyeceğim. Halis Karataş ile birlikte yine sentetikte etkili bir yarış yapabilir. Daha sonra 10 numara Fist of Victory. Her ne kadar stili gibi rakibi olsa da işte 2 numara Final Time, bazen 3 numara Hamid Explanation ön tarafı hamlesini yapıyor. Olsa dahi yani numarayı alabilir veyahut da iki takip edebilir yarışı. 10 numaralı isme de şans verdim. Daha sonra hem Maiden koşup daha sonra son yarışını kazanarak gelen 7 numara Social Butterfly, Ahmet Çelik ile birlikte etkili olabilir. Daha sonra cazip bir isim şans verilirse 1 numaralı Angel of Death'le Hışman Çizik ile birlikte, Hışman Çizik'in bir daha tercihlemesinden ötürü etkili olabilir.
0: Evet, burayı da kalabalık tuttuk. 9-8-10-7-1 dedik. Van Tebel'de çok cazip. Dilba takısı alarak geldi bu yarışa ve bunun etkisiyle %5'ken kazanırsa sahiden çok etkili olacak. Kuponlarda da bu King David yavrusu bayağı bir kırar, sürprize yapmış olur ki son çim yarışını dikkate almazsak ondan önce koştuğu yarışlarda 1-2-1-1-2-2 yapmış. Etkili de koşmuş. Ve geldik şimdi şartlı 5. 9. koşu 1600 şimdi 3 ve yukarı İngilizlerin katılacağı bir koşu. 8 safkan var. Burada kimler tutuyorsun Emir?
1: Evet Ufuk abi. Burada benim bir banko tercihim olacak. Bu isimde 7 numaralı Tay Park olacak. Şimdi yarışın gidişatına baktığımızda 4 numaralı Bolfin bana göre numarayı alacak gibi gözüküyor. Ahmet Çelik ile birlikte numarayı alacak. Daha sonra burada yarışın gidişatını bence 1 numaralı Gel Oklin belirleyecek. Baktığımızda son yarışlarında biraz bekleme yarışı yapıyor ama önceden numarayı alabiliyordu. Acaba bu sefer Boltwin'i çok kaçırmamak adına biraz düzlüğe hemen dönülür dönülmez veya düzlükten önce pres yapar mı? Ben yapmasını düşünüyorum açıkçası. Eğer bu senaryoda da 7 numaralı Tayfark Gökhan Kocakay ile birlikte start alacak. Son yarışında 3.'lükle ayrılan bu isim. Son zaten kazandığı yarışları Gökhan Kocakay ile birlikte kazanmıştı. Kısa vadeli yarışlarda kazanmıştı. Aradan sonra iki yarış gördü. Formunu bence buldu. İdman pistine de baktığımızda zaten 1000 metrelik işte gelen, yani son işlerinde gelen tek isim. 1000'li 1.050'lik idmanıyla geliyor Ankara'dan. Ben etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. Eğer ki Boltwin'e Gelokin baskı yapmadığı takdirde de yine 7 numara Tay Park'ın önde boş kalan ismi atlayıp yarış kazandığı yarışlar varmış. Yani inceledim ben. Baktım. Gökhan Kocakay'ın ben yarış okuma gücüne güveniyorum. Yarış içerisindeki aksiyonlarıyla birlikte kazanacağını düşünüyorum.
0: Evet, Faruk Tunaz'ın formasını Canan Tınaz temsil ediyor artık ki Tay Fark'la beraber de Tay Fark çok uzun aradan sonra pistlere geri döndü. 18 ay, 1,5 yıl geri ara vermişti. Ondan sonra geri döndü İstanbul'da. Nisan ayının sonlarına doğru bir 6.'lık arkasından Ankara'da bir 3.'lük yaptı. Boltwin o gün geçildi ama bugün yarışın süratli gitmesi bu safkana yarayacaktır. Gökhan Kocakay da safkanla 3 kere koşmuş, 2 kere kazanmış. Safkan'ı iyi tanıyor. Kazanır dedi Emir Aktaş ve 9. koşuda bir bankosu, 2. atılı için bankosu Tay Fark oldu. Geldik son koşuya, Maiden'a. 1600 şimdi 3 yaş İngilizlerin koşacağı yarışta 17 safkan var. 1 numaralı Glonass ve 16 numaralı Wildberry ekil olarak katılacaklar. Söz sende, kapanışta kimleri tutuyorsun Emir?
1: Evet Ufuk abi, burada ben 3 ismi ön planda tutuyorum. 7 numaralı Hibetler son yapmış olduğu yarışlardan ötürü benim favorim olacak. Rakiplerine, kim koşan rakiplerine bakarak konuştuğumda 7 numaralı Hibetler Ahmet Çelik ile ön planda tutuyorum. Daha sonra 10 numaralı Volitivo, Selim Kaya ile birlikte Victor Pisa fizikçisine sahip isim. Son yarışında 2.'lik yaparak geliyor, yine etkili olacaktır. Daha sonra 8 numara Red Kit Gökhan Kocakay ile birlikte burada bir çift de yapabilir. Son yarışında bir 6.'lık elde etti ama gruptaki en iyi idman derecesini, idmanda en iyi gözüken isim olarak gördüm ben açıkçası. 7-18 tuttuğum isimler. Sadece burada geniş kurgularda bir tane aklımda kalan bir isim var. Yazılabilirse 9 numaralı Talebe Enes Bozdağ ile birlikte start alacak. Bu ismin ben anneden kardeşlerine baktığımda hep ön tarafa hamlesini yapan isimler olarak gördüm. Son yarışında biraz geri planda kaldı. Kalabalık grupta geri planda kalıp gelip bir 7.'lik elde etti. Eğer iki kulvardan çıkıp bir anda kendini ön tarafta bulabilirse, stili buysa, acaba bu mudur diye bilmiyorum ama buysa, bana göre ön tarafta biraz boş kalabilirse, ön tarafa hamlesini yapabilirse talep eden de etkili bir yarış bekliyorum ben.
0: 7-18 heybetliler, bir türlü kazandıramadık, bir türlü birinciliği atamadık. Çim pistte 2.'lik elde etmişti. Bu sefer bakalım ne yapacak ve 1600 şimdi heybetlileri başa yazdık. Sonra 8 numaralı Red Kit ve 10 numaralı Volitivo ve 8 numaralı Red Kit dedik. Talebeden de ters bir yarış gelebilir. Onu da yarış stilini bakalım bugün göreceğiz. Emir çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum bugün sana.
1: Ben teşekkür Ben teşekkür ederim abi. Herkese bol şanslar. Serkan abime de şimdiden ağzına sağlık.
0: Teşekkürler. Evet, Serkan da ikinci bölümde Adana'yı da Serkan Çömez'le birlikte konuşacağız ki Serkan da reklamlardan sonra, aradan sonra bizlerle birlikte olacak. Sondüzlük.com'un sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşuyoruz ve Sondüzlük'ün kampanyalarından da bahsedelim. 50 bin liraya kadar oynadıkça kazan kampanyası bu akşam itibariyle bitecek ki sabit ganya, sabit ihtimalli bahis seven kullanıcılara özel bir kampanya. Harika bir hediye. Oynadıkça kazanıyorsunuz ve ne kadar oynarsanız o kadar yüzdeler artarak size geri bir sonraki gün hesabınıza son düzük puan olarak yatıyor. Yine yeni üyelere ilk defa son düzük nokta bahis yapacak. Sondüzlük.com'da bahis yapacak üyelere özel bir hediyemiz var. Her gün 500 lira, toplamda 2500 liraya varan hediye. Yeni üyelere ilk kez kupon yapacak üyelere özel sizleri bekliyor. Sondüzlük.com'da yine böyle bir kampanyamız devam ediyor ve bir de 5'te kaldığınızda 500 liraya kadar iade var. Kalmıyoruz 5'te, altınız yatarsa 500 liraya kadar iade ediyoruz. %25 kuponunuzun %25'i maksimum 500 liraya kadar sizlere yatırıyoruz ki sondüzlük.com'a üye olup kampanyalar sayfasını inceleyip burada da kampanyalara katılmayı unutmayın diyelim. Araya gidelim. Aradan sonra Serkan Çömez'le Adana'yı konuşalım.
2: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele Kılçık Hocam. Albayrak Finans, yarına
5: güvenle planlar. Kampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonlar son düzlükte.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Reklam.
9: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
10: Tekrar merhaba, Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz ve ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul yarışlarını Emir Aktaş'la yorumladık. Şimdi Adana'yı, Adana'nın bu seneki son yarış gününü Serkan Çömez'de yorumlayacağız. 17-15'te başlayacak Adana'daki bu sezonun son yarış günü bizleri bekliyor. Serkan merhaba.
11: Merhaba Ufuk abi, sesimizin ulaştığı tüm noktaya sevgi ve saygılarını sunuyoruz. Adana'da 9 koşulu güzel bir program var. Özellikle 2. haftalıkların yanında biraz daha yüksek ikramiye beklemekteyim. Adana'nın son yarış gününde bakalım nasıl sonuca gideceğiz.
10: Artık ısındı mı? Isındı mı Adana iyice?
11: Abi şöyle bayramda evet Adana böyle bir yağış aldı ama Adana'nın ilçelerinde serseri götürdü yani.
10: Evet. Hatay tarafında özellikle olmuş.
11: Hatay tarafı da var, evet.
10: Ben paylaşmıştım onun.

0: görüntülerini. Adana'da kapanış kalabalık da olmuş. Demek ki Adana'daki atlar hala oradalar, bir yere gitmemişler ama yine şimdi bu yarıştan sonra yola çıkacak olan çok isim olacaktır. Artık İstanbul veya ağırlar neredeyse Kocaeli'de, Ankara'da bayağı bir yoğunluk olacak, trafik olacak. Bugün Adana'nın son yarış günü saat
1: Abi,
0: 17.15'te.
1: son yarış günü olmasının istinaden bir de son çim yarışları. Ha.
0: Son çim yarış. Niye?
1: Çünkü şey, sentetik olacak.
0: Olacak mı? Değişecek mi pis çim pis?
1: Evet abi, geldi sentetik kum geldi abi, şeylerle gemilerle geldi. Evet, yani bu ayın hemen başında sentetik
0: pis yenilenmeye başlıyor o zaman. Adana çimi kalkıyor. Adana'da bir kum bir de sentetik pistimiz oluyor artık
1: evet,
0: seneye.
1: Evet abi.
0: O zaman son çim yarışı. Son çim yarışını kim kazanacak? O da güzel. Son çim yarışı 9. koşu şartlı 4 koşu. 3 yukarı İngilizler koşacakmış. Oraya gelince onu da konuşuruz. Bugün var mı AGF'de zıplatacağımız bir isim, yükselteceğimiz bir isim? Cazip
1: Ya,
0: çıkmış ve bombalayacağımız bir isim. Dün biz Metin abiyle yaptık onu.
1: Öyle mi?
0: Evet, %14'ten aldık, %40'a çıkardık atı ama 3. kaldı, getiremedik.
1: Bugün yok ama özellikle
0: yarın.
1: Diyarbakır'da yok. Diyarbakır programında çok cazip iki tane atımız var.
0: Zebirli
1: altılı Ganyan'da.
0: Evet,
1: yine birlikteyiz abi. Onu da birlikte konuşacağımız düşünüyorum.
0: Evet, haftaya cumartesi beraberiz. Diyarbakır konuşacağız Serkan Çömez'de. Yarın da yine beraberiz. Yarın da ben varım. Şanlıurfa'yı da yine beraber yapacağız. Ama bugün şimdi Adana ile başlayalım. 17-15'te Maiden'da 1200 çimde 11 safkan var. Son gün Adana'nın Maiden'dan çıkacak ilk isim kim olacak?
1: Yani ben ilk koşu biraz kalabalık tuttum. Özellikle 2 numara Ferit Batur'un son yarışında özellikle şartlı 3 mücadelede çok iyi bir isim, arkasındaki ikinciliği bence çok başarılıydı. Hükümlü arkasında o gün ikinci kalmıştı. Bugün kulaklık takısı çıkartıldı. Müslüm Çelik'le startı alacak olan Ferit Batur bence bugün ön taraflarda yerini erken aldığı takdirde kazanan taraf olabilir. Rakiphanesinde 4 numara Yurtçu'yla devam edeceğim. Hayatın ilk yarışında konuşulan isimlerdendi. Bugün çim piste gidiyor. Baktığımız zaman çim piste yatkın pedigrisi var. Yurtçu'yu 2. sıradan yazdım. 3. sıradan 6 numaralı Kızım Damla diyeceğim. Kızım Damla'nın da son yarışındaki genel performansı dil bağını çıkartınca gayet etkili olmuştu. Bugün o ön tarafta, o da yerini erken alması halinde kazanan taraf olabilir. Daha geniş kurgularda 3 numara hüküm süren 3 yarıştır söyleniyor ki bugün ilk kez çim piste çıkıyor. Bakalım nasıl bir sonuca imza atacak. 1 numara Beyaz Adam adaptasyon sorunu yaşamıştı hayatının ilk yarışında. Bugün ilk kez, yani ikinci startında ilk kez Mehmet Salih Çelik'le start alacak. Onun tercihleri tabii burada özellikle Çelik kardeşlerin tercihi çok önemli. Beyaz Adam, ben Beyaz Adam da Beyaz Adam'a alıştırdı.
0: Evet, Beyaz Adam ne yarış koştu. Yani o Beyaz Adam da maşallah var, hakkını verdi. Çok uzun zaman yarış koştu, çok fazla yarış koştu. Ben Beyaz Adam'ın da inşallah öyle bir yarış hayatı olur. Selim abiye de buradan selam olsun.
1: Selam olsun. Evet abi, bir numara Ben Beyaz Adam'dan sonra 7 numaralı Rengin Kız, ki ben Rengin Kız'ın haber kantemcisi, çim pistte daha etkili koşmasını bekliyorum. Mehmet Ali Akgöbek'le önemli bir sürprize imza atabilir. Sonra doğal olarak da 9 numara Trian diyeceğim. Trian 3 yarıştır söylenen bir isim. Hamza abiyle de görüştük. Biz bu,
0: evet.
1: Bunun annesi Ok gibi Kaysberg temsilcisiydi. Bizim Erkan Doğan'daydı bu at. Ben çok iyi hatırladığım için biliyorum. Ondan sonra bu isimle etkili bir yarış bekliyorum. 2-4-6-3-1-7-9 ayrımsız tüm kuponlarda olsun. Zaten 2 tane bankom olacak. 3 tane bankom olacak. 1. altıdan yanında 1 alternatif bank olacak. Bence uygun bütçeyle ilk altını yakalarız.
0: Evet. 2-4-6-3-7-1-9 kalabalık tuttuk ama hepsini yazalım diyoruz. Burası zor. Tuttuğunuz varsa, ilaveniz varsa yapabilirsiniz. Diyelim, geçelim ikinci koşuya. İkinci koşu şartı 4. 3 yaş şaraplar 1200 metrede koşacaklar ki 5 safkan var. 5 safkan içinde kimleri yazıyorsun?
1: Ya ben burada 1 numara Altın Bora'yı net şekilde bank olarak önermek istiyorum abi. Baktığımız zaman hayatın ilk startında Şanlıurfa'da çok kolay kazanırken ikinci startında da Elazığ'da da aynı şekilde kolay kazandı. Ben özellikle ki Cemiyet Hayatı da bir önceki yarışı kazanarak geliyordu buraya. Yani kazanan isimlerin yanında kazandı. Start çıkışını belki çok aman aman iyi almıyor ama inanılmaz bir eşkale sahip bu isim. Ben çok iyi yerlerde, kum pistte özellikle çok iyi yerlerde olacağını düşündüğüm Altın Bora'nın bugün startla birlikte Mutlu Bahar'ın liderliğiyle başlayıp

0: Kiruzoya'nın yakın takip edeceğini düşündüğüm bu yarışta düzlükte rakiplerinin dışına çıkıp onlarda etkili ataklarıyla, özellikle jokeyinin bu isim için buraya geldiğinde bildiğimden İshak Yavuz'la kazanan taraf olmasını bekliyorum ve altın mora benim net şekilde ilk altını ganyanda ilk bankom olacak abi.
1: Evet, altın bora bir numaralı.
0: AGF'si kaç abi?
1: Altın bora şu anda %21. %36 mutlu bağır. %21 altın.
0: %45 kesin bulun. %45.
1: Evet, bugün altın boranın AGF'sini yükseltiyoruz. Bir numaralı altın bora. %21 ile başladık. Bakalım neyle kapatacak. 36, 31, 21. Şu an 3. sırada İshak Yavuz'un bindiği 2. İhsayla da 2'de 2 yapmış bir isim. Nerede kazandı? Şanlıurfa'da kazandı. Elazığ'da kazandı. Ve Muharrem Bey'in de sana selamı var. Balıkesir'den Muharrem Bey şu anda Ganyan Bayi'ne gidiyormuş. 202 oğlu Bayi'ye gidiyormuş. O da dinliyorum Serkan Bey selamlar diyor. İletmiş, ben de iletmiş olayım. Ve geldik 3. koşuya. Altın Bora Bankosu'ndan sonra 3. koşu şartlı 3 koşu 1200 çimde 2 yaş İngilizler. Koşacaklar ve Safkan söz sende.
0: Saat yönündeki pistte ilk çıktığı yarışını kazanan Hawk var. Çünkü son yarışında özellikle La Sorrento BB'nin liderliğiyle başlamıştı yarış ki o gün sonlarda çok tarihsiz bir olay yaşadık İzli On Me tarafında. Evet. Hawk dışarıdan rakiplerine hakim olup kazanmayı başarmıştı. Aynı gün yapılan diğer meydandan da bir saniye iyi dereceye sahip olması, ben Hawk'ı bir adım öne alıyorum. Alternatif bank olarak önermek istiyorum. Tek rakip yazacağım. Özellikle ilk kesime çıkacak olan annesi Dijital deneme galibi grup 1 Orhidea'nın. Evet abi yavrusu Leopardes. İlk kez o da çalıştığı taraftan, yani saat yönünün ilk kez çıkacak olan Leopardes bence Hawk'un en ciddi rakibi olacak. Ben ekürlerin yani uzak ara 1-2 olmasını bekliyorum abi.
1: Ekürlerin demeyelim tabii, ikisini yazdım. Ya, şey. İshak Şahin, Gülizar Yanık iki ayrı farklı kişi üzerine koşuyorlar ama Hawk ve
0: Ağırdaş
1: diyelim, evet kardeş diyelim, ağır kardeş Ağırdaş diyelim. Hawk ve Leopardes diye dedik, 1-2 yazdık kuponlara, 1-2 önerdik ve geçtik bir sonraki koşuya. Yine soracağınız sorular olursa Muharrem Bey de yazmıştı. 0538-052-1487 bizim WhatsApp hattımız. Buradan WhatsApp'tan soracağınız soruları, atlara da cevap verebiliriz diyelim. 0538-052-1487 WhatsApp hattından bize yazabilirsiniz. Ve Maiden'a geldik. İkinci Altıgay'ın başlangıç ayağına geldik. Az koşan isimler var. Kumda koşan isimler var. İlk defa çime çıkacaklar var. Çimde ikincilik yapmış delikanlı var. Ne diyorsun, bu yarışta zor gibi görünüyor?
0: Evet. Ben bu zor koşuyu kolaya çevirdim. Ben banko yazmak istedim abi. Çünkü şöyle bir detay vereceğim. Hayatın ilk yarışındaki şartlı kum pistteki mücadelesinde ön tarafta çok yüksek tempolara çıkan bir Serüventay vardı ki Serüventay son yarışında Şanlıurfa'da adeta gövde gösterisi yaptı ve ben yani söylenenlerin gerisinde bir isim olmadığını bize ispatladı Serüventay. Startla birlikte ön tarafa gelip çok kolay kazanmıştı o gün. Onun temposuna giren bir Begihan vardı. Begihan Serüventay'ı viraj dönürken atladı ama sonlarda o yüksek temponun bence kurbanı oldu. Sonlarda iki tane rakibi gelip fotoya yakın orada geride bırakmışlardı Begihan'ı. Bugün baktığım zaman çim piste çıkıyor ama şöyle söyleyeyim, annesi Nedime'min çim pistte çok başarılı yarışlarını biliyorum. 20 yarışta 9 kez çim pistte galip gelmiş bir isim ki grup mücadeleler vermiş bir isim Nedime'm. Baktığımız zaman Ait Çelik, Mehmet Sağ Çelik, Ahmet Çelik ve Müslüm Çelik'in babası kendi geçen haftaki yani 21 gün önce İstanbul'u tercihledikleri için o zaman Eray Çelik bilmişti bu isme. Ben bugün kendi atlarına binecek olan Mehmet Sağ Çelik idaresinde Begihan'ın ki daha önce idman pistinde birlikte kaç defa beraber olmuşlardı. Ben kazanmasını bekliyorum bugün. Begihan benim her iki altılı ganyan üzerinde net şekilde banko olacak.
1: Evet, iki altılı içinde bir banko. İkinci altılının ilk kayanda güzel bir banko. İki numaralı Begihan. Şu an %22 ama bu yükselir, bayağı bir fark eder. Ait Çelik, Mehmet Salih Çelik'in babası kendi atlarına biniyor. Mehmet Salih Çelik de ilk yarışında üçüncü olan bu safkanın üzerindeki bu Yılma Başar temsilcisinin bence de geleceği parlak. Çimde daha da iyi koşması lazım. Görünen o. Bugün kazanır dedik, iki altılı içinde banko önerilerimizden biri oldu. İki numaralı Begihan. 2 numaralı Begyan Bankosu ile 2. altılıya başladık. 5. koşuya geldik. 1500 kumda ilk altının 5. ayağında 13 safkan var. Burada nasıl bir sıralama yaptın?
0: Burası da zorlu aslında mücadele. Günün ikramiyeyi belirleyecek ayaklarından birisi de burası. 9 numara İlban Bey ile başladım. İlk startla birlikte ön tarafta sert tempo yapmasını beklediğim İlban Bey'den bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını bekliyorum. 55 göz sikleti. Üstünde Salih Çelik ki ön taraflara giden isimleri daha etkili bindiğini ben bana göre öyle düşünüyorum. Bu İlban Bey'in bugün önemli bir sürpriz yapmasını bekliyorum. Rakiphanesinde 1 numara Tunç da biraz zor bir isim. Abdullah Çankaya son zamanlarda özellikle Doğu illerinde Ankara'da idman jokeyliği yaptıktan sonra tekrar Şanlıurfa'ya geri dönmüştü. O gün ondan sonra yukarı çıkan bir ivmesi var. Yarış bindikçe nefesi de arttı. Abdullah Çankaya'da artık etkili yarışlar binmeye başladı. Tunç daha biraz zor isim olsa da öne yakın takip edeceği yarışta ikisi rakip olacaktır. Üçüncü sıradan 5 numara Ravenko her ne kadar satış yarışı kazanıp geliyor olsa da özellikle bu piste katılmış olduğu iki yarışından birini kazanmış olması benim için önemli bir done olacak ve 5 numara Ravenko da 3. sırada yerini alacak. 4. sırada 12 numara her daim diyeceğim son 2 Adana pistinde 3 ve 1 yaptı. Demek ki bu pisti çok seviyor. Son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Ön grubun içerisinde erken yerini alacaktır. Her daim bir yerden sonra rakibine hakim olup kazanabilir. Daha sonra 2 numaralı Anka Tetri diyeyim. Ters mesafeye rağmen bugün o da önlerde erken yerini alıyor. Biraz start ağır alıyor ama ön taraflara erken geliyor. O da bir yerden sonra yarış ağırlığını koyabilir. Daha sonra aradan gelecek olsa da idman pistinde çok iyi işlere sahip olduğunu öğrendiğim bugün sahanın sinyalli isimlerinden tabii ki kendi ekibinin atına binecek Ercan Çankaya da kılıç astıyla sonuca gidebilir. Daha sonra 3 numara Duman, 6 numara Necmi Baba ve 7 numara Megastar deyip burayı 9-1-5-12-2-4-3-6-7 şeklinde geçeceğiz abi.
1: Evet, kalabalık tuttuk. 9-1-5-12-2-4-3-6-7 mümkün olduğunca çok at yazdık. Kılıç astı %47 çıkmış AGF'de şu anda. Çok ilginç. Ercan Çankaya'yla tamam iyi anlaşıyor kendi atları ama son 3 yarışı 1-1 olsa da zor bir yarışa gelmiş. Şartlı 4 yarışa gelmiş. Mehmet Oğlu'nu soran bir dinleyicimiz var. Mehmet Oğlu son 2 yarışında son yarışında starttan hiç çıkmadı. Ondan önce de 6-7 boy kalmıştı. Bugün Mert Ali Solmaz yerine Enes Atlamaz da start alacak. Nasıl koşacak? Tabii ki muamma. Çıkar mı çıkmaz mı?
0: Eskiden de güzel şey vardı abi. Müşterek bahis harcı vardı.
1: Evet.
0: Yani bu bizim elimizi koyarız. Şimdi yani çıkacak mı?
1: Şimdi yani çıkarsa iyi bir yarış koşabilir. Son iki yarıştır kalıyor.
0: Akıda eşitliği yaptılar bu işini de. Bakalım nasıl etkileyecek mi? Etkileyecek. Ya bazen şöyle bir şey söyleyeyim abi. Bu özellikle startta kalanlar da huy kaptığı zaman böyle özel evet. Yani 5-6 ay çiftliğe gidip gelmedikçe bunu terk etmiyor.
1: Belki bir Adana sezonu bitti, başka bir şehre gittikten sonra belki farklı olabilir.
0: Belki abi. Belki,
1: yani belki yani bunlar şimdi Dilbağ'ını değiştirmişler. Belki Mehmet oldu o Dilbağ'ın etkisiyle iyi bir yarış koşu çıkarılmış. Belki etkili olabilir. Yine bol şanslar, bol kazançlar diyen yine bir dinleyicimiz var ki o da şu anda yazıyor. Onun sorusu geldiğinde de yine aktaracağım Serkan sana. Geldi ki 6. koşuya. 6. koşu bir handikap 14 yarış. Her handikap 14'ler her zaman başarısı sınırlı isimler olduğu için bir de çim koşuyorlarsa, genelde kum koşan isimler çime çıkıyorlarsa dikkat derim ben ki buradaki Queen Seçil de işte Queen Seçil'i sormuş arkadaşımız nasıl koşar o da dikkat diyor Queen Seçil'e dikkat diyor. Sen neler tutuyorsun bu koşuda kimleri ön plana çıkardın ilk altının son ayağında?
0: Özellikle ben 3 numara Mekansız Kral'la başlayacağım ki hayatının ilk yarışını çim pistte kazandıktan sonra ikinci yarışında Bizon gibi ismi geride bıraktık ki biz onu da hatırlıyorsak geçenlerde çok iyi evet. Bir grupta yarış kazanmayı başarmıştı. Daha sonra sorunları nedeniyle aralıklarla koşan bu ismin iyi durumda geldiğini öğrendim Çamlıurfa pistinden. Özellikle ön tarafta süratli isimlerin olduğu yarışta Kadıköy Güzeli gibi, Sırrın Bey gibi çok süratli isimlerin olduğu, Son of My Home'un da olduğunu görüyoruz burada Kurtuluş'un atı. O da ön taraflara gidiyor evet. Ve yüksek temponun oluşacağı yarışta bir yerden sonra rakiplerini atlayıp ben kazanmaya yakın olduğunu görüyorum ve ilk sıradan Mekansız Kral yazdım. İkinci sıradan 7 numara Sirena diyeceğim. Sirena'nın son yarışındaki ikinciliği ön grubu içerisinde yerini erken almıştı. Bir yerlere kadar kazanır da geldi ama ikinci kaldı. Bugün ilk ciddi rakip olacaktır. Ertuğrul Can Kılıç da kilo indirimine gitmişler. Onu ikinci sıradan yazdım. Üçüncü sıradan 14 numaralı Kencil diyeceğim. Çok cazip konumda bugün çıkıyor. Eğer uzun mesafeden yani 3 tane uzun mesafe koşmayı

0: kısadan geliyor olsaydı çok daha farklı söylemlerimiz olabilirdi Lakiancı'la. Çünkü uzundan gelince atlar şaşırabiliyor. Bu sebepten ötürü 3. sıraya aldım. 10 numara Borg'a start dezavantajı yaşamazsa o da iyi koşacaktır. 5 numara Sky Cruise'un son 7.liği de olsa, tabela dışı kalmış olsa da yakın ara ben çok beğendim. Ve 5 numaralı Sky Cruise'u yazdıktan sonra 4 numara Kadıköy güzelleyeceğim. Sentetik pist, ilk kez için piste çıkıyor. Sentetik pistte Antalya'da çok güzel bir yarışı vardı. Bugün iç startla çok yüksek bir tempoya çıkartırsa yarışı, ki çok ayağına çabuk bir isim. Biliyorsun abi, Adana'da çim pist keskin viraj olduğu için evet, orada sapma yaşamadığı takdirde düzlükte rakiplerine direnebilir. 3-7, 14, 15, 4 benim buradaki sıralamam abi.
1: Evet, 3-7, 14, 15 ve 4 buradaki sıralaman olmuş. İstanbul'a, Zeytinburnu'na, Veli Efendi Mahallesi'ne selam olsun. Ufuk abi podyumda görüşmek üzere demiş. Bugün gelmeyeceğim inşallah. Gelince görürsen bul beni diyelim.
0: Abi gelmeyeceğim inşallah.
1: Gelmeyeceğim abi. Bugün, bugün program farklı. 7. koşuya geldik. Aslında güzel yarışlar var ama gidemeyeceğiz. 7. koşu handikap 17, 2100 metre çimde 3 yukarı İngilizler start alacak. Warrior Line'la Hardline ekürler 1.59 kilo, 1.52 kilo ve Mr. Nalçakan AGF'de favori durumda. Solido Hermanos da 2. sırada onu takip ediyor. Sen kimleri tutuyorsun?
0: Yani ben ilk sırada ekürleri yazdım abi. Çünkü baktığınız zaman bu gruptan daha iyi isim olduklarını düşünüyorum. Sorunlar nedeniyle araya gitmişlerdi. Gördüğü yaşlar sonrasında bence şanslı olacaktır. Özellikle Hardline 52 kilo bomba bisikletiyle avantaj sağlayabilir. İlk sıradan onu yazdım. İkinci sıradan 6 numara Solide Hermonos diyeceğim. Startla birlikte önlerde yerini erken alacaktır. Belki Bestalya'ya kafayı bırakabilir 50 kilo. Hemen arkasında Mehmet Salçelik 52'ye biniyor. 1.5 kalsa 53.5'a falan biner. 6 numara Solide Hermonos'u ikinci sıraya yazdım. Üçüncü sıradan Mr. Naz Şakan diyeceğim. Yani bu pistteki ilk kez yarışacak olması sebebiyle ki Ankara'daki son yarışı fena değildi. 13. sıraya yazdım ve son olarak da gördüğü yarışla nefes açığını gideren 8 numara Mert Efendi diyelim. 9, 6, 2, 8. Burada 4 isme şans verdi.
1: 3 yok mu? 3 ekürler. Evet.
0: Evet abi.
1: 3 ile 9 ekürü. 9, 6, 2, 8 dedik. 4 safkanla geçtik. Ve geldik 8. koşu meydana. Meydandan çıkacak bir isim. Adana'nın son meydanı. Son çim meydanı kim kazanıyor?
0: Son çimi bir alttaki.
1: Yok, meydan ama. Meydan olarak
0: son. Meydan. Evet. Ya hayata inatla gülümseyelim bugün abi. Çünkü hayatın ilk yarışında şart üstü mücadeleydi. O gün çok iyi isimlerin yanında start aldı. Start verildi. Birincisi ele aldı. Niye ele aldı bilmedim. Sunkar ama şimdi bugün baktığımız zaman daha uygun rakipleri yanında. Startla birlikte ön taraflarda erken yerini alacaktır. Ben bir numaralı Hayata İnat Gülümse'nin alternatif bank olarak önermek istiyorum. İlk sıradan onu yazdım. Rakiphanesinde yani bir duyum aldım ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Bu koşuda 3 numara çok önde tutuyordum. Onun yerine ekürsünü öne aldım. 5 numara Yaman Berk'i yazacağım. Daha sonra 4 numara Küllahçı. Bu ismi bana geçen yarış abi eksik bir yarış koşsun ondan sonra oyna demişlerdi. Abdullah Çankaya idaresinde bugün o da çim piste çıkıyor. Çok etkili koşabilir. Ben bir alternatif banko 5-4 yazdım ama yeri olanlar son dakika duyumuyla Rozerina ekleyebilirler. 11 numara Rozerina benim şablonumda yerim olmadığı için ekleyemedim ama bizi dinleyenler geniş kurgularında deneyebilirler.
1: Bir Hayata İnat Gülümse ismi de güzelmiş. Hayata İnat gülümseyeceğiz. Bugün kazanmak için en
0: bunun,
1: şanslı
0: bunun isim. Annesi Garantör Gökyüzü ve Bir Kasım gibi çok seri isimlerin evet. Yani kardeşi
1: anneden.
0: Evet, kardeş. Çok seri bir yapıya sahip. Ben kulvar dezavantajı. Evet abi.
1: Kulvarı 11 işte en dış kulvardan çıkıyor. Oradan öne sarkması birazcık zor olabilir ama bir Hayata inat gülümse yine de öncelikle unutmamamız gereken bir isim. 5 Yaman Berk, 4 Küllahçı. Küllahçı çok cazip. %2'de 1.83'müş şu anda ve Rozerina son dakika duyum ilavesi yeri olan ilave.
0: Kaçıracak varmış abi 11 numarayı onun için.
1: 11 numarayı kaçıracaklar. İsa Kebus ki son yarışını ilk yarışını Adana'da kumda 6.lıktan çim koşacaktı. Kuma dönmüştü. İşte, altıncılık evet. Olmuştu. Sonra Şanlıurfa'ya gitti. İkinci oldu. Bugün kapalı gözlük starta kadar kulaklık. Bakalım Rozerina kaçıp bitirebilecek mi? Yeri olan ilave etsin diyelim. 1-5-4 dedik sonra 11 dedik. Son koşuya geldik. Son koşu Adana'nın

0: Çim'deki son koşusu 1800 metrede koşulacak ve kapanışı nasıl yapacağız Serkan?
1: Özellikle abi yarış gidişatı çok lehin olan bir isim var ki burada Lady Sephora Stad ile birlikte ön tarafa gelip bence bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir ki. Yani araya gitmeden önce de üst üste kazandığı yarışlarında ve ikisini de öyle yaparken birinde beklemek zorunda kalmıştı. Yamak yarışıydı. Bugün baktığımız zaman aman aman üstüne gidecek bir isim olmadı. Yarışta da ben Lady Sephora'nın bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Alternatif bank olarak önerebiliriz. İki rakip önereceğim. Birisi Serveyron, bu pisti hem sever. Hem de mesafe bir tık kısa olsa da geçen sene bu mesafede kazandığı bir yarış vardı. Ben mesafeyi kısaltıp düzlükte etkili ataklarıyla sonuca gidebilir. Ve çok önemli bir sürpriz olan 7 numaralı Montbijou diyeceğim. 4 aradan sonra yarış gördü. Özellikle uzun mesafe çim yarışlarında Ankara pistinden de etkinliğini bildiğimiz bir isim. Üst üste kazanmayı başarmıştı. Özellikle Aprantisi Mehmet Kayak idaresinde. Ben bugün Mümbücü'yü de Nizamettin Demir'le kapanışı yapabilmeye sürpriz hanesinde yazdım abi. 4 alternatif banko 5 dedi.
0: Alternatif banko ile Adana'yı kapatabiliriz. 4 numaralı Lady Sephora ama Serveyron ve çok büyük bir sürpriz Montbijou %1'lerde şu anda dedik ve Adana'yı da bu şekilde kapattık. Serkan ağzına sağlık, bol şanslar diliyorum.
1: Ufuk abi yarın görüşmek üzere. Yarın yeni görüşürüz. Haftaya birlikte başlayacağız. Tamam. Allah görüşürüz. Evet. Abi,
0: Serkan Çömez'e de bol şanslar diledik ve bugün de Radyo Spor'da Son Düzün sunduğu Foto Finish'in sonuna geldik. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
2: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Arabanı arabamla Takoma, değerinde cinsat.
5: Radyo Spor.

0: Şanzımanlı arkelikle.
1: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
2: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
3: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
4: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
2: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
3: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
2: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
3: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
0: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz başlıyor.

Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programına hoş geldiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Şampiyonlar Ligi final mücadelesi tamamlandı ve kupayı kazanan takım da Paris Saint-Germain oldu. İlk yarıda gerçekten çok temposuz bir karşılaşma izledik. İkinci yarıda da mücadele 1-1 sonuçlandı ve uzatmalara gitti. Kupayı Paris Saint-Germain'in kazanacağını dün belirtmiştik yayınımızda. Fakat en büyük endişemizin de mücadelenin uzatmalara gitmesiydi. Çünkü çok iyi bir orandan MS1 olarak Paris'i kuponumuzu almıştık. Mücadele uzatmalara gittiği için maalesef kuponumuz isabet sağlayamadı. Basketbol tercihlerimizin şöyle bir genel kontrolünü yaptım. %83 başarı yakaladık basketbolda ama Paris mücadelesi bizim için önemliydi. Açıkçası mücadele oynanırken uzatmalar seçeneğine de canlıdan oynadım. Çok ciddi bir oranı vardı. Ama mücadeleyi penaltılarla kazanan taraf Paris Saint-Germain oldu. İddia anlamında tercihlerimiz gelmedi ama kupayı kazanan taraf Paris Saint-Germain oldu. Dünkü yayında

0: Radyo Spor WhatsApp hattına da gönderebilirsiniz efendim. YouTube platformunda da Ozan Özturan Tahminleri ismiyle bizleri takip edebilirsiniz. Dünya Kupası hazırlıklarımız şimdiden başladı. Baygün aplikasyonunu ücretsiz bir şekilde indirerek sizler de yazarlarımızın, editörlerimizin kuponlarını rahat bir şekilde görebilirsiniz. İster misli kuponları, isterseniz de sürpriz kuponları ücretsiz bir şekilde Baygün aplikasyonunu indirerek sizler de erişebilirsiniz efendim. 12-2 arasında bugünkü yayınımıza devam edeceğiz. Çok fazla karşılaşmamız yok. Gündeme dair çok ciddi haberler yansımaya başladı. Açıkçası biz de yayından önce sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca ile birlikte transfer gelişmelerini kontrol ettik. Beşiktaş'ta hareketli dakikalar yaşanıyor. Glasner ismi oldukça ön plana çıktı. Avustralyalı teknik direktör Crystal Palace'ın teknik direktörü. Crystal Palace'a da kupa kazandırdı, konferans ligini kazandırdı. Araştırdığımız kadarıyla kendi isteğiyle Crystal Palace'tan ayrılmak istiyor. Bu net bilgileri birazdan sizlere aktaracağız efendim. Sevgili Burak Alaca ve Caner Aydaş, tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydınlar herkese, sevgiler. Radyosunun başına yeni geçenler için de geçmiş bayramlarını kutlayarak başlayalım.
2: Herkese mutlu pazarlar, geçmiş bayramları mübarek olsun, kutlu olsun. Biz tabii bayram süresince buradaydık, o yüzden çok da hasret kalmadı kimseye. Ama olsun, yine de bizi ilk kez dinleyen dinleyicilerimiz için iyi bayramlar temenni edelim İstanbul'da.
0: Instagram üzerinden daha şimdiden mesajlar gelmeye başladı. Şöyle bir kontrol ediyorum. Burak Bey, hocam Paris bizi yaktı, kupayı hak ettiler ama MS1 olsaydı ne olurdu yazmış. Vallahi MS1 olsaydı mükemmel olacaktı. Çok da ciddi bir kazancımız elde etmiş olacaktık ama yapacak bir şey yok. Kısmet mücadelesinde Arsenal'den dolayı uzatmalara gideceğini dünkü yayınımızda da belirtmiştik. Bir risk aldık ama Arsenal o riski karşılamadı diyebiliriz. Maçın ilk yarısını kontrol ettiğimizde takımların gol beklentisi 0-10-0-10 şeklindeydi. Yani Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde ilk yarıda bir futbol göremedik. İkinci yarıda da mücadele 1-1 sonuçlandı. Daha maçın başında zaman geçirmeye başlayan bir Arsenal takımı gördük. İkinci yarı başladı. Degaj yapmayan bir kaleci gördük. En çok şaşırdığım konu da, sizlere de sormak istiyorum. Beşinci penaltı, yani en önemli penaltı, benim bildiğim kadarıyla en teknik oyuncuya attırılıyor. Beşinci penaltı. Ama Arsenal cephesinde penaltıyı atan isim Gabriel oldu. Orada Madueke var. Onun yanında Zubimendi var.
1: Zubimendi olmalıydı bence.
0: Ve gitti. Beşinci penaltıyı Gabriel attırdı. Anlam veremedim. Maçtan sonra da bir röportaj yapan kişi sordu. Bunun sebebi nedir dedi. Antrenmanlarda bu şekilde çalıştıklarını belirtti. Gabriel de final mücadelesinde Arteta'nın yanına giderek, hocam beşinci penaltıyı ben atmak istiyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Bütün çalışmalarımızı da bu yönde yaptık demiş. Arteta da teklifini kabul ediyor ve 5. penaltıyı Gabriel atıyor ve topu da ciddi bir farkla avuta attı.
2: Yani şimdi tabii hani penaltı kaçarsa tabii, yani bunu oyuncu özelinde değerlendirmek doğru yanlış kısmı ya da oyuncu tercihleri dediğin gibi belki eleştirilebilir ama yani dün bence maçın sonundan başlayayım. Bir kere hak eden kazandı, onu söyleyeyim. Futbol oynamaya çalışan kazandı. Pozitif futbol oynamaya çalışan takım kazandı. Grup aşamasından itibaren oynadığı maçlarda pozitif, daha doğrusu grup değil miyim ama lig aşamasından itibaren pozitif futbol oynayan takım kazandı. Çok zor takımları eleyerek gelen takım kazandı. İki maç fazla oynayarak kazanan, oynayarak gelen takım kazandı biliyorsunuz. Playoff tur oynadı. Paris, Arsenal oynamadı. Yani şey gibi, bu TFF'deki
1: Çorum FK.
2: Evet, aynen onun gibi. Yani bir maç, iki maç fazla oynadı. Baktığın zaman yine Liverpool'u eledi. Chelsea'yi eledi. Bayern Münih'i eledi. Şimdi diğer tarafa bakıyoruz.
1: Leverkusen,
2: Sporting Lisbon. Hadi biraz belki Atletico Madrid. Bak biraz diyorum.
0: Doğru söylüyorsun.
1: UEFA yani, Avrupa Ligi gibi.
2: Aynen öyle. Yani baktığın zaman bir yol neredeyse tamamen dikenli bir yol. Paris'in yolundan bahsediyorum ve bu arada yani Bayern Münih'e falan gol yağdırmış bir Paris'ten bahsediyoruz. Çoluk çocuk da bu arada bunu yapmış.
0: 23.7 yaş grubu ortalaması.
2: Bir tarafta da futbol fakiri bir Arteta var ya, yazıklar
0: doğru
2: olsun
0: ama,
2: ya. Ya hakikaten yazıklar olsun. Dün Burak, Allah aşkına bir gir yedeklerden girenlere bak. 90. dakikadan sonra resmen paf

0: takımla oynadı Paris ya. Dembele, Kvara falan oyundan çıktı. Bir bak
1: Gonzalo Ramos
0: takıma.
1: Falan girdi.
0: Bir de Arsenal'in oyuna girenlerine bir bak. Hepsi milli takım oyuncusu. Bak bir bak bak şu anda ben bakamıyorum. Masum çalışmıyor.
1: Hemen paylaşayım
0: bilmiyorum
1: sizlerle.
0: Ama masum bir şey olmuş.
1: Şeyini takmamışsındır belki. Aa.
0: Yok onu da bulamadım. Neyse.
1: Hemen söylüyorum hazırsanız.
0: Ya inanılır gibi değil. Bari o 30 dakikada çık futbol oyna. Hani uzatmada futbol oyna. Bak oraya kadar getirdin. Hani bari çık orada maçı kazanmak için bir şey yap Arsenal.
2: Bir geçiş hücumu dene, bir şey dene.
0: Ya bir baksana Allah aşkına.
1: Arsenal'da oyuna girenler. Bak. Ödegaard yerine Gökeres, Mosquera yerine Timber, Saka yerine Madueke, Trossard yerine Martinelli, Havertz yerine Eze, Luis Scaly yerine Zubimendi.
2: Ve çok iyi oyuncular hepsi.
1: Paris'inkileri söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Kvara yerine Barcola, Fabian Ruiz yerine Zaire Emery, Dembele yerine Gonzalo Ramos, Marquinhos yerine Zabarniye, Vitinha yerine de Beraldo.
0: Hangisi daha güçlü?
2: Kıyaslayamazsın bence.
0: Yani bence ya şurada bile futbol oynamayı düşünmüyorsan sen hak etmiyorsundur Arteta. Loser olarak kalmaya devam et. Keşke ligi de alamasaydı bu arada. Yani gerçekten dün çok sinirlendim ya. Ya bu böyle futbol oynamaz ya. Bütün milyarlarca insan izliyor.
2: Arsenal taraftarları da yıkıldı
0: ya
2: zaten.
0: Ya 7. dakikada zaman geçiren bir takım olur mu ya? Bir tacı 3 kişi her pozisyonda kullanır mı ya? O ona bırakıyor, o ona bırakıyor, o ona bırakıyor.
2: Uzatma hadi dakikalarında da oyunculara geriye gelin, maç penaltılara gitsin şey yaptı el hareketiyle. Maçı anlatan spiker de gördü ve açıklamasını yaptı. Yani uzatma dakikalarında mücadelenin penaltılara gitmesini isteyen bir antrenör ama kalecisine güveniyordu. Ama bu arada işte, Paris Saint Germain'in kalecisi de penaltı kurtarmadan kupayı aldı yani.
0: Evet yani o da aslında iyi penaltıcıdır ama dün doğru köşeleri seçemedi.
1: Safonov uzun da bir kaleci.
0: Uzun da bir kaleci ama ben dediğim gibi yani Paris'i de çok sevmem. Ama Luis Enrique'yi severim yani ona ayrı bir sempatim vardır. Bu arada başka bir şey daha söyleyeyim. Hani
2: tabii
0: çok
2: ki
0: eleştiriyoruz, bazen sevmiyoruz, bazen bazılarımız nefret ediyor. Bunun sebebini anlamış değilim ama ben bir bilgi paylaşacağım. Hemen sizle de paylaşayım.
2: Tabii ki.
1: %75 top oynamaya bakıyorsan.
0: Dünya futboluna bir adam damga vuruyor. Kim o?
2: Luis Enrique derim.
0: Tabii ki değil. Guardiola. Bak dünkü finalin iki takımında teknik direktörü Guardiola'nın geçmişte yardımcıları. Geçiyorum.
2: Doğru.
0: Sayıyorum. Kompany. Maresca. Finaldeydi. Maresca.
1: Konferans aldı geçen sene.
0: Xavi. İşte şöyle bakıyorum. Torrent zaten yok. Villanova rahmetli oldu hatırladığım evet kadarıyla. Erik Ten Hag. Yani işlerinde bir olmayan Erik Ten Hag var.
1: Ona da çok şans verildi.
2: Keşke hiç söylemeseydin.
0: Yani, yani adamın yetiştirdiği,
2: hiç
0: adamın
2: lafım yok gerçekten
0: etrafından geçen bütün adamlar gerçekten dünya futboluna damga vuruyor. Bu arada bu sene 3'ü İngiltere Premier Lig'de olacak. Alonso, Maresca, biri de Arteta. Biri Bayern Münih'te. Kendisi bıraktı ama meyveleri yetiştirdiği adamlar dünya futboluna damga vuruyor. Bu yönüyle de Guardiola'yı tebrik ediyorum gerçekten.
1: Bambaşka.
2: Bu konuyla ilgili devam edeceğiz. Bir virgül koyalım. Ben de bir Robben'le hikayesini anlatacağım birazdan. Kısa bir reklam arasından sonra.
3: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, Spor'un tek adresi. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Sizler de kuponlarınızı kral oran farkıyla oynamak istiyorsanız 301-304 bay koduyla Baygün İddia üzerinden oynayabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesabını da kontrol ederek sizler için Dünya Kupası hazırlıklarını da görebilirsiniz efendim. Guardiola ile ilgili Robben'in bir hikayesi var. Robben paylaşmıştı bunu. Ben de değerli dinleyenlerimizle paylaşmak isterim. Bayern Münih dönemindeyken sabah saat 5'te Robben'i arıyor telefonla. Robben ilk başta telefonu açmıyor. Tekrardan 2-3 kere daha arıyor. Çok önemli bir şey oldu diye Robben telefonu açıyor. Hocam ne oldu bu saatte şeklinde bir sorusunun ardından Guardiola da maç taktiğini anlatmaya başlıyor. Ve hiçbir sorgu sual olmadan yaklaşık yarım saat boyunca maç taktiğini sabah saat 5 sularında Robben'e anlatıyor. En son Robben'e anladın mı şeklinde bir soru soruyor. Robben de anladım hocam diyor ve telefonu kapatıyor. Robben'in açıklaması kendinde olan bir insan değil. Ne ailesini ne de farklı bir şeyi düşünüyor. Futboldan başka hiçbir şey düşünmeyen bir antrenör. Benim düşünceme göre de dünyanın en iyi teknik taktik antrenörü yorumunda bulundu. Zaten yetiştirdiği antrenörlerden de Guardiola'nın ne kadar büyük bir seviyede olduğunu görüyoruz. Yalnız ben Guardiola'nın yanına yeni bir isim eklemek isterim. Artık oraya layık görüyorum çünkü onu. Eğer seneye de bunu alırsa Guardiola'yı da bence geçiyor. Tarihe Zidane'dan sonra geçen ikinci antrenör olmuş olacak. Zaten hedefi de o. Dünkü yayında da belirtmiştim. Şampiyonlar Ligi'ni şu ana kadar en fazla 3 kere arda arda kazanan teknik direktör Zidane. Luis Enrique'nin Fransa'da yapmış olduğu bir açıklamada hedefinin Zidane'ın rekorunu egale etmek olduğunu belirtmişti. Ve geçtiğimiz senelerde de kızını kaybeden bir antrenörden bahsediyoruz. Biz de çok üzüldük gerçekten. Canımız yandı. Ve o açıklamaların ardından hayata devam etmemiz gerekiyor şeklinde konuşmuştu. Başarıları daim olsun. Oynatmış olduğu futbol keyif veriyor. Şampiyonlar Ligi'ni domine eden bir teknik direktörden bahsediyoruz. Ve ayrıca Messi, Neymar, Mbappe olmadan dirizleri duelerle bunları yapan bir antrenörden bahsediyoruz. Rennes'den oyuncuyu kendisi getirdi. Kvaratskhelia'yı kendisi getirdi. Dün de belirtmiştik. Futbol hayatının prime dönemi bitmiş olan Dembele'ye Ballon d'Or aldırdı.
4: Evet. Şimdi Henrique Ancelotti'den sonra Zidane ve Guardiola ile beraber üçüncü kez bir de Bob Paisley var herhalde. Evet, 3 kez Paisley kazanan. Doğru. Yani şu anda aslında en fazla kazanan ikinci teknik direktör Zidane'larla Guardiola ile beraber. Tabii iki takım da bunu başardı. Eğer sene kazanırsa Ancelotti'den sonra en fazla Şampiyonlar Ligi kazanan ikinci teknik direktör olacak. Söylediğine katılıyorum. Yani çoluk çocuk da diyebiliriz. Bakın mesela dün burada ben maç anlatırken şöyle bir şey söyledim. Bu sene mesela Dembele Fransa Lig 1'de 20 maç oynamış.
5: 900 dakika.
4: Yani rotasyonu o kadar muhteşem kullanmış ki adam. İşte Desire Doué'yi 24 maç oynatmış.
3: Gerçekten i̇şte öyle ama ya.
4: Kim var mesela orada önemli oyuncu diyebileceğin?
5: Kvara dersin.
4: Kvara mesela 25 maç oynamış. Vitinha 29 maç oynatmış. Evet. Yani o kadar güzel ayarlamış ki rotasyonu.
3: Ruiz oyuncuları. Yine Ruiz.
4: Kırmadan Fabian Ruiz'i vesaire. Marquinhos'u 15-16-20 maç oynatmış. Yani bu kadar yoğun. Bu arada bak başka bir şey daha söyleyelim Ozan. Bence Yiğit Öldür hakkını yeme. Bu takım geçen sene Haziran ayından beri maç yapıyor. Hatta pardon 2 yıldır sürekli maç yapıyor. Geçen sene
3: yaz kampına da katıldılar. FIFA Kulüpler Kupası'na.
4: FIFA Kulüpler
3: Dünya Kupası gibi bir şeydi.
4: Dünya Kupası gibi bir şey vardı. Oraya katıldılar ve hiç ara vermeden sezona devam ettiler. Orada da final oynadılar.
3: Doğru.
4: Hal böyleyken yani neredeyse 2 yıldır çoluk çocuk da maç yapıyor. Ve dün de Arsenal karşısında bence hak eden taraftı. Oynamaya çalışan takımdı.
3: Öyle çoluk çocuğa vallahi da can kurban gerçekten ya sevgili Caner Aydaş.
4: İşte adam performans yükseltiyor. Bak dediğin gibi yani sönüp giden Dembele'ye Ballon d'Or aldırdı. Kvara'yı başka bir seviyeye çıkardı ki bence Ballon d'Or'un en büyük adayıdır.
3: Bence de. Kvara. Bence evet, de. Bence de. Net.
4: Ya Dünya Kupası'na gitseydi %100 derdim ama gitmediği için şu anda bir şey diyemem.
5: Dembele'ye evrilebilir işte.
4: Yok Dembele olmaz ya.
5: Bitti az maç oynadığı için değil mi?
4: Evet yani bir de Kvara bu sene çok daha etkili performans gösterdi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Dün de mesela yine penaltı Bayern Münih maçlarını aldıran oydu. İşte kim Vitinha, Juan Neves, Fabian Ruiz.
3: Vitinha da bu seviyede değildi.
4: Yani
3: virtüöz oldu oyuncu.
4: Kesinlikle inanılmaz seviyelere getirdi. Barcola'yı aynı şekilde Mayulu. Yani böyle işte ne bileyim alıp herhangi burada büyük takımlarımızdan birisinde belki koymayacağımız oyuncuları oynatmaya çalışıyor. Bu sene de benzer transfer politikasıyla devam edecekmiş bu arada. Yine genç oyunculara yatırım yapacaklarmış.
3: Daha önceki dönemde Luis Enrique'nin bir soyunma odası videosunu izledim. Takımı geride inanılmaz bir tepki. Masadaki su şişelerini deviriyor. Oyuncuların üzerine yürüyor. 5 kişi değil 6 kişi basacaksınız açıklamasını yapıyor. Sen niye koşmuyorsun şeklinde oyuncular da sus pus gerçekten Luis Enrique'yi dinliyorlar. İşte gerçekten yürek bambaşka bir şey. Hırs bambaşka bir şey. Tebrik ediyorum Luis Enrique'yi. Bu seviyede devam ederse domine ederek gider. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Geçen sene Inter'i 5-0'la geçtiler ve Şampiyonlar Ligi finalinde en farklı galibiyeti alan takım da Paris Saint-Germain oldu. Başarısının üzerine bir de böyle bir başarı ekledi.
5: Tabii 5 farklı tek galibiyet.
3: Sevgili Refik Demiran yayınımızı dinliyormuş. Evet. Yolda bize selamlarını gönderiyor. Çok çok teşekkür ederiz. İyi yolculuklar dileriz. Glazner'le ilgili Milan devreye girdi yorumunda bulunmuş. Beşiktaş'ta Braga'nın eski teknik direktörüyle ilgileniyor yorumunda bulunmuş. Dünkü canlı yayınımızda belirtmiştik ama şu anda yapmış olduğumuz güncel kontrollere göre Glazner ismi Beşiktaş'ta ön plana çıktı.
4: Yani şimdi kaynak da gösterelim. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre ki doğrulatmaya çalıştım maçtan önce diyorum yayından önce ama çok da doğrulatamadım ama Avrupa basını da şu anda yazıyor.
5: Detaylar da çıkmış bu arada paylaşmamı ister misin?
4: Evet yani sevgili olabilir paylaşabilir.
5: Yıllık 5 milyon euro maaş 2+1 yıllık anlaşma.
3: Güzel bir seviye.
5: Çok, yani ben sabredilecekse çok başarılı olabileceğini
4: yani düşünüyorum. Yani eğer anlaştılarsa olabilir ama Beşiktaş'ın istediği teknik direktör, istediği oyunu oynatabilecek teknik direktör mü kısmı bende soru işareti. Ama tabii iyi bir teknik direktör. Hani Avusturyalı. Az önce bahsettik.
5: Rangnick'in toprağından.
4: Evet amcasının oğluymuş. Benziyor zaten. Daha önce Beşiktaş'ta bu arada bir yolları kesişmişti Glazner'in.
5: Last Linz
4: döneminde hatırlarsan. Sonrasında o zamanlar görmediler ama sonrasında belki görmüş olabilirler. Bilmiyorum basına çok yansımayan bir teknik direktör. Eğer gerçekse bir kere apoletti bir teknik direktör getiriyorsun bu anlamda.
3: Formda
4: önemli.
3: Bir teknik direktör.
4: Formda bir teknik direktör diyebiliriz. Bu sene Palace'da belki ligde çok istediği şekilde bir şeyler yapamadı ama geçen sene sanırım FA Kupası mıydı?
3: FA Cup mı?
5: Community Shield aldılar.
4: Kazandılar. İşte üzerine Conference League'i kazandılar.
3: İyi bir hoca.
4: Yani Palace özelinde Olise'yi falan parlattı. Eze'yi parlattı. Yani oyuncu da performansla yükselten bir teknik direktör. Ya Alman ve Avusturyalı'dan şaşmayacaksın. Yani Almancanın da biraz hakim olduğu bir Avusturyalı olabilir. Yani.
3: Ekol olması gerekiyor. Artık
4: yok demem yani.
3: Beşiktaş'ta da o ekolü görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de başarılı bir teknik direktör olarak gördüm. Yani son dönemdeki Sergen Hoca ile kıyaslayacak olursak yani çok daha iyi işler yapan bir antrenör karşımıza çıkıyor.
4: doğruysa bence birçok Beşiktaş taraftarı yok demez.
3: %100 katılıyorum.
5: Anahtar sabır. Glazner futbolundan bahsedelim istersen biraz. Mesela Frankfurt'tan bu yana 3-4-1-2 oynatan bir hoca. Kanat bekler ve üçlü savunma çok önemli. Şimdi şey hamurdanmaları başlayacaktır. Süper Lig'de üçlü savunma olur mu? Bunu söyleyeceklerini de içini rahatlatalım eğer bu haberin gerçekliği varsa. Hocanın Wolfsburg döneminden gelen de bir 4-2-3-1 oynatma alışkanlığı var. Başımız göğe erer diye düşünüyorum bunu görünce, duyunca. Yani
3: bakalım kadro, yani öyle bir teknik direktör gelirse kadro yapılanması yapabilecek mi Beşiktaş? İstediği oyuncuları getirebilecek mi?
5: Burada Glazner'in Beşiktaş artısı ne olur biliyor musun? Glazner hiçbir zaman böyle atıyorum Sané gibi, Asensio gibi teknik oyuncularla oynayan bir hoca değil. Glazner biraz daha atletizmin, dikine oyunun ön planda olduğu bir oyun yapısını tercih edeceği için muhtemelen burada biraz daha atletik oyuncular, biraz daha belki nispeten farklı oyunculara gidilebilir. Ya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la rekabet etmek istiyorsa gitmesi gereken yol da budur. Çünkü arada makas çok açıldı.
3: Değerli dinleyenlerimiz, bu arada dün Jose Mourinho ile ilgili bilgiler aktarmıştım. Jose Mourinho da daha gelmeden bir orta saha transferi istediğini belirtmiş Perez'e. Arda Güler ile ilgili de bu transfer gerçekleşirse ilk 11'deki yeri sıkıntıya düşer şeklinde haberler çıkmaya başladı. Perez seçilirse bütün şu anda yapmış olduğu açıklamalarda Jose Mourinho gerçekten Real Madrid'in başına geçmiş olacak.
4: Yani umarım seçilemez ya. Yani orada da bir yeniliğe ihtiyaç var.
5: 37 neydi? Yaşında bir rakip var.
3: Riquelme.
5: Enrique Riquelme.
4: Ya yani Riquelme gelirse daha iyi olur. Gençlik aşısı iyidir ya. Ben öyle bakıyorum da, şimdi ülkemizde insanlar yanlış anlamasın ama her zaman gençlere şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık Perez de gitsin, torunlarıyla, çoluğuyla, çocuğuyla zaman geçirsin mümkünse.
3: İspanya basınında da Perez'in göreve tekrardan gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
4: Bakmamaları lazım. Yani Perez döneminde bence Real Madrid, bilmiyorum ama ya Jose Mourinho ile başarılı olamaz. Ya seneye de Şampiyonlar Ligi finali şampiyonu falan olamaz. Ligde yine şampiyon olamazlar, mümkün değil.
3: Fenerbahçe ile ilgili de Sayın Aziz Yıldırım'a sorulan sorular vardı. Aykut Hoca ile ilgili çok olumlu konuştu. Yapmış olduğu açıklamalarda Fenerbahçe'nin bir değeri olduğunu belirtti. Kesin olarak Aykut Kocaman'la anlaşır mıyız, anlaşamaz mıyız onu bilemiyorum ama Aykut Kocaman Fenerbahçe için çok büyük bir değerdir. Her şey olabilir şeklinde bir açıklama yaptı Sayın Aziz Yıldırım.
4: Evet, dün ben de dinledim. Hoca çok başkan, Sayın Başkan, Fenerbahçe'nin eski başkanı Sayın Yıldırım çok temkinli konuşuyor, çok dikkatli konuşmaya çalışıyor. Yabancı hocalar da var, Sayın Aykut Hoca da var diyor. Yani yabancı adaylar da var diyor. Dikkatli konuşmaya çalışıyor. Aykut Hoca'ya sahip çıkmaya çalışıyor. Biraz birleştirici bir dil kullanıyor. Dün yayından sonra eve gittim. Yaklaşık bir buçuk saat falan ya da bir saatten fazla dinledim. Sonra uyumuşum yani. Sonunu kaçırdım. Saat 2 falandı çünkü. Yani özellikle bu sene kullandığı dil ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dil. Bu anlamda önemli. Camiayı bir araya davet ediyor. Eski başkanları bir araya davet ediyor. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım güçlü bir figür. Fenerbahçe camiası içinde güçlü bir figür. Mesela orada gelen sorulardan bir tanesi dikkatimi çekti. İşte Galatasaray'la makas açıldı. Onlar önemli değil diyor ya. Onları aşarız diyor mesela. Yani çok ciddi almayın diyor bu konuları mesela diyor. Yani eminim ki bir planı vardır. Artık bu plan ya da ekibinin bir planı vardır ki onu da yavaş yavaş anlatıyor işte.
3: Ben eski şampiyonluklarla ilgili çok ciddi anlamda müracaat edeceğini düşünüyorum.
5: 3 yıldızla başlanacağını açıkladı sezona. Öyle bir giriş.
3: Ben 5 yıldız koyacağım formaya dedi.
4: Yani 5 yıldız koyup koymamasından ziyade dünyanın her yerinde sayılan bir şey. Sadece Türkiye'de sayılmıyor. Burada bence hani Galatasaraylıların belki itiraz etmesinin sebebi yayın haklarından elde ettikleri gelir ama onu da federasyon bildiğim kadarıyla
5: eşitledi.
4: Hal böyleyken eğer dünyanın her yerinde bir şeyler yapılıyorsa ve bu bir geçerliği varsa, mesela Almanya'da Nürnberg'in 4-5 şampiyonluğu varsa 1890'larda falan olmuş. Yani modern Bundesliga zamanında olmamış. Orada sayılıyorsa, hani biz hangi ligi kendimize referans alıyoruz onu henüz daha çözemedim. Bilmiyorum, çözen varsa da en azından ben
3: şahsına münhasır bizim. Portekiz ligi olabilir bizimki.
4: Yok, yani olabilir demeyelim çünkü 10+4 var. Dünyada hiç uygulanmayan bir şey. Mesela hiçbir ülkede yok böyle bir yabancı kuralı. Burada da daha önce de söylemiştim. Yani bir tartışma açmak için bunu söylemiyorum ya da bir polemik yaratmak için ama bence sayılması lazım. Yani bu benim kendi kişisel fikrimdir. Eğer federasyon o zamanlar milli maçlar oynadıysak, şampiyonluklar varsa ve dediğim gibi dünyanın her yerinde de bu sayıldıysa, yani Almanya'da şey değildi yani, böyle şu andaki Bundesliga gibi 18 takımla oynanmıyordu herhalde, değil mi?
5: Tabii.
3: İlginç yani olan taraf da şu.
4: Vardı.
3: Fenerbahçe başkanları 107 kere, tam 107 kere Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili dilekçe yazıyor ve tescil ediliyor ama bir sonuç yok. Yani. Ya ilginç bir şey ya sevgili Alaca. 12 senedir devam eden bir furya ve bir sonuç yok. Yani veriliyor mu verilmiyor mu, ya birisi çıksın açıklama yapsın desin ki evet, Fenerbahçe'nin daha önceki şampiyonluklarıyla ilgili böyle bir karar aldık, şampiyonluklarını veriyoruz. Ya da böyle bir karar aldık, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 8 takımla mücadele etti, 6 takımla mücadele etti. Biz resmi kararımızı açıklıyoruz, bu şampiyonlukları veremeyiz. Nihai sonuç alınamayan bir karar. İlginç bir şey gerçekten. Ya bu kadar zor değil ki bu. Ya verirsin ya vermezsin. Ben açıkçası son Futbol Federasyonu Başkanı'nın bu konuyla ilgili bir adım atacağını düşündüm. Bir açıklama yapacağını düşündüm. O başkana da Fenerbahçe müracaatta bulundu. Muallakta şu anda yine.
5: Ya burada tüzük ya da süreç nasıl işliyor acaba? Olması gereken ilginç ne şekilde yani. Olması gerekiyor?
4: Şimdi var mı şeyimiz? Şunu yok. Söylemek istiyorum. Bu sadece Fenerbahçe'yi ilgilendirmiyor. Beşiktaş'ın da 7 şampiyonluğu var. Niye sadece Fenerbahçe üzerinde konuşuyorsun ki?
5: Tabii.
4: Yani Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin 9 şampiyonluğu, Beşiktaş'ın da 7 şampiyonluğu var. Galatasaray'ın sadece 1 şampiyonluğu var. Yani olayı şöyle terse çevirirsen...
3: Haklısın bu arada, katılıyorum yani yorumuna.
4: Beşiktaş'ın da 7 şampiyonluğu var. Şu anda eklersen üzerine kaç şampiyonluk ediyor?
5: 16, 7 daha 23 mü?
4: Yani
5: 23.
4: Böyle bakmak lazım. Yani
5: 4, doğru mu hesapladım?
3: 4, evet, ligede yani, kan gelir bu arada.
4: Yani oradaki tabii hani Sayın Yıldırım'ın bakış açısı nedir bilmiyorum ama hani bence bu konuda bir karar verilecekse, ki verilmesi gerekiyor. Yıllardır tartışılan bir şey.
3: 12 sene oldu ya sevgili canım.
4: Olumlu ya da olumsuz dersiniz. Bu kadar ya. Geçersiz sayıyoruz. Bu oldu kadar. Bitti, bu tartışmayı bitirirsiniz.
5: Ben bunu gözlemlemediğim için bir şey sormak istiyorum. Avrupa futbolunda şampiyonluk sayılarına bu kadar takılıyorlar mı? Ya mesela ne bileyim, Liverpool'la Manchester United çok önde İngiltere'de ama Manchester City'nin artık bir marka olduğu kabul gördü
4: mesela,
5: ya.
4: Mesela senin yaşın gençtir, daha da araştırmacısın, hadi biz biraz daha belki milattan önce döneminden kalmayız. Mesela Premier League, modern Premier League ne zaman başladı?
5: Bakalım hemen.
4: Daha bakmadın mı?
5: Yok.
4: Yazıklar olsun. Yani.
5: Bir şey söyleyeceğim, Premier League'de ama 1800'lerin sonundaki bu Nottingham Forest
3: falan veriliyor.
4: Premier League değil o. O modern Premier League değil yani. İngiltere, mesela bakalım. Almanya Bundesliga'da 1987'lerde mi 90'larda mı ne başladı?
5: Burada mesela çok ilginçtir, 1946'da İstanbul'da bölgesel lig oynanırken 8 takımlı, mesela Beşiktaş'ın başına 6 ayına Giuseppe Meazza geçiyor. Inter'in stadyumunun ismi şu anda kendisinin adı ve İtalyan futbol tarihinin en büyük golcülerinden biri falan. Geçmişte çok fazla şey var, 92'de başlamış modern Premier League dönemi.
4: Ya. O zaman şöyle mi? İngiltere Futbol Federasyonu 92'den sonraki şampiyonluğu...
5: Liverpool'un iki şampiyonluğu falan kaldı. Bunun için başka olmuyor.
4: Konuşmaya gerek yok yani, anladın mı? Yani Manchester United'e dönüp diyebilir. Hocam siz kimsiniz? Biz tanımıyoruz size. İki şampiyonluğunuz var yani.
5: Ya o dönemler 60'larda mı? Bilbaz bir dönemi 70'lerde mi? Takım uçağı falan düşüyor Manchester United. Ondan sonra yeniden şahlanıyor falan. O kadar emeği çöpe atamazsın. Adamı yakarlar.
4: Ya onu diyorum işte yani. Yani bu konuda... Sayın Yıldırım değil, kim söylerse söylesin, eğer hakkaniyetli bir şey konuşmak gerekirse bence, yani kendimize referans alacağımız, hani diyoruz ya Avrupa'da majör ligleri kendimize referans alıyoruz. Alın bakın kim ne yapmış onu yapın, ya da deyin ki hayır kardeşim, biz radikal kararlar veren bir ülkeyiz futbol adına, biz böyle bir şeyi kesinlikle yok sayıyoruz, bundan sonra da tartışmak yasaktır, tartışana da ceza vereceğiz falan deyin yani.
3: Net bir şekilde ben de böyle bir kararı bekliyorum ve insanlar da, yani Fenerbahçe taraftarları da bunaldı bu konudan dolayı. Bakayım. Kısa bir virgül koyuyoruz. Özür dilerim, sözünü kestim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim.
2: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Radyo Spor!
9: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
11: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
12: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ula senin ne işin var burada?
13: Ula Asu senin ne işin var burada?
12: Araba almaya geldim.
13: Ben de.
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Ne acele Kılçık hocam.
15: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
16: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
17: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
18: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
17: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
19: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
20: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
21: Radyo Reklam.
22: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi.
3: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Bir dinleyicimiz şöyle bir mesaj göndermiş. Dün akşamdan sonra Arsenal'e karşı inanılmaz şekilde antipatiyim. Bu dakikadan sonra kimle oynarsa oynasın Arteta ve Arsenal'in karşısındayım. Hasımlık olduk artık. Kusura bakmasınlar, futboldan soğuttular bizi demiş.
4: Vallahi yani dün
3: Şahin Bey.
4: Sanki hani ne diyeyim, Barcelona ya da işte Paris Saint Germain, Lens demeyeyim ama Anje maçını izler gibiydik yani. Yazıklar olsun diyorum. Yani koskoca Premier Lig şampiyonu bir takımdan bahsediyoruz ki dünyanın en zor ligi. Kesinlikle ona katılıyorum. Böyle bir takımın çıkıp böyle taç kullanırken bile 2 dakika zaman çalmaya çalışması ve dünyanın gözü önünde her pozisyonda. Yani burada
3: bu kadar korkak olursan kupayı da verirsin
4: yani
3: işte.
4: Yani evet, bir yerde olmuyor işte her zaman. Ya bu arada Premier Ligi de aldı ama Premier Ligi de City istediği için aldı.
3: Everton mücadelesinde yapmasaydı o puan kaybını.
4: Everton, Bournemouth,
3: Crystal Palace. İlkay Bey bir mesaj göndermiş. Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin. Eğer Mourinho Real Madrid'in başına geçerse Arda'nın oradaki kariyerinin biteceğini düşünüyorum. Bir Galatasaraylı olarak inşallah böyle bir şey olmaz. O Arda'yı yemeden başarısız olur ve gider inşallah demiş. Ben İlkay Bey'in yorumuna net katılıyorum.
4: Valla ben de o yüzden az önce söyledim ya, Perez umarım gelmez çünkü.
3: Gelecek ama onu söyleyeyim yani. Net gözüküyor
4: aldın
3: şu an.
4: Aldın mı bilgileri?
3: Aldım.
4: Ben gelemeyeceğini düşünüyorum ya. Çünkü son yaptığı tercih hatalarından dolayı taraftar kongre üyelerinin de büyük bir kırgınlık yaşadığını düşünüyorum. Yani bir tepki var. Şu anda Real Madrid'de her şeye tepki var. Orada da bir değişim bekleniyor. Bakalım o değişim umarım Perez'den başlar.
3: Eklemek istediğin bir şey var mıydı?
0: Yani şeyi görüyoruz. Eski tip kulüp başkanları çok fazla yok. İşte Juventus'ta Agnelli ailesi, Perez, Abramovich gibi biraz daha böyle dominant başkanlardan ziyade kulüpler biraz daha kurumsal yaklaşıma geçmeye başladı. Ya bunu mesela Barcelona'da da görmüyoruz ama İngiltere'deki kulüplerde görüyoruz. Milan'da görüyoruz. Daha kurumsal yaklaşıyorlar. Bu zihniyet bakalım Real Madrid'de yıkılacak mı? Bekleyip göreceğiz.
3: Antalya'dan Nihat Bey selam ve sevgilerini göndermiş. Onun dışında birkaç tane daha mesajımız var. Es geçmek istemeyeyim. Kupon mesajları var. Paris Saint Germain'den yatan dinleyicilerimiz var. Zaten dünya yattı yani Paris Saint Germain'den. Onun bilgisini paylaşalım. 2,5 gol üstüne dün kontrol ettiğimde %77 seviyelerindeydi. Mücadele evet, de 1-1 bitti. Tamamen kasanın kazandığı bir karşılaşma oldu. Erdal Bey çok uzun bir yorumda bulunmuş ama hemen kısaltmaya çalışacağım. Es geçmek istemem mesajını. Şampiyonlar Ligi final maçında 11 toplam korner olur oynadım ve Paris Saint Germain 10 korner kullandı ama Arsenal lehine korner oldu. Hakem bir korneri kullandırmadı ve maçın ilk yarısını bitiren bu yüzden benim kuponum yattı. Bu şanssızlık mı demiş?
4: Şöyle yani hakem kullandırmadı demeyelim. Şimdi hakeme de hakem artık illallah etti. Yani bir tarafta futbol oynamayı düşünmeyen bir topluluk vardı maalesef. Yani o korneri kullanmaya bir dakikaya gittiler. Ben burada izliyordum maçı. Hakem hızlı ol dedi. Saka sallamadı. Tam topu koydu. Mesajı verdi.
3: Doğru.
0: Bu arada
4: benim dedi hakem.
0: Maçta ne majör bir sakatlık oldu. Sadece birer tane su molası olmasına rağmen ilk yarı ve maç sonu 6'şer dakika ilave geldi. İşte siz durumun vahametine bakın oradan.
3: İlk defa bizi Arsenal konusunda eleştiren bir dinleyicimiz oldu. Okuyalım mesajını. Kusura bakmayın ama Arsenal ile ilgili yorumlarınız yanlış. Bir tarafta topla oynamayı seven bir takım var ve 1-0 öne geçmiş. Hangi takım olsa aynı şeyi yapardı yazmış.
4: Katılmıyorum.
3: Yani Arsenal, Tamer Bey.
4: Premier Lig'de de benzer maçları Burnley'e karşı da oynadı. Arsenal 1-0. Arteta'nın son 2 yıldır değişen oyun sistemiyle beraber hatırlayın 2019'dan 2023'e kadar gayet maçları gollü geçen bir Arsenal vardı. Çok daha hücumu düşünen bir Arsenal vardı ama son 2 sene özellikle skor odaklı, sonuç odaklı oynamaya çalışan bir Arsenal vardı. Orada da baskı arttı tabii şampiyon. Evet yani haram bol. Şimdi son 2 yıldır tamamen sonuç odaklı oynamaya çalışıyorlar. Yani dün Arsenal futbol anlamında zaten bakın istatistiklere bakabilirsiniz.
3: Bir sıra mücadele veriyorlardı sevgili Can Aradaş. Tamam öne geçtiler de ne skoru koruyabildiler ne atağa çıkabildiler. Pozisyon yok, geçiş hücumu deneme yok.
4: Yok hiçbir şey.
3: Maçı da veriyorlardı bu arada.
0: Savunmayı iyi yaptılar bence bu.
3: Ben de katılmıyorum beyefendi.
4: Ama işte şeyi söylüyorum. Yani bak yine söylüyorum. 90 dakika 1-1 bitti ya. Uzatma dakikalarında City diyorum. Paris zaten en iyi oyuncuları oyundan çıkarmak zorunda kaldı. Yürüyecek halleri kalmadı zaten. Hani dediğim gibi 2 yıldır
3: bu takım. Kravatskelya'lar çıktı oyunda.
4: Bir Duay kaldı. Duay'ı şey yapalım. Dembele'yle şey pardon, gitti. Doğru. Vitinha da çıktı. Vitinha'da şimdi şeyi söylüyorum doğru. Yani bu kadar aslında zayıflayan bir takıma karşı bile hücumu düşünmüyorsan ya benim için
3: o
4: artık.
3: O kadar taraftar gelmiş bir de o. Stada.
4: Bunu çok konuşmaya gerek yok ya. Yani Arsenal iyi oynadı. Zaten herkes bunu yapardı. Tamam yapabilirsin. Savunma yapma demiyorum ama %23'e 77 nedir ya? Maç boyunca bir şut o da gol oldu.
0: Gol oldu 6. dakikada.
4: Bunu mu savunalım yani şimdi?
3: Bir mesaj daha geldi hemen okuyorum. Bugün mesajlara ağırlık vereceğiz. Çok fazla karşılaşmamız yok. Açıkçası değerli dinleyenlerimizin mesajlarını da özledik. Bülten olduğu zaman çok fazla süre veremiyoruz mesajlara. Selamlar. Bir gün her canlı Arteta'nın anti pazanı olacak demiştim. Her kuponumu yatırdı. İyi yayınlar Ali Cemal Bey.
4: Evet Ali Cemal.
3: Ama bak bir kişi burada anti pazan olmamış.
4: Ali Cemal daha önce söylemişti ya bir her canlı bir gün Arteta'nın gazabına uğrayacaktır diye. Arsenal gerçekten son dediğim gibi 1,5 yıldır bahis düşmanı bir takım. Aslında oyun da düşmanı bir takım da. Neyse artık çok fazla bir şey demeyelim. Bunu sevenler de var sonuçta.
0: Yok oyunu sevmekten ziyade onun anlayışı bu. Ben iyi de uyguladığını düşünüyorum ama seyir zevki olarak futbola zarar verdiği de bir gerçek. Buna da açık bir şekilde söylemek
3: bir
0: lazım.
3: Bir dinleyicimiz de yine bize katılmadığını belirtmiş Veli Bey. İyi yayınlar. Arsenal konusunda size katılamıyorum. Arsenal tüm dünya keyif alacak diye niye en iyi oyun oynadığı oyunu bıraksın? Niye Kvara ve Dembele etkisiz kaldı? Burada Arsenal'in kendi oyununun dışına çıkmasını beklemek bence çok yanlış demiş. Biz dışına çıkmasını beklemedik. Şutları yok takımın
4: Melih
3: final
4: Bey,
3: maçında.
4: Bence siz yanlış düşünüyorsunuz. Aslında kısır döngümüz bu. Paris yenilmeyecek bir takım değil. Geçen sene Paris uçup kaçarken aynı Paris'in kendi taktiğiyle Chelsea bu Paris'i tarumar etti. Üçledi. O yüzden biraz daha vizyoner bakarsanız.
3: Aynı kadroyla.
4: Yani Chelsea'nin kadrosu bilmiyorum aynı fikirde olur muyuz? Paris'in kadrosuna göre daha zayıftı ama bakın Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde top göstermedi Paris'e.
0: Mares
4: uçan
0: koca.
4: Kaçan şeye nedir o? Uçan kaçan Kvara'yı hem de en önde baskı yaparaktan 90 dakika nefes aldırmadılar. Yani iyi oyun demek gidip de böyle 45 dakika 90 dakika otobüs çekmek de olmuyor yani.
0: Orada
4: rakibi yenmek için.
0: Şey vardı bu arada.
4: Ya bunu da bize iyi bir şeymiş gibi de anlatmayın. Yani siz yanlış düşünüyorsunuz falan demeyin yani. Bari sizin kendi fikriniz ama biz size saygı duyalım. Siz de bize saygı duyun yani.
3: Uğur Pekşen. Sevgiler kardeşlerim. Benim kuponlarım da böyleydi. Demek ki en uyanık ben oynamışım. Ama yine de olmadı. Not. Minik kedimin ismini bile Arsenal koydum demiş. 2'den 2 oynamış sevgiler ama zaten kuponda gelmedi. 4.79 orandan. Gönül isterdi ki bari sizin kuponunuz gelmiş olsaydı bu şekilde.
4: Görene diyecek ben Paris'in fanıyım falan değil ha. Ben çok sevmem Paris'i yani sadece.
3: Ama dediklerine ben %100 katılıyorum.
4: Yani bir tarafta
3: yani.
4: Oyun oynamaya çalışan bir
3: takım. Bir de kupayı
4: yani.
3: Kazansaydı tamam bir lafımız olmazdı da kupayı da kazanamadılar yani.
4: Bak şimdi Paris'in en büyük özelliği ne?
0: Arap sermayesi.
3: Topla oynamaz.
4: Hayır ya orta sahada Vitinha topla buluşması. Bir bakın 100-150 defa pas yapıyor. Chelsea'ye bakın.
0: Dün.
4: Kulüpler Şampiyonası'nda. Şeyi bir taktı. Vitinha'yı bir kilitledi.
0: Paris
4: bir anda aptallaştı. Yani kimse ne yapacağını şaşırdı. Ve bir anda bir baktık 3-0 oldu.
3: Dün topu çıkartamadı.
4: Bitti gitti.
0: Bukayo Saka'nın kaç pas denemesi olduğunu biliyor musunuz?
4: Kaç?
0: 8.
4: Tamam sözüm bitti.
0: Şu an beni halı sahada son 5 dakika oyunu alsan 12-13 tane pas yaparım.
4: Başka bir şey söylemeyeceğim ya.
3: Selamlar beyler. Paris Saint Germain öne geçseydi.
4: Evet.
3: Arsenal oyunu böyle olur muydu? Düşünmek lazım. Fethiye'den Egemen Bey.
4: Ya şöyle bilemiyorum
3: belki
4: ama.
3: Belki farka giderdi o maç o zaman da. Açılacaktı çünkü Arsenal.
0: Evet. Arsenal dengeyi korurdu bence.
4: Ama bak ben yine şunu iddia ediyorum. Arsenal hücum oynasaydı bence Paris'i dağıtırdı. Arsenal'in kadrosu çok daha iyi. Yani her anlamda Arsenal'in kadrosu daha iyi. Bak ilk 11 olarak belki tartışılabilir. Ama yedek kulübesi devreye girdiği
3: yedek
4: zaman
3: net.
4: Çok net Arsenal üstünlüğü var ya. Çok net.
0: İleri uçlar içerisinde daha iyi bir takım evet.
4: İleri uçta sen beğenmediğin bir Arsenal'e bir bak bakalım. Hangi ileri uçtan bahsediyorsun?
0: Havertz, Saka, Trossard.
4: Tamam. Yedeklere geç.
0: Madueke, Gyökeres, bir de kim sayarız? Martinelli'yi sayarız. Zubimendi 6.
4: Eze Bey'i saymıyorsun değil mi?
0: Eze'yi dünden sonra benim gözümde
4: ya,
0: yok ya.
4: 3 tane takım çıkıyor ya Arsenal'den.
0: Eze benim gözümde yok artık.
3: Yedek takım bence de.
4: Ya inanılmaz
0: burada
4: yani.
0: Burada da şey var ama bak iyi oyuncular ama kalifikasyon düzeyi birey bazında hiçbiri Paris'in oyuncuları kadar değil. Geniş bir rotasyon var biraz Chelsea gibi ama Eze benim gözümde yok artık mesela öldü benim için dün. O penaltı atışından sonra.
4: Yazıklar olsun.
3: Estağfurullah diyelim. İyi yayınlar, hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi kupasını Arsenal'in kazanmasını istedim. Paris Saint Germain'in penaltısı bana göre penaltı değildi. Yani bu yorum olur mu?
0: Çok net
3: olur mu? %100 penaltı ya. Daha ne olacak? Adamın ayağına vuruyor zaten ceza sahası içinde.
4: Demek ki ayağın kırın. Mesela aynı dinleyicimiz hangi takımda bilmiyorum. Lütfen yazsın. Kendi liginde böyle bir şey olsaydı daha o ayak
3: bizim ligimizde şeye dokunduk. Gelmese,
4: tabii bir kere 3 takla atarlardı.
3: Bağcığına dokunduğun anda penaltı.
0: Eğirme kaçarlardı.
3: Penaltı değildi. Bir de maçı internet üzerinden izledim. Çok kötüydü. Spiker devamlı tekrarlıyor yoğunluktan dolayı. Sabırsızlıkla bekledim. At yarışı sevmediğim için dinleyemedim. Kusura bakmayın. Aykut Bey Bursa'dan yazmış. Aykut Bey yani siz o pozisyona da penaltı değil diyorsanız hangi pozisyona penaltı diyeceksiniz yorumunda bulunabilirim sadece. Başka bir şey diyemeyeceğim size. Yani futbol farklı bir şey. Herkes de yorum yapabiliyor işte.
4: Hayır ama
3: adamı.
4: Yani orada nasıl penaltı olmayabilir?
3: Adam ayağına vuruyor.
4: Sol ayağına çok net bir müdahale var. Topa vurmuyor.
3: Bu arada Kıvar'ın ayağı da gidiyor darbeyi aldıktan sonra.
4: Bu arada
3: sonra.
4: Aykut Bey yazmış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dün orada maç bitebilirdi. Siz dua edin. Arsenal'e neydi bu vizyonsuz sağ bek penaltı yaptıran oyuncu?
0: Mosquera.
4: Mosquera'ya ikinci sarı kartı gösterip oyundan atmadı. Dua edin yani. Net sarı kart ve penaltı. Yani hani öyle de dua etmek lazım. Maçı orada bitirebilirdi hakem ya.
3: Ümit Yaman bir mesaj göndermiş. Büyük oranda savunma yaparak maç kazanan bir takımın kupayı kazanması futbol için çok kötü olurdu. İyi ki Paris Saint Germain kazandı. Arsenal hücum futbol oynamayı deneseydi muhtemelen Paris Saint Germain geçiş hücumları ile Arsenal'i dörtlük yapardı yazmış.
4: 4-3 biterdi. Önemli değil ama en azından bir seyir zevki yüksek olurdu maç. Evet, Barkola iki defa kaçırdı doğru geçiş hücumuyla.
1: Bir tane hatırlar. Karşı karşıya ayağından açtı.
4: İkisi de karşı. Biri direkten döndü, birini kaçırdı. Ama Arsenal de atabilirdi işte. Yani atacak gücü vardı yani.
1: Deneseydi. Arsenal.
4: Deneseydi.
3: Keşke. Deneme yapmadılar gerçekten yani, dünkü karşılaşmada.
4: Denemezsen olmuyor.
3: Zaten belirtmiş olduğum gibi Arteta mücadelenin penaltılara gitmesi için uzatma dakikalarında takımını komple geriye çekti ve penaltı işareti yaptı. Bak. Ama burada katıldım ona, özür dilerim. Çünkü Arsenal'ın kalecisi penaltılarda daha iyi. Ona bir şey diyemedim.
4: Ya onu da işte penaltı biliyorsun. Yani onda penaltı kaleciden ziyade atanların yani şey, yetenekleri.
3: Dediğin
4: sen
3: gibi
4: de
3: oldu
4: futbol
3: zaten.
4: Futbol oynuyorsun. Oynadın da hani orada kaleci ne yaparsa yapsın adam köşeye attıktan sonra sen kurtaramıyorsun. Yani öyle bir şansın yok yani. Ben bu arada o Arsenal'da çok sevdiğim oyuncular var. Yani Odegaard mesela çok büyük hayranlık
3: çok
4: duyduğum
3: büyük oyuncu,
4: bir oyuncu.
3: Çok
4: mesela.
3: Beğendiğim bir oyuncudur.
4: Gökereç geçen Trossard. Seneden beri Burak'a söylüyorum yani. Benim Gökereç. Adamımdır mesela. Trossard severim.
1: Adamdır.
4: Yani, Arsenal'e karşı bir kinim nefretim yok ama yani bu kadar özel bir kadroyu bir araya getirmişsin. Premier Lig şampiyonu olmuşsun. Çok daha büyük bir hikaye yazmışsın. Beyefendi çık bir maç oyna. Zaten çok kolay bir yoldan gelmişsin. Yani rakip takım darmadağın olmuş. Bayern Münih'le, Chelsea'ler, Liverpool'lar yok yok. Bir de üzerine ne oynamışlar? Bir tane daha oynadılar. Bir de son 16 oynadılar ya Paris.
1: Kimle oynadı bakalım?
4: Bir tane daha oynadı. Yani artı iki maç daha fazla oynadı.
1: Liverpool, Bayern Münih.
4: Arada bir tane daha var işte ya.
1: Hemen söylüyorum.
3: Büyük karşılaşma olarak mı?
4: Yok yok. Şampiyonlar Ligi'nde 15. oldu ya. 15. mi? 11. mi oldu?
1: Atalanta. Yok bir dakika. Monaco ile oynamış.
3: Monaco ile oynadı.
4: Yani
3: doğru.
4: Sen iki maç az oynamışsın
1: Monaco,
4: kafada.
1: Monaco, Chelsea, Liverpool, Bayern Münih.
4: Bakar mısın? Bir de öbür tarafa bak.
1: Sporting, Leverkusen.
4: Yani şey gibi. Bu Ziraat film Türkiye replikleri Kupası. Gibi oluyor. Bu taraf.
3: Ufa Bey. Instagram üzerinden bir mesaj göndermiş. Ozan Hocam, Caner Hocam, Burak Bey iyi yayınlar dilerim. Eğer bu kupayı Arsenal kazansaydı Şampiyonlar Ligi'ni hiç daha izlemezdim yazmış.
4: Vallahi haklı. Vallahi haklı.
1: Ben okeydim ya. Hak etti diyemem ama ben mutlu olurdum.
3: Ben artık Jose Mourinho sisteminin pek iş yapmayacağını düşünüyorum. Yani en fazla ligde başarılı olurlar.
4: Geçiş hücumunu herhalde her birimiz okey veririz değil mi burada?
1: Zaten modern hocaların hepsi onu uyguluyor.
4: Dün Arsenal denedi mi? Şimdi bu kadar baskı yedikten sonra denemez misin Ozan?
3: Tabii ki de deneyeceksin.
4: Ama denemedi.
1: Bir de maç başında...
4: Şimdi ne izledik biz mesela Arsenal üzerinde?
3: Üçüncü bölgede basan bir Paris izledik
1: maç
3: ya.
1: Maç başında bunun sinyali de vardı. Ben mesela şeyi gördüm. Orta sahada Luis Scaly'i görünce dedim ki herhalde geçişim kovalayacaklar. Dikine çıkan dripling kabiliyeti olan bir tane altı koymuş oraya Zubimendi yerine. Yok ama öyle gözükmedi.
4: Hiç denemediler.
3: Değerli dinleyenlerimiz 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Ayrıca Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle de Instagram üzerinden son fotoğrafımızın altına soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Kime yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Aynı programda olduğumuz için beraber okuyoruz. Biz de kısa bir reklam arasına gidiyoruz dedim ama rejimiz 2-3 dakikamız daha var dedi. 3-4 dakikamız daha var dedi. Peki biz de şöyle bir gelen mesajları da kontrol edelim. Yine Instagram üzerinden İshak Bey yazmış. Hocam neyse ki basketbolu oynadım yorumunda bulunmuş. Dün şey mi, basketbolda tercihlerimiz %81-%82 başarıyla kapattık. Gerçekten iyi oldu diyebilirim. Ama futbolda da Paris'te eğer maçı kazanmış olsaydı bambaşka bir seviyeye geçecektik.
4: Ben beraberlik bekliyordum. Maç başında 2-2 bir skor önerdim yayında. Hani maç berabere bitti ama bizim 2-2 gelmedi. Güzel bir şey. Basketbolda Fenerbahçe'nin handikaplı kazanmasını bekliyordum. Beşiktaş'ta da benzer bir durum bekliyordum. Handikaplı kazanmasını bekliyordum ama
1: 18'de 2-3'lük attılar.
4: 2-3'lük ataraktan tabii handikap biraz zor.
3: Instagram üzerinden Atilla Bey bizi eleştirmiş. Hocam o pozisyonda penaltı değil diyen birinin yorumunu niye okuyorsunuz demiş.
4: Okuruz.
3: Okuruz niye okumayalım? Biz saygı duyuyoruz. Yani. Bu beyefendinin kendi şahsi fikri. Bizim fikrimizi biz de söylüyoruz burada.
4: Ya belki dikkatli hani bazen oluyor o zaman. Mesela bir pozisyon oluyor. Yukarıya odaklanıyorsun. Diyorsun ki herhalde eliyle itti ya da sağ ayağına odaklanıyorsun. Belki dinleyicimiz öyle bakmıştır. Biraz daha dikkatli bakmaya tavsiye ederim. Çünkü sol ayağına ya da o kanayan ayağı sağ mıydı sol muydu bilmiyorum. Onun böyle aşinin üstüne net bir tekme
3: tabii
4: var.
3: Tabii ki tabii ki.
4: Net bir tekme var.
3: Selin Hanım hocam basketbol tercihleriniz için çok çok teşekkür ederiz. Son dönemde kazanarak ilerledik demiş. Hayırlı uğurlu olsun kazancınız. Dün San Antonio Spurs'u da karşınıza almayın yorumunda bulunmuştum. Finalleri seven bir takım, finallerde başarılı olan bir takım. Burada kolay değil Oklahoma'yı da kendi evinde gidip yenmek. Seride geriden gelerek kazanan bir takım. Burada tabii ki de San Antonio Spurs oyuncusu Wembanyama'yı da es geçmemek gerekiyor. Bu sezon NBA'ye danga vuran oyuncu kim derseniz o oyuncuyu söyler.
1: Normal bir insan değil.
3: Boyu zaten inanılmaz bir seviye.
1: 2.24 ama sakatlığa çok müzayit bir fizik yapısı var.
3: 2.24 ama orta sahadan atıyor ya.
1: 7 kilo benden 10 kilo zayıf adam çok benden 30 santim uzun ya. Bu sağlıklı bir şey değil.
4: Ya bacakları falan çok ince böyle şey gibi.
3: Çöp belki adam. Biraz ya kalın olsaydı bu kadar atletik yapısı da olamazdı ama.
4: Olabilir belki o da olabilir.
3: Çünkü son karşılaşmalarda orta sahadan falan üçlükler attı yani kendisini de aşmış oldu.
4: Özel bir oyuncu, Fransa adına da önemli bir kazanç tabii.
3: Şöyle bir yine mesajlarımızı kontrol ettiğimde Yunus abi selamlarını göndermiş. Selamlar, saygılar. Hakan Bey bir mesaj göndermiş. Hocam biz de maç sonucu bir oynadık ama olmadı. Maçın uzatmalara gideceğini de bütün dünya neredeyse biliyordu demiş.
4: Bak dinleyicimiz demiş ki sevgili Tamer Bey tabii ki yine saygı duyuyorum ama haftalar önce şampiyon olan takımla son hafta şampiyon olan takımı hani şey demiş yani bunu da unutmayın demiş. Ben de size şöyle söyleyeyim, toplu oynamaya takılmıyoruz da son 2 yıldır dinlenmeyen bir takımla Şampiyonlar Ligi'nde saçma sapan takımlarla oynayıp gelen bir takımı da karşılaştırmayalım. Yani son 2 yıldır Paris Saint Germain maç oynuyor. Açıp bakın. Ondan sonra Arsenal'le...
1: Devamlı edecek Dünya Kupası'nın
4: evet,
1: edecek bir çoğu oyuncu.
4: Arsenal'le değerlendir. Yani bizim fikrimiz, biz bir şeye takılmadık ama siz bayağı takılmışsınız. Yani Paris'in başarısını, son 2 yıldır başarısını bu kadar hafife bence almayın.
3: Paris'in
4: yani
3: başarısını ben kimseyle tartışmam. Paris şu anda dünyanın en iyi futbolunu oynayan ve 2 senede Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmış bir takımdır. Buradan değerli dinleyenlerimize saygılarımı ileterek reklam arasına gidiyoruz efendim.
5: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
6: Radyo Spor.
5: Reklam.
7: ETS yaz fırsatları başladı.
23: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
7: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Bay Gün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programımız devam ediyor. Sizler de kuponlarınızı kral oran farkıyla oynamak istiyorsanız Bay Gün İddia üzerinden oynayabilirsiniz efendim. Artık yavaş yavaş karşılaşmalara geçeceğiz. Biz de gündemle ilgili haberleri de vermeye devam edeceğiz. Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusunda hareketli dakikalar yaşanıyor. Net bir bilgi alırsak sizlerle de paylaşacağız efendim. Galatasaray ile ilgili de dün bir haber çıkmıştı, onu da araştırdım. Rashford haberi, Barcelona'nın sezon sonunda kadrosuna katmadığı isim oldu ki Barcelona'ya da transferinden sonra çok ciddi bir katkı vermişti. Oyuncu tekrardan eski kulübüne geri döndü ve Galatasaray'ın da almış olduğum bilgilere göre Rashford'la ilgili nabız yokladığı belirtiliyor. Eğer Galatasaray bu transferi gerçekleştirirse gerçekten çok büyük bir transfere imza atmış olur. Bence Sané'den de daha iyi bir futbolcu Rashford, Premier Lig'de de damga vurmuştu zamanında Manchester United formasıyla. Ayrıca Galatasaray'ın bu transfer döneminde Sayın Başkan açıklama yapmıştı. 2 ya da 3 dünya starını kadroya katmak istediğini belirttiler. Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarından önce de bu transferlerin gerçekleşeceğini Galatasaray Yönetim Kurulu belirtmişti. İleriki dönemde belirtmiş olduğum gibi net bir gelişme alırsak sizlerle de paylaşacağız efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Ozan Özturan ismiyle Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sizlerden gelen mesajlar bizler için değerli. Artık liglerin sonuna geldik. Karşılaşmalar tamamlandı. Ligler bitti. Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oldu. Biz de bu dönemde basketbolla devam edeceğiz. Dünkü yayınımda da belirtmiştim. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi şu anda alev alev. Shane Larkin'in de geri dönmesiyle birlikte Anadolu Efes'te toparlanma sürecine girdi. Euroleague'de çok başarısız olan bir Anadolu Efes vardı ama lig şampiyonluğu içinde korakor bir mücadele vereceklerini gösteren taraf oldu Anadolu Efes. Neler söylersin Shane Larkin'in geri dönüşüyle ilgili?
1: Yani Efes'te hem Larkin geri döndü hem de
2: Poirier'e döndü.
0: Tabii. Doğru.
1: İyi bir kadrosu vardı. Bildiğim kadarıyla da hoca ayrılıyor playofflar sonrası.
2: Banki gelecek.
1: Luka Banki gelecek. Yani bu başarısız sezonu bir kupayla taçlandırmak istiyorlar. Kolay mı? Zor. Baktığın zaman Euroleague seviyesinde bir yarı final izleyeceğiz. İki takım da Euroleague takımı. Yani Efes bu sene Euroleague'de başarısız olmasına rağmen yine de çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Belki kadro mühendisliği anlamında problem olabilir ama birebir baktığın zaman aslında önemli oyuncuları var Efes'in. Geçen sene Euroleague'de yılın savunmacısı seçilen neydi?
2: Nick Weiler, Webb.
1: Webb var. Larkin var.
2: Dozier
1: var.
0: Çok iyi kadro
1: aslında. Poirier var.
0: Roddick Bobo var.
1: Yani bence iyi bir kadrosu var. Yerlisi Ercan Osmani var. Yerlileri gayet
2: Şeyhimuz
1: iyi.
2: Var.
1: Şeyhimuz var. Yani Efes'in...
0: Bu oyuncular da Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda çok iyi işler yapan oyuncular.
1: Aynen öyle. Yarı finalde Fenerbahçe ile çok müthiş bir rekabet olacak. Ben hani maçın 5 maça gidebileceğini düşünüyorum. Yani 5 maça uzayabileceğini düşünüyorum bu yarı final serisini. Çünkü Fenerbahçe'de evet belki Safi Port... Erokspor karşısında rahat kazandı ama
0: doğru.
1: Hani beklenen bir şeydi zaten. Orada bir zorlanmasını beklemiyorduk. Ama Euroleague'de Olympiakos mücadelesinde aslında hani çok da böyle müthiş bir şey vermedi bize. Biraz düşüşte Fenerbahçe. Bence sezon başına göre bazı oyuncularda ciddi düşüşler var.
0: Net katılıyorum.
1: O yüzden de güzel

0: Koray Bey bir mesaj göndermiş. Hocam selamlar, iyi yayınlar dilerim. Ağzınıza sağlık öncelikle. Kravetskelya'nın pozisyonu benim düşünceme göre de penaltı değil. Oyuncunun ayağının kırılması gerekiyordu ya da bileğinin kırılması gerekiyordu ki penaltı pozisyonu olsun. Ha, bir ironi göndermiş.
1: Tabii tabii.
0: Kırılması İki tane lazım. De gülücük göndermiş. Çok takılmayalım burada. Herkesin fikrine saygımız var. Biz kendi fikrimizi söylüyoruz. Genelde de kendi fikrimizin doğru olduğunu düşünüyoruz efendim. %99 demiyorum yani. Hani bunu konuyu kapatayım. %100 penaltı. Biz bir de Türkiye Ligi'ni izliyoruz. Türkiye Ligi'nde oyuncunun bağcığına dokunduğu anda penaltı
2: diyorum
0: alıyor.
2: Diyorum ya, burada olsa o faullerden oyuncu airbag açar diye.
0: Oyuncunun bağcığına diyorum yani, krampon değil. Bağcığına dokunduğun anda penaltı alınan birlikte oyuncuya darbe var. Şampiyonlar Ligi final maçı var, orada var. Yani konu
1: yani orada Arsenal'li oyuncunun vücut diline bakarsanız zaten bence değerlendirmeyi daha iyi yaparsınız. Oyuncu penaltı yaptırdığının farkında ve çok üzgün bir şekilde yerden kalkmaya çalışıyor. Yani pozisyona itiraz bile etmedi. Moskvara'nın penaltı, açın YouTube'dan izleyebilirsiniz.
0: Zamanlama hatası, verdi penaltı.
1: Aynen, net. Timing hatası. Sonrasında da hayır, zaten oyuncu penaltı yaptırdığının farkında. Yani bakmıyor bile arkadaşlarına. Kafasını öne eğmiş. Hani böyle bir üzgünlük de yerden kalkmaya çalışıyor.
0: Bir direktöre bile bakamadı ya sevgili Caner Aydaş orada.
1: Zaten farkındaysan hoca sarı kartı, yani hakem kırmızı kartı göstermediği de hemen oyundan aldı.
0: Doğru.
1: Arteta. Timber hemen oyuna attı.
0: Değerli dinleyenlerimiz, basketbol bültenimizle başlayalım. Çok fazla karşılaşmamız yok. Rahat rahat sizler için bültendeki basketbol ve futbol tercihlerimizi aktaracağız. İspanya Ligi'nde çok güzel bir karşılaşma var.
1: Oraya geçmeden bir kan anonsu yapalım mı?
0: Tabii ki. Onu evet, önceliğimizdir. Onu hemen yapalım.
1: Hemen söyleyelim. Ali Beke Bağlar adına Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde yatıyor. Sevgili Ali Beke Bağlar. ARH pozitif. Kana ihtiyaç var. 2 ünite kana ihtiyaç var kıymetli dinleyiciler. Herhangi bir Kızılay'da olabilir veya hastanede verebilirsiniz. Gülay Bağlar Öztürk irtibat kişisi kızı olsa gerek diye düşünüyorum. 0535 370 3081 0535 370 3081 ne oldu? Telefondan Sayın Gülay Bağlar Öztürk ile iletişime geçebilirsiniz. ARH pozitif. 2 ünite kana ihtiyaç var. Acil. Bunun bilgisini
0: çok
1: verelim.
0: Çok çok da geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum.
1: Amin.
0: İspanya Ligi ile devam edelim o zaman. Basketbol mücadelemiz. Barcelona-Valencia mücadelesi. 20 kuşağı Valencia'da Euroleague'de bambaşka bir seviyede oynadı. Panathinaikos gibi bir takımı 2-0'dan geriden gelip 3-2 yenmek gerçekten kolay bir iş değil. Bugün de Barcelona deplasmanında olacaklar. Sevgili Caner Aydaş, neler söylersin?
1: Evet, güzel bir mücadele. Burada enteresan olan MBS 2 açılmış. Niye bilemedim. Yani 1 olsa daha iyi olurmuş. Hazır bu kadar bültenin kısıtlı olduğu bir dönemde.
0: 7 maç yapsalardı bari.
1: MBS 2 biraz ilginç gelmiş. Ben burada üst bekleyeceğim. Tabii Valencia'nın olduğu bir yerde gidip de başka bir şey oynamak çok da akıl kârı değil. Valencia varsa bol skor, bol sayı olur diyorum. Neyse, barem önemli
0: 172
1: değil.
0: Minimum.
1: Çok önemli iyi. Değil. Bence 180'e de. Kadar gider bir maç.
2: Ya Barcelona'nın Valencia'yı savunarak durdurma imkanı çok yok. Zaten yaşlı bir takım, o tempoya ayak uydurmaları zor, o yüzden atacaklardır. Üste katılırım, çok da başka bir şey söylemek. Bu arada kazanan üçüncü olacak. İlk ikiye girecek hatta, belki Baskonya ile ikili averaj durumuna göre. Öyle bir avantajı da olabilir serinin kalanı için ev sahibi adına. O yüzden iki takım için önemli bir maç.
0: Fenerbahçe'den sonra benim kendi şahsi fikrimdir. Ben Valencia'nın almasını isterdim Euroligi. Yani Fenerbahçe olmuyorsa Valencia'nın bu ligi kaldırmasını isterdim. Oynamış olduğu performanstan dolayı.
1: Evet, yılın koçu seçildi koçları, o yüzden aslında
0: Pedro Martinez
1: değil mi? Euroleague'de yılın koçu seçildi, evet. Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Geçen sene de Eurocup'ta seçilmişti.
0: Bu da büyük bir başarı ya.
1: Büyük başarı. Valencia iyi basketbol oynadı. Gerçekten pozitif oynayan takımlardan birisi. Bilmiyorum, önümüzdeki sene daha iddialı olabilirler.
2: Zor. Oradan Valencia'nın oyuncularına hemen babalar çöktü bu arada. Yani
1: çökerler.
2: Yan Montero Olympiakos'la anlaştı. Braxton Keogh Olympiakos istiyor. Cameron Taylor ve Branko Badio'yu da Panathinaikos istiyor. Orayı lime lime edebilirler.
1: Fark etmez, yenilerini bulurlar. Bulur.
2: Hepsi çaylak oyuncular bu arada. Evet, kendileri
0: bir mesajımız geldi. Es geçmek istemem, çok da güzel bir fotoğrafla. Pazarımızın güzel insanları, size önce selamlarımızı gönderiyoruz. Caner Bey'in bilgisi dahilinde ilk buketimizi aldık. Çok güzel bir çiçek resmi göndermiş beyefendi. Buralarda her şey yolunda. Sizlerin sohbeti bizim ilacımız olacak. Kocaman sevgiler demiş. Hayret.

0: Hayrettin Bey Hollanda'dan ameliyat oldu.
1: Çok çok
0: Öncelikle
1: geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun.
0: Acil şifalar diliyorum Hayrettin abi. Umarım tez zamanda sağlığınıza kavuşursunuz ve bizi de sağlıklı bir şekilde dinlersiniz. Aman sağlığınıza dikkat edin tüm dinleyicilerimiz gibi.
1: Sağlık demişken bir dinleyicimiz de bilgi mesajı gönderdi. Sağ olsun, var olsun. Yolda olanlar varsa lütfen dikkat etsin. Dün geceden beri iki kaza haberi okudum. Gerçekten bu bayram dönüşleri çok sıkıntılı oluyor demiş. Lütfen hız kurallarına dikkat edelim. Radyo Trafik'ten bu bilgileri zaten alabilirsiniz. Trafikle ilgili durumları da alabilirsiniz. Hız kurallarına dikkat edelim. Dalgınlık yapmayalım ve uykumuzu tam alarak yola çıkmanızı tavsiye ederim. Sağlık her şeyden önemlidir diyorum. Dinleyicimize de bu anlamlı mesajı için teşekkür ederim.
0: Yani geçmiş olsun. Tabii sadece kaza hani bu bahsettiğin şeyler özelinde olmuyor. Bazıları da biliyorsun trafik kurallarına uymuyor. Ben de buraya gelirken yine aşırı hızdan şurada hemen Maslak'ın orada maalesef iki araç birbirine vurmuş. Öndeki iki araca vurmuş. Yani gençlerin de ya da böyle hız tutkunu arkadaşların da
1: Gitsinler go-kart'a ya sevgili
0: go-kart'a
1: canım.
0: gitsinler. Başka insanların
1: Pist
0: hayatını da
1: kiralayabilir.
0: artık
1: Yani o
0: tehlikeye
1: zevklerini tatmin etsinler ama bunları insanların hayatını tehlikeye atarak yapmasınlar.
0: Dün akşam mesela eve gidiyorum. Bir tane şimdi hatta plakasını da alacaktım ama sonra artık dedim neyse uğraşmayayım. Yani büyük bir araç. Doblo sayılabilir. Ona benzer bir araç. Yani makas ata ata gidiyor. Ya arkadaş eline ne geçecek ya? Önünden silme geçiyor. Öbürünün önünden silme geçiyor. Yani bunlarla alakalı çok ciddi cezalar geldi. Hani
1: Geldi
0: şey için
1: doğru.
0: söylüyorum. Hadi kendi canınızı önemsemiyorsanız ama orada öndeki aracın içinde çocuk, çoluk çocuk olabilir, hamile birisi olabilir, yaşlı
1: Tabii
0: birisi
1: ki, tabii
0: olabilir,
1: ki.
0: evine gitmek isteyen hani anne baba olabilir. Niye bunu yapıyorsunuz
1: Niye
0: ya?
1: strese
0: Elinize ne
1: sokuyorsunuz
0: geçiyor
1: insanları?
0: arkadaş yani? Ya bu nasıl bir şizofrenliktir ya? Ve bunu devlet bu kadar ceza vermesine rağmen hala yapıyorlar ya. İnanılır gibi değil yani.
1: İnsanların
0: Neyse.
1: hayatını tehlikeye sokmayalım diyoruz biz de Radyo Spor ailesi olarak. Bu arada dün sevgili Burak Alaca ile bir final mücadelesi yaptık konsol oyunlarında. Kendisi Arsenal'i aldı. Ben de Paris Saint-Germain'i almıştım. Mücadele orada da uzatmalara gitmişti.
2: Uzatmaları haram oldu. 2-2 uzadı yine.
1: Maç orada da uzatmalara gitmişti. Gerçekte de uzatmalara gitti. Ama
2: Dün ama
1: kazanan taraf
2: hissediyorum demiştin.
1: Paris oldu. Sevgili Burak Alaca da bir milli takım tişörtü daha sonrasından kaybetti. Umarım kendini ileriki dönemde bu konsol oyunlarında geliştirir. Basketbol, normal basketboldan bahsediyorum. Umarım geliştirir yazın çünkü kendisine meydan okumam devam edecektir. Daha henüz kendisine maç vermedim. Beni önümüzdeki yaz gör abi demişti ve yaz
2: Gelişme
1: geldi.
2: olmadı
1: Yaz
2: kendinde.
1: geldi. Ben hazırım yine ve seni mücadeleye davet ediyorum. Ünlü basketbolcu sevgili Burak Alaca'yı.
2: Bende şey var abi, konsol oyunlarında da takım sporlarında da ben çok fitken basketbol oynadığımda da bende dikkat dağınıklığı var. Maç içinde gidebiliyorum. Konsol oyunda da mesela farkındaysan sürekli koltuğumu değiştirdim ama dikkat dağınıklığını yenemedikçe bir gelişme beklemiyorum kendimden, bakalım.
1: Peki. Değerli dinleyenlerimiz, diğer basketbol mücadelemizle devam ediyoruz. İtalya Serie A yarı final mücadelesi ama rejimiz reklam dedi. Reklamdan sonra bu karşılaşmayı konuşalım. Yücel Bey reklam dedi. Bizi duyuyorsa eğer reklama gidiyoruz.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Arabanı arabamla Takoma, değerinde cinsat.
4: Radyo Spor.
6: Unutulmaz, unutulmaz.
7: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
6: Aygaz.
8: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
9: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
10: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız. Umran Oto
4: Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
5: Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
8: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İtalya Serie A yarı final mücadelesinde kalmıştık. 21 kuşağı Brescia, Olimpia, Milano mücadelesi. İlk yorum senden gelsin sevgili Burak Alaca.
9: Brescia iyi bir sezon geçirdi ama Olimpia Milano burada tabii ki favori ve Milano'ya açılan 1.50 civarı bir oran var sabah kontrol ettiğimde. Ben burada direkt kendi başına Milano galibiyetini önereceğim. Daha tecrübeli oyunculardan kurulu, daha elit bir takım Brescia'ya nazaran.
8: Deplasmanda oynayacaklar. Şu an kontrol ettiğimde de seride Olimpia Milano 1-0'da önde, onun bilgisini de paylaşayım.
10: Yani Buran dediği gibi çok da macera aramaya gerek yok. Milano'nun galibiyeti 1.42. Şu anda iddia.com'da daha da yüksek olabilir. Normal iddiada. Ben de Milano'nun deplasmanda kazanıp dönmesini bekliyorum.
8: Bu tercihinize katılıyorum. Sizin kadro kalitesi olarak çok daha iyi görüyorum Olimpia Milano'yu. Bir tercihim de yine hemen hemen aynı oran. Ben bu karşılaşmada 171 sayı çıkmasını beklemiyorum. Bu da Brescia'nın yapacağı savunmadan dolayı. Değerli dinleyenlerimiz, basketbolda İspanya Ligi ve İtalya Serie A klasmanını konuştuk, değerlendirdik. Onun dışında da göze çarpan çok büyük bir karşılaşma gözükmüyor. Portekiz'de bir mücadele var. Ama
10: Bologna,
8: o da...
10: Venezia maçı vardı İtalya'da. Onu konuştuk mu?
9: Bologna Venezia mı?
10: Yarın mı?
9: Yarın.
10: Ha, yarın o
8: dünkü
10: zaman.
8: İlk maç oynandı.
10: Yarınmış.
8: Falan. Yarınki mücadelemiz.
10: Tamam.
8: Bir tane maç var ama 16.50 kuşağında hemen şöyle bir oranlarını da güncel kontrol edeyim dedim. Kapatmışlar. Belki o mücadeleyi konuşurduk. Zalgiris karşılaşması ama burada da oranlar açıklanmadığı için konuşamayacağız. Portekiz'de bir mücadele var. Porto Sporting karşılaşması. Çok majör bir karşılaşma değil. Bir yorumunuz olur mu? Porto da burada çok daha ön planda gözüküyor.
10: Yani benim olmaz. Çok tanıdığım ligler, takımlar değil, o yüzden...
8: Senin olur
10: yorum
8: mu?
10: Olmaz.
9: Yok, Portekiz basketbolunu kayra alıp değerlendirecek bir şey yok. Yani milli takım bazında bir şeyler yaptılar falan da.
8: Valla ilginç bir şekilde ben bu karşılaşmayı kuponumu almayı düşünüyorum. Çünkü çok bülten yok. Biraz da Paris canımı yaktı. Şöyle bir ummadık bir maçtan bir beklentimizi alalım şeklinde. Porto bu mücadeleyi birden bir kazanır diyorum. 1.71'likte bir oran açıklanmış. Kadro kalitesi Sporting'e göre çok daha iyi bir Porto takımı var. Ben tercihimi Porto'dan yana kullanıyorum basketbolda.
9: Şöyle bir şey söyleyeyim sana abi. Mesela ben hani birçok ligi takip ediyorum. Buradan Polonya'dan tut işte Adriyatik ligine, Karadağ takımlarına kadar falan. Porto kadrosuna, Sporting kadrosuna baktığımda tanıdığım bir tane oyuncu gördüm. Axel Tupan. Eski Malagalı Olympiakos. Ya ben şimdi ne diyeyim ki buna?
8: Sezon geneline baktığında da Porto bir tık daha ön plana geçiyor.
9: Benfica ve Porto orada ayrışıyor tabii, futbolda olduğu gibi.
8: Futbol bültenimizi kontrol ettiğimizde de açılış mücadelemiz 19.30 kuşağı Belçika Pro Lig Konferans Ligi playoff final mücadelesi. Yani bu karşılaşmayı kazanan Konferans Ligi'ne gitmiş olacak. 19.30'da başlıyor. Gent karşılaşması sevgili Caner Aydaş.
10: Bu bildiğim kadarıyla tek maç, öyle hatırlıyorum değil mi? Final mücadelesi.
8: Tek maç.
10: Evet, tek maç, kazanan gidiyor. Vallahi şimdi Şöyle baktığın zaman zaten dengeli takımlar, iki takımın iddianın verdiği oranlar birbirine çok yakın. Final mücadelesi iki takım da dikkatli olacaktır. Buradaki tahminim ya da öngörüm iki takım da skora katkıda bulunması yönünde, yani karşılıklı gol ver yönünde. Genk daha iyi takım gibi gözüküyor. Yani daha böyle bence iyi oyuncuları var ama Gent de mutlaka gol atacaktır. Karşılıklı gol var.
9: İki takım da gol atara katılırım. 2.5 üstte de kombinlenebilir.
8: Benim de buradaki tercihim iki takım da gol atar olur. Ofans futbol oynayan iki takımın mücadelesi sanki Genk de deplasmanda da kazanacakmış gibi gözüküyor burada kadroları kontrol ettiğimizde. Bir tercihim de yüksek oran denemesidir. 0'dan 2 Genk kazanır. Çok ciddi bir oranı mevcut değerli dinleyenlerimiz. Futbol bültenimizi kontrol ettiğimde genelde bütün karşılaşmalarımız ve bütün oyunlarda zaten İspanya La Liga 2'ye oynanmış. Bir sezon içerisinde çok fazla bilgi vermediğimiz bir lig. Çünkü Almanya 2 çok daha fazla kazandırıyor. Karşılaşmalar çok daha tempolu oynanıyor. Yayınları mevcut olduğu için biraz daha Almanya 2'ye yönelmiştik ama artık bu dönemde İspanya La Liga 2'yi de konuşacağız. Bütün karşılaşmalar neredeyse 19.30'da başlıyor. Sadece 2 mücadele 22 kuşağında başlayacak. Almeria Real Valladolid mücadelesiyle başlıyoruz. Tercihimi net söylemek isterim. TGS 2 ya da 3 gol bandında bir mücadele bekliyorum.
10: Şimdi burada Deportivo bu son mücadele bildiğim kadarıyla.
9: Çıkmayı garantiledi.
10: Hatırlıyorum. Garantiledi bu durumda. 69 elenme durumu var mı? Var. Yani Almeria'nın puan alması gereken bir mücadele. Çünkü Malaga, Las Palmas, Castellón ve Burgos kendi arasında oynamıyorsa bir şekilde öyle bir riski var. Valladolid rahat. Bence ev sahibi kazanır ya. Almeria kazanır.
9: Burada ben de Almeria kazanır 1.5 üst kombinasyonunu önereceğim. Valladolid küme düşme endişesi taşımıyor. Ligin alt sıralarında yer alıyorlar. Çok bir iddiaları yok. Almeria da iyi bir takım.
8: Osman Bey bir mesaj göndermiş. Osman Onur Bey merhaba, ben Denizli'den İsmail Yıldıray, ismi o şekilde yazıyor diye söyledim. Burgos maçına KG var yorumu bekliyorum demiş. Şimdi o karşılaşmayı konuşacağız. Sizin yorumunuzu da cevaplamış olalım. Burgos Andorra mücadelesi sevgili fenomen neler söylersin?
10: Şimdi orada tabii dediğim az önce bahsettiğim gibi iki takım çıktı. Burada da Burgos'un yine playoff şansı var.
8: Ne yapması gerekiyor Burgos'un?
10: Evet, kazanırsa beraberlik de yetebilir. Castellón'un durumu da tabii önemli. Castellón'u da birazdan konuşuruz. Andorra'nın herhangi bir iddiası yok. Burada da yine ev sahibinden yana bir tercihte bulunacağım. Ama Andorra maçları genelde bildiğim kadarıyla üst bitiyor. Çok golcü bir takım. 62 gol atıp 53 gol yemişler. Skora katkıda bulunabilir. Yani 2.5 gol üstü ve maç sonu 1 tercihim.
9: Evet, 1 ve 2.5 üst denenebilir. Ben de buna katılıyorum. Andorra bu sezonun en çok gol yiyen takımlarından biri La Liga 2'de orta sıralarda olmasına rağmen çok da gol atıyorlar. Yine yerli oyunculardan Efe Akman bu sene orada ciddi süre aldı. Ben dediğim gibi burada Caner abiye katılırım. 1 ve 2.5 üst diyeceğim. Burgos'un kazanmasını bekliyorum.
8: Son karşılaşmalarını kontrol ettim. Son 2 mücadelesinde de kazanan taraf Andorra olmuş. 2-1 ve 1-0'lık skorlarla geçmiş. Şu andaki performansa baktığımızda Burgos da çok daha iyi gözüküyor. Ben burada maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü Burgos tarafında olurdum. Castellón Eibar mücadelesi neler söylersin?
10: Evet, az önce bahsettiğim gibi burada aslında Eibar'ın da tabii şansı var. Hani o olacak, bu olacak, herkes bir şeyler olacak. Sonrasında Eibar da playoff'a kalabilir. Bu çekişmeli bir maç olacak. İki takıma da bence şey yaramıyor. Nedir o? Beraberlik yaramıyor. Eibar mutlaka kazanmak için oynayacak. O yüzden 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var bahsi bu maç üzerinde çok güzel gözüküyor.
9: Yani burada zor maç, hakikaten zor maç. Eibar'ın kazanırsa playoff'lara katılma şansı var. Öte yandan Castellón tarafına bakınca onlar da tam sınırda. Yani onların da burada puan, mümkünse puanlara ihtiyacı var. Zor maç yani. Baktığımız zaman Eibar az gol yiyen bir takım, deplasmanda çok fazla risk alırlar mı ya da işte dengeyi nasıl sağlamaya çalışırlar kestiremiyorum. TGS 2-3 diyeceğim burada.
8: Benim de ideal tercihim TGS 2 ya da 3 gol bandı. Deportivo Las Palmas 19.30 kuşağıyla devam ediyoruz. Ligde şu anda 2. sırada Deportivo, ligde 5. sırada Las Palmas, 77 puan Deportivo, 70 puan da Las Palmas topladı. Keyifli, tempolu bir mücadele bekliyorum. 2.5 gol isteyeceğim bu karşılaşma için.
10: Yani Deportivo futbolcular artık tatile çıkmanın herhalde planlarını yapmışlardır muhtemelen. Çünkü lige çıktılar artık. Rahatlar.
9: Los Turcos.
10: Aynen öyle. Las Palmas bir puanla çıkabilir. Öyle gözüküyor. Zorlayacaklardır. Ama yine de Deportivo tabii rahat oynamanın verdiği avantajla kendi sahasında gol bulabilir. Ben karşılıklı gol var önereceğim.
9: Bu arada Deportivo Los Turcos lakabının nereden geldiğini biliyor musunuz?
10: Nereden geldi?
9: 16. yüzyılda o dönem La Coruña bir liman şehri olduğu için Portekiz'in himayesi altında, ki biliyorsun lokasyon olarak da Fas'a, Portekiz'e çok yakın. Zulmediyorlar orada La Coruña halkına. Orada Barbaros Hayrettin Paşa, İtalyanların deyimiyle Barbarossa, bir Osmanlı denizcisi, onları Portekizlerin zulmü altından kurtarıyor. Yardım talepleri üzerine. Sonrasında orada Barbaros Hayrettin Paşa'ya özel bir kale vesaire tahsis edilince çevredeki Katolik halklardan başta Vigo olmak üzere Los Turcos diye bir hakarette bulunuyorlar. Siz Türksünüz diye. Onlar da bunu kanıksıyor ve 16. yüzyıldan bu yana hala La Coruña'daki Deportivo taraftarları da hala Los Turcos lakabını sahiplenmiş durumda. O anlamda çok sempati duyduğum bir takım. La Liga'da da görmek mutlu edecek. Esport'ta seni hep birlikte izleyeceğiz. Karşılıklı gol var diyebilirim. Garantilediler. Onlar tatil moduna geçmiştir. Heyecanlılardır.
8: Senelerce evet. Zaten karşılaşmalarına Türk bayrağıyla çıkan hala bir öyle. Deportivo takımı gördük. Gerçekten gördüğümüzde mutlu olduğumuz takımlardan bir tanesi.
9: Los Turcos.
8: Racing Santander Cadiz mücadelesi zor bir karşılaşma. Benim tercihim yine burada da diğer oranlara göre daha da iyi bir seçeneği var. TGS 2 ya da 3 gol bandı olur.
10: Burada tabii ev sahibi ligden çıktı. Rakip bir puan alsa ligde kalmayı garantiliyor mu? Hayır. 48 mi, yanlış mı? Yok, 43 puanda. Yani buradan mutlaka puan alması gerekiyor. Normalde Racing kazanır diyeceğim ama deplasman takımının bir puan almak, yani alma isteği, dikte kalma isteği belki daha baskın olabilir. Ben çok sıkmayacağını düşünüyorum Racing Santander'in. Karşılıklı gol var.
9: Yani Racing çok önceden lige çıkmayı garantiledi zaten. Burada Cadiz karşısında çok bir direnç koymalarına gerek yok. Daha iyi bir takım Racing Santander burası ayrı ama ben de 2.5 gol üsteyim Cadiz'in de gol bulma ihtimaline karşı.
8: La Liga 2'de önemli bir mücadeleye geldik. Real Zaragoza Malaga mücadelesi şu anda ligin en alt sırasında yer alıyor. O kadar köklü bir kulüp olan Real Zaragoza neredeyse İspanya 2'den de düşecekler. Eğer bu karşılaşmada galibiyet alamazsa Real Zaragoza, benim düşünceme göre bu lige veda ediyor. Malaga takımı da ligde...
10: Etti.
8: Etti mi?
10: Etti. Geçmiş olsun.
8: Geçmiş olsun o zaman. Ligde 4. sırada Malaga. 70 puan topladılar. Kazanırsa 73 puanla Almeria'nın üzerine çıkma ihtimali bulunuyor. Zaragoza için buradaki puanları kontrol ederek söylemiştim. Zaten ettiyse iş bitmiştir.
10: Yani şöyle, 43 puanda şu anda Leganes. Zaragoza 36 puanda. Kazanırsa 39 oluyor.
8: Son maç.
10: O yüzden gitti. Zaten 4 takım yazık düşüyor. Yazık oldu. Yani bu yönetimle alakalı. Malaga kazanır ya, uzatmayayım. Malaga kazanır ve kendini playoff'a atar. Zaragoza'ya da alt ligde başarılar.
9: Hem fikrim burada, playoff tarafında da Malaga çıksın istiyorum La Liga'ya. Onların da 2010'lu yıllarda yakın geçmişte iz bırakan takımlardan biri olduğunu söylemek lazım. Şampiyonlar Ligi'ne kadar gitmişlerdi. Geri dönmeleri lazım ki orada da çok dikkatimi çeken bir iki tane genç oyuncu var. Yani La Liga'da da enteresan çıkış yakalayabilecek isimleri bekliyoruz.
8: 22 kuşağıyla devam ediyoruz.
10: Edelim.
8: Cordoba Huesca mücadelesi. Ligde 11. sırada Cordoba, 41 karşılaşmada 60 puan. Huesca ligde 20. sırada son mücadeleye çıkıyor. 37 puan topladılar. Ligden düşen takımlar arasında gözüküyor. Kazansalar dahi 40 puan olmuş olacak. Burada da Cordoba diyeceğim ben.
10: Ev sahibi kazanır. Hani
8: oran da iyi.
10: Motivasyon nedir bilemem ama bir şekilde artık kazanması gerekir diye
8: son
10: düşünüyorum.
8: Son maç taraftarını mutlu etsinler bari.
10: Aynen. Huesca'nın da deplasman performansı kötü. Zaten alt lige düştüler. Bugün de çok umursamazlar diye düşünüyorum maçı. Ev sahibi kazanır.
9: Yani evet. Huesca tarafı küme düştü. Cordoba için de amaçsız bir maç. Burada Cordoba'nın kazanabileceğine ben de katılırım.
8: Ve İspanya La Liga 2'deki son karşılaşmamız. Ondan sonra da buçuk reklamına gideceğiz. Leganes-Mirandes mücadelesi. 22 kuşağı. Hızlı bir şekilde yine takımlarla ilgili bilgi vermek isterim. O kadar önemli bir karşılaşma ki aslında. Ligde şu anda 18. sırada, yani küme düşme potasının bir sıra üzerinde bulunuyor Leganes. Mirandes'te 19. sırada 40 puan. Burada ikili averaja mı bakılıyor, genel averaja mı bakılıyor, onu da araştırırız. Çünkü burada Mirandes deplasmanda kazanırsa Leganes 43, Cadiz 43 puanda olmuş olacak. Gerçekten zor bir mücadele. Benim net tercihim TGS 2 ya da 3 gol bandı olacaktır.
10: Yani zor bir mücadele. Dediğin gibi hangi takım kazanırsa demiyorum ama Mirandes kazanırsa ve Cadiz'de Leganes kaybederse üçlü averaja bakılabilir. Yani 3 takım da 43 puanda olacak. Zaten Mirandes'de Leganes oynuyor. O yüzden zor bir mücadele. Ev sahibi daha avantajlı gibi gözüküyor. Yani burada 1 puan alsa ligde kalıyor. Ben karşılıklı gol var bekliyorum da bir taraftan da şeye bakmaya çalışıyorum.
8: İkili averaja.
10: İkili averaja mı bakılıyor? Genel averaja mı? İkmaç 0-0 mı? O zaman evet. Burada da bir 0-0, 1-1 beklenebilir. Yani karşılıklı gol var olur. Bir de Mirandes son dönemde daha formda gözüküyor. Bakalım nasıl maç olacak. Ben karşılıklı gol vardı bekliyorum.
9: Ben de TGS 2-3'teyim. Çok gollü bir maç olmayabilir.
8: Çekya Ligi'nde bir karşılaşma var. %60 oyun almış. O mücadeleyi de değerlendireceğiz ama kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim.
7: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
7: bankacılık. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak
10: Finans. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
11: ol. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve Ege'nin 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13 bin 800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
16: Hem arsa hem ev, Arsa ve Ev.
17: Reklam. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
18: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çekya Ligi'nde önemli bir karşılaşma gördük. 14 kuşağı reklam arasındayken de sevgili Caner Aydaş'la birlikte takımların durumunu kontrol ettik. Mücadelenin ismi Çekya Ligi Slavaçyo Artis Brno mücadelesi. Burada hangi takım kazanırsa ligde kalacak. O kadar da önemli bir karşılaşma. Brno lige çıkmış olacak. Slavaçyo kazanırsa da ligde kalmış olacak. Değerli dinleyenlerimiz, oranları kontrol ettiğimde 1.30'luk bir oran açılmış Slavaçyo'ya. Ben bu oranı bir tık daha yukarıya çekmek isterim. 1 ve 1.5 gol üst 1.50 civarında bir oranı var. Son yapmış oldukları karşılaşmada da Slavaçyo 4-1'lik bir galibiyet alıyor. Pozisyonları da, istatistikleri de inceledim. Net bir galibiyet tercihim 1.50 orandan Slavaçyo 1 ve 1.5 golü şeklinde.
19: Yani şöyle, eğer maçı önemserse 1-1.5 az kalabilir. Belki ilk maçı 4-1 kazanmış, istatistikleri de az önce baktım. Yani deplasmanda ezip geçmişler.
20: İlk yarı 1-1'dir de ikinci yarı açılıp.
19: Aynen, arada çok ciddi bir güç farkı var. Ev sahibi içeride 3-4 gol atıp kazanır.
18: Bence de.
19: Ligde de kalır.
20: Yani burada gollü bir Slovako galibiyeti önerilebilir. Başka bir seçenek de yok zaten cazip.
18: Değerli dinleyenlerimiz, İsveç Ligi ile yolumuza devam ediyoruz. 3 karşılaşmamız var. 3'ü de 15 kuşağında başlıyor. Açılış mücadelemiz Degerfors Bromo Poşkarna karşılaşması. Hızlı bir şekilde takımları kontrol ettiğimizde Degerfors ligde 13. sırada, 9 karşılaşmada 9 puan eksi 4 averaj. Bromo Poşkarna ligde 7. sırada, 9 karşılaşmada 14 puan topladılar. Sevgili Canan Aydaş, neler söylersin? Hissiyat olarak ev sahibini bir tık önde gördüm bu mücadelede.
19: Yani İddia Risk Merkezi de ev sahibini biraz daha favori göstermiş ama dengeli bir maç. Bromo Poşkarna da fena bir takım değil. Onların da bu sene özellikle deplasmanda 3 galibiyet aldığını söyleyelim. 6 mücadele sonunda.
18: 9 maçta mı? 9 karşılaşmaya çıkmış Bromo.
19: Doğrudur ama deplasmanda oynadıkları 9 maçın 6'sını deplasmanda oynadılar. Ben onlara zaten bakarak söylüyorum. Maç sayılarını görüyorum. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. Deplasmanda her maç ortalama 1.5 gol atıp yine benzer seviyede gol yiyorlar. Ben üst bekliyorum ya. Burada ev sahibinde golü olacağını düşünüyorum. Yani 2.5 gol üstüne gider maç.
20: Ya Degerfors'un da maç başı 1 gol ortalaması var. Evlerinde gol bulabilirler. Roma Poşkarna şu an ligin başlangıcı itibariyle en fazla gol yiyen takım ilk 10 sıra içerisinde yer alan. Küme düşme hattındaki Almstadt ve Orgirite'yi Göteborg'u bir kenara bırakıyorum. Karşılıklı gol olur.
18: İki takım da gol atar tercihinize de katılıyorum sizin. Haken Hammarby mücadelesi 15 kuşağı. Ligde 3. sırada Hammarby 10 karşılaşmada 17 puan. Haken 1 karşılaşması eksik. Ligde 4. sırada 17 puan. Bugün Haken kazanırsa 4. sıradan 2. sıraya geçme imkanı bulunuyor. Bence de kazanırlar. Maç sonucu 1 diyeceğim.
19: Bir kere önce Sirius'u tebrik etmek lazım. Onda 9 yaptılar. 28 puanla liderler. Geçen sene Mjällby kırdı Malmö'nün hegemonyasını. Bu sene de acaba Sirius mu kıracak? Merak ediyorum. Böyle devam ederler mi ama kusursuz gidiyorlar. Hammarby Haken maçı büyük bir maç, keyifli bir maç. Yani bol gollü geçmeye aday bir mücadele ama Haken'in içeride oynadığı maçlarda genelde çok gollü olmuyor maçlar. Yani Hammarby maçları. Daha önceki maçlarını da böyle biraz anımsarsak karşılıklı gol verin. Hani böyle kazandırmasını beklediğim bir tercih olması gerekiyor. Ben var ve üst bekliyorum.
20: Yani burada ben karşılıklı gol tercihine katılırım. Yukarıda Sirius'tan bahsetti Caner abi. Gerçekten müthiş bir çıkış. Geçen sene Mjällby bir peri masalı yazmıştı. Bu sene de Sirius o yönde ilerliyor. En yakın rakibinin bir maç eksiğiyle 10 puan önünde. Burada karşılıklı gol olur. Haken de Hammarby de ilk 3 için mücadele edecektir sezonun kalanında. İyi takımlar zaten alt alta sıralanıyorlar. İki takım da gol atar.
18: Gol var yorumunuza da katılıyorum bu karşılaşmada. Sanki 2-1 gibi bir skorla da Haken birazcık daha önde. Gol var ve maç sonucu birinde çok daha yüksek bir oranı bulunuyor. 15 kuşağı İsveç Ligi'ndeki son mücadelemiz Västerås Göteborg karşılaşması. Değer dinleyenlerimiz ev sahibi Västerås ligde 10. sırada 9 karşılaşmada 12 puan, 1 mücadelesi eksik. Göteborg da şu anda ligde 14. sırada küme düşme potasının ilk sırasında yer alıyorlar. 9 karşılaşmada 1 galibiyet alabildi sadece Göteborg takımı. Benim tercihim TGS 2 ya da 3 gol bandı olur. Çok iyi oynamayan iki takımın mücadelesi.
19: Şimdi tabi beter ol Göteborg diyeceğim ama olmayacak. Biliyorsun orada Malmö son yıllarda elde ettiği şampiyonluklarla en fazla şampiyon olan takım konumuna. Hatta farkı da bayağı açmaya başladı. 6 şampiyonluk bir farkı var Göteborg'la. Ama aslında son 10-15 yani 2010'dan beri Malmö şampiyonlukları şu anda İsveç'in en büyüğü Malmö yaptı. Aslında Göteborg'da uzun yıllar. Ama son 8-10 yıldır ortalıkta yok. Hani ben diyorum ki bir düşsünler biz de rahatlayalım onlar da rahatlasın.
18: Doğru.
19: Burada Göteborg işte
20: Rosenborg Norveç'te
19: Malmö bu sene düşüşte.
20: Tottenham İngiltere'de.
19: Tottenham'a bir şey olmaz da maça gelirsek de Västerås bence gol atar. Göteborg bu sene gerçekten kötü. Buradan toparlamaları da zor gözüküyor o zaman bilmiyorum.
20: Ben de o zaman ev sahibinin iki golünü önereyim. Västerås orta sıralarda fena bir konumda değildir.
18: Ben de gol var diyeceğim. Göteborg bir gol atma ihtimali var diye burada. Kupon seviyesinde gördüğüm bir karşılaşmada değildir. Finlandiya Ligi'nde bir mücadelemiz var. 16 kuşağında.
19: Şaşırmış bu Atletico Madrid ya.
18: Ne gördünüz olmuş?
20: Gördünüz mü? Barcelona'yı trollediler.
18: Evet, Alay Alvarez konusuyla ilgili.
20: Evet çok komikti. Ben de görüyorum Rafinha açıklaması falan geldi. Yamal
18: 150
20: geldi.
18: Milyon euro dediler Alvarez için.
19: Ay Pedri, Yamal ve Rafinha'yı verelim evet. Diyorlar. Alvarez'i verelim diyor.
20: Şeyi gördünüz mü paketi karşılığında bir yıllık televizyon üyeliği, bir paket çekirdek vesaire gibi bir şey yazmışlar yanında da.
18: Vermeyecekler Alvarez'i öyle gözüküyor.
20: Anthony Gordon'u aldılar zaten 9 oynatacak anladığım kadarıyla Alvarez işi rafa kalktı.
18: Onu da anlayamadım. 85 milyon euro verip Gordon'u aldılar ve 25 gole katkıda bulunan Rashford'u almadı Barcelona'da. O da enteresan yani.
20: Yok şey orada... Rashford. Finansal evet. Kısıtlamalar var ya maaş evet. Bütçesinde. Rashford'un 13 milyon euro maaşından ötürü alamadılar. Yoksa 30 milyonluk opsiyondan ötürü değil. Gordon 8 milyon euro kazanacak.
18: 85 milyon euro verdiler Gordon'a da.
20: Orada maaş bütçesine başladı.
18: Yani çok sıkıntı. Değişik bir şey ya sevgili Caner Aydar.
19: Şey var İspanya'da maaş...
18: Fair play kanunu mu?
19: Yok yani orada özellikle Barcelona Messi'yi de o yüzden yollamışlardı ya. Çok ciddi maaşlar veremiyor Barcelona. Hala bu arada büyük krizdeler. Yani o krizi aşmayı... Zaten o yüzden altyapıdan bir sürü oyuncu çıkardılar.
20: Casado.
19: Yoksa hangi Casado'dan bahsediyor? Yarısı zaten altyapıdan çıkma oyuncu.
20: Balde, Casado, Pedri, falan. Gavi, Bernal.
18: Messi'nin maaşını veremeyen bir takım olabilir mi?
19: Olur.
20: O biraz büyük bir maaş abi. Onu veremeyebilirsin.
18: Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusunun maaşını nasıl
19: i̇şte
18: veremezsin?
19: Barcelona da olsan veremiyorsun, yapacak bir şey yok.
20: Bu arada Anthony Gordon da Bayern Münih'in elinden aldılar, onu da söyleyelim. O da
19: bak şey, çok iyi bir oyuncu aldılar.
18: Ben de beğeniyorum söyleyeyim. Anthony Gordon.
20: 9'da nasıl olacak?
19: 3. Ne demek nasıl olacak? Newcastle'da oynuyor zaten.
20: E tamam.
19: Bu okay. Sene sırf 9'da oynadı. Kaç gol atmış?
20: Bu sene şeyden işte Joao Wissa ve Volta Madden'in patlamasından ötürü. Hayır, 9
19: patlaması
20: oynadı.
19: Değil ha. Mecburiyetten oynadı ama kaç gole katkıda bulunmuş?
20: Bakalım. Şampiyonlar Ligi'nin 6 ya. Tane.
18: Ben çok iyi bir sezon geçirdi. Hani burada çok iyi bir sezon.
20: Alvarez ismi dönüyordu ya. Alvarez olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Sadece.
19: Tabii canım. Alvarez'le kıyaslamıyorum. Ama hani alınabilecek iyi bir oyuncu.
20: Söyleyeyim mi kaç gol atmış?
19: Kaç?
20: Tahminleri alayım.
19: Bence 25 gole katkıda bulunmuştur. Lig, Kupa, Şampiyonlar Ligi.
18: Ben de 28 diyorum.
20: 23 gole katkıda, 22 gole katkıda bulmuş. 17 gol
19: ya
20: 5 asist.
19: Ne yapsın daha abi yani adam.
18: Forvet değil bu
19: oyuncu. Barcelona'da çarpı 2 olacak bu.
18: Forvet değil bu oyuncu bir de.
19: Forvet.
18: Yani açık oynadı yani. Değil.
19: Santrafor. Yo bu sene Santrafor oynadı işte.
20: Ferran Torres'in yerine iyi olur. Ben Ferran Torres'i sevmiyorum.
19: Ya Allah aşkına Ferran'la kıyaslıyorsun. Yani Ferran mı?
18: Kıyaslamam.
20: Lewandowski ile mi kıyaslayayım abi, ne yapayım?
19: Yo yok yani tabii Ferran canım. Kötü bir oyuncu diyor.
18: Leva da veda etti Barcelona'ya.
19: Leva'yı da alsınlar işte. Fenerbahçe, Beşiktaş birileri alsın yani.
20: Alalım ya.
18: 40 yaşında.
19: Ya fark olsun, ne fark abi. Eder ya Leva ya.
20: Eto'da 36 yaşında geldi biliyorsun. Burayı ligi hallaç pamuğu gibi.
19: Ya adam Barcelona'da bu sene oynamış. Sen beğenmiyorsun. 40 yaşında diyorsun ya. Sen de 40 yaşındasın. Bak yayın yapıyorum burada. Bu adam ne yapsın ya? 70 yaşında hala yayın yapıyor.
20: Burada gençleştirme operasyonu olursa adada en son ben kalırım, hepinize söyleyeyim.
18: Finlandiya Ligi 16 kuşağı oğlu Jaro mücadelesiyle yorumunuzu almak isterim.
19: Yani burada özellikle birkaç tane takip ettiğim takım var tabii Finlandiya'da ama oğlu ve Jaro bunlardan, Jaro bunlardan değil. Oğlu bu sene iyi başladı ama fena değil performans. Orada Inter Turku, Kups, Kupyon, Helsinki gibi takımlar biraz daha benim ilgimi çekiyor. Ginistan yine bahis severlerin sevdiği takımlardan birisi. Ev sahibi içeride oynadığı için kazanır diye düşünüyorum. Oran nedir? 1.49 gibi gözüküyor. Düşmediyse bence oğlu kazanır ve 2 gol bulur.
20: Gol olabilir evet. Burada deplasmandan Jaro'dan gol gelir mi? Kötü başladılar lige bilmiyorum. Oğlu savunma zafiyeti yaşar mı? 1 ve 2.5 üsteyim ben de. Hadi gol olma ihtimalini de cebe koyayım ama KG yok.
19: Şu
20: KG
19: takımın vermem. İsmini değiştirsenler ya. Oğlu falan nedir yani?
20: Oğlu, Jaro, Gnistan.
18: Jaro denilen takım 9 karşılaşmada 1 galibiyet almış. Oğlu takımı da 9 mücadelede 6 galibiyet, beraberlikleri yok. 18 puan topladılar. 1 karşılaşmaları eksik. Bugün kazanırsa Kupyon takımını geçiyorlar. Maç sonucu 1. Kupon seviyesinde dahi görünen bir mücadele. Oran da 1.50 bu arada. Kötü güzel, bir oranı yok yani. Biraz önce de bir karşılaşma daha söylemiştim. O mücadeleyi de yine notlarım arasına aldım. Bakalım denemelerimizi yapacağız. Değerli dinleyenlerimiz, Finlandiya Ligi'ndeki tek mücadeleyi de konuştuk, değerlendirdik. Hazırlık maçları var sevgili Caner Aydaş.
19: Güzel maçlar var.
18: Güzel karşılaşmalar da var. Ben de iddiaya yansıyan o mücadeleleri sizlere sormak isterim. Şöyle bir yine yüksek oyun alan karşılaşmaları da kontrol ettim de İsviçre-Ürdün mücadelesi var. 16 kuşağı bir yorumunuz olur mu?
19: Yani burada tabii Dünya Kupası öncesi artık oraya katılan takımlar için bazı takımlar için artık son hazırlık maçları haliyle önemsiyorlar buraları. Burada da İsviçre'nin güçlü kadrosuyla yani eğer kadroda çok ciddi bir revizyon olmazsa Ürdün karşısında en az 3 gollü bir galibiyet almasını bekliyorum.
20: Yalnız millet çaresizlikten ne maçları oynuyor yani. İsviçre,
18: ben bu karşılaşmayı hiç öyle görmedim yalnız.
20: İsviçre U21 takımıyla Ürdün yener bence, öyle söyleyeyim.
18: Yani hani bu çaresizlik değil, bu hedef maçı.
20: Nasıl hedef maçı?
18: Bu maç hedef maçı, kupon seviyesinde gördüğüm bir karşılaşma.
20: Ben izlemeyeceğim maçı, oynamazmış aslında. Nerede
19: yani şöyle mesela? Hedef maçı diyor Ozan, öyle anlıyorum. Yani takımların artık Dünya Kupası öncesi son durumlarını
18: tabii
19: test
18: ki,
19: edebilecekleri
18: tabii ki,
19: bir maç.
18: Tabii ki.
20: Burada şimdi şöyle bir risk var ya, hani normalde İsviçre kazanır 2.5 üst mesela gözün kapalı dersin ama çok rotasyonlu bir kadro çıkarsa işte orada
19: i̇şte
20: patlama ihtimali
19: var. Çıkarlar mı o da var yani. Hani işte. Ciddiye alırlar mı, alabilirler.
20: Bu risk bence o yüzden.
18: Valla çok güzel bir oran gördüm. Ben bu karşılaşmayı kuponuma da alıyorum. Umarım beni mağdur etmezler. 1.42 orandan birden bir İsviçre kazanır diyorum. Yeter ki 6 tane oyuncusunu oynatsın Ürdün karşılaşmasında. Son katılmış olduğu kupalarda ciddi anlamda başarılı olan bir İsviçre takımı gördük. Kıyaslamam yani Ürdün'le kadrolarını. Tamam maç yok, doğru. Hazırlık mücadelesi. Ama oran beni tatmin ettiği için ben burada net tercihimdir İsviçre tarafında bulunuyorum.
19: Yani orada da Ürdün'ü biraz Katar'a yakın gördükleri için Ürdün'le hazırlık maçı yaptılar. Gruplarında Katar var biliyorsun. Yani yine o bölgenin takımlarından birisi. Haliyle benzer nitelikte bir takım olduğu için öyle bir hazırlık maçı yapmışlar. Dün neydi? İskoçya'nın maçı vardı mesela. Kuru çayla oynadılar. Çok net bir İskoçya galibiyeti. Mesela oran, goller Kuruçal falan çok yüksekti mesela. Ben gözü kapalı önerdim mesela. Çok rahat geldi. 4-1 yendiler mesela. Çok ciddi aldılar yani. Niye almasınlar?
18: Yani. 17 kuşağı Çekya Kosova mücadelesi. Bu karşılaşma bir tık daha fazla oyun almış. 1.49 oran Çekya. 4.33'lük oranda Kosova'da mevcut.
19: Şimdi gördük, Kosova çok kolay bir takım değil. Hani yenilebilir ama gol yollarında etkili bir takım. Burada ben Çekya kazanır diye düşünüyorum ama iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Yani 2.5 gol üstüne gidebilir. Çekya da önemseyecektir maç.
20: Ben de karşılıklı gol bekliyorum. Çekya da Danimarka'ya eleyerek Dünya Kupası'na katıldı. Üzüldüm buna da. Dediğim gibi iki takım da gol atar bence.
18: İki takım da gol atar oranı da gayet iyi. 1.78 kral oran farkıyla, Baygün iddia farkıyla, yani bana gayet iyi bir oran geldi. Ama kuponumu alır mıyım bu mücadeleyi? Almam Çekya maçını. Onun dışında yine yüksek oyun alan karşılaşmalardan 18-30 kuşağı Polonya-Ukrayna mücadelesi mevcut. Sevgili Caner Aydaş, ne söylersin bu karşılaşma için?
19: Burada tabii iki takım da katılamadı Dünya Kupası'na, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
18: Ben de hatırlıyorum.
19: Polonya'da elendi, Ukrayna'da. Evet, iki takım da elendi. Yani bir
18: tatmin maçı.
19: Hazırlık mücadelesi. Sanki böyle keyifli geçer. İki takım da gol atar. Birbirini üzmezler diye düşünüyorum.
20: Yani ben Polonya'nın oynadığı futbolu da beğenmiyorum. KG olur ama TGS 2-3'te de kalabilir. Böyle tamamen rölanti, artık sezon bitiminde oyuncular bitse de gitsek modunda olabilir. Böyle TGS 2-3 diyeyim ben de.
18: KG ve TGS 2-3 arasında kaldım ben de. Benim de tercihlerim o şekilde. 21.45 Almanya Finlandiya mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz, Almanya'ya açılan bir oran yok. 17 oran açıklanmış Finlandiya takımına. Şöyle bir gol var oranını kontrol ettim de o da 1.86, çok çok iyi bir oranı mevcut.
19: Yani tabii VAR'a ben gitmem ama burada Almanya Dünya Kupası'nda Kuruçao, Fildişi Sahili ve Ekvator'la oynayacaklar. Yani nispeten favori, nispeten değil mi ama açık favori oldukları bir grup. Hani bu maç öncesinde de Finlandiya'yla sıkı bir maça çıkacaklar. Finlandiya fiziksel kapasitesi yüksek bir takım ama teknik kapasite anlamında Almanya'nın oyuna karşılık veremeyecektir. Almanlar ciddi alırsa +6 öneriyorum. Almazlarsa da 2.5 gol üstü ve 3.5 gol üstü öneriyorum.
20: Ama ben de 3.5'a katılırım. +6 da denenebilir. Almanların genel yaklaşımı, bütün maçlara ciddiyetle yaklaştıkları için farklı olabilir. Grupları da bu arada dediğin gibi rahat bir grup. Fildiş orada belki biraz zorlayabilir. O da yener vesaire diye değil de maç anlamında biraz daha kora kora olabilir. Kuruçoğa ile Ekvador rahat geçerler. Bu maç üzerinde de 3.5 üste katılırım.
18: Orandan dolayı ben de 3.5 gol üstü diyeceğim. Çünkü burada 2.5 gol üstü açılan oran 1.15 seviyesinde. Biz bu oranları kuponumuza almadığımız için değerli dinleyenlerimizle de paylaşmak dahi istemeyiz. Benim alternatif tercihim de bu bir hazırlık mücadelesi olduğu için Finlandiya'da Almanya'ya gol atmak isteyecektir. Çok da iyi bir oran gördüm, 1.87. Benim alternatif tercihim de yine orandan dolayı iki takım da gol atar olacaktır. Amerika Senegal 22-30 kuşağı sevgili Caner Aydaş.
19: Evet, burada da Amerika bizim rakiplerimizden birisi grupta, Paraguay ve Avustralya ile birlikte. Onlar da işte son hazırlık maçlarını oynamaya çalışıyorlar. Bizden sonra, bu maçtan sonra da bildiğim kadarıyla Almanya ile bir maçları var. Hani onu da ciddiye alacaklardır. Burada da kendilerini test edeceklerdir. Zor maç ama rakibinde güçlü olduğunu düşünüyorum. Senegal'de gol bulabilir. Karşılıklı gol var.
20: Bence de iki takım da gol atar. Senegal daha kaliteli bir takım. Amerika daha atletik oyunculara sahip. Daha Avrupa deneyimi yüksek oyunculara sahip bir takım. Çoğu Premier Lig oyuncusu Amerika'nın. Senegal de iyi takım. Bilmiyorum, kadrolara bakmak lazım ama iki takım da gol atar, fena olmaz.
18: Net tercihimdir, size katılıyorum yine. Notlarım arasına alıyorum bu karşılaşmayı. Dün Paris maç sonucu bir olmadığı için biraz burkulduk ama bugün herhalde bu hazırlık karşılaşmalarında toparlama imkanı gözüküyor. İki takım da gol atar net tercihimdir. Senegal'in kadrosunu kimse hafife almasın. Çok atletik, yetenekli oyuncular var ve başarılı geldiler buraya. Son 5 maçında da 4 galibiyet almış bir Senegal var. 1.65 orandan kral oran farkıyla benim tercihim gol var şeklinde. Ve geldik değerli dinleyenlerimiz. Hazırlık maçlarımız da bitti. Bir karşılaşma var. Brezilya mücadelesi,
19: evet,
18: var.
19: Brezilya Panama.
18: O da gece 12.30'da başlıyor. Brezilya Panama mücadelesi. Bu arada Brezilya'nın Dünya Kupası klibini izlediniz mi?
19: Yok, hayır.
18: Yeni
19: izleyelim mi?
20: Kadronun tanıtıldığı mı?
18: Güzel bir tanıtım yapmışlar. Neymar'ı Ancelotti'nin de önüne koymuşlar. Klipte en son Neymar gözüküyor. Bir koltukta oturuyor ve en sonunda da işte taraftarları gösteriyor. Güzel bir klip olmuş. Bakalım Brezilya'da bu sezon neler yapabilecek? Ben de merakla bekliyorum. Kadrosunu da eski Brezilya'ya göre kıyaslarsak hiç alakası yok diyebilirim. Neler söylersin sevgili Caner Aydaş Brezilya-Panama mücadelesi için?
19: Şimdi iki takım da Dünya Kupası'na tabii katılıyor. Hani Panama'nın da grubu zorlu. Hırvatistan ve İngiltere var. Gana var yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Razgatlıoğlu'nu mu izliyoruz? Toprağın yarışı var herhalde. Evet. Bir bakarsan nerede? Bir bakarsan sevinirim.
20: Hemen bakalım. Esport ve Esport Plus ekranlarından yayınlanıyor.
19: Bakalım izleyebilirsek. Şeyi söyleyeceğim. Zor bir grubu var. Panama'nın. Daha önce de Brezilya ile maçları da var. Hani böyle göründüğü kadar güçsüz bir takım değil Panama. Sıkı savunma yapan takımlardan birisi ki İngiltere, Hırvatistan ve Gana'nın grubunda hani herkes Panama'nın sonuncu olmasını bekliyor normal olarak. Ama hani savunmayla beraber puan alabilir. Bugün de Brezilya karşısında zaten hani o oraya da yakın bir baktığın zaman ülke iyi savunma yapacaklardır. Ben yenilirler diye tahmin ediyorum ama 2-3 golün dışına çıkmaz. Yani 2-3 gol sanki daha mantıklı gibi gözüküyor. Böyle 2-1, 2-0 gibi bir skor çıkabilir.
20: Bu arada Brezilya'da da Neymar'ın sakatlandığı konuşuluyor. Dünya Kupası'nda João Pedro olabilir kadroda. Öyle gözüküyor. İngiltere'nin klibi de çok iyiydi bu arada. Kadro tanıtımı, onu da izlemenizi tavsiye ederim.
18: Neymar sakatlığı ne zaman sakatlanmış?
20: João Pedro'nun dahil olması konuşuluyor kadroda sakatlık yerine. Hatta son güncellemeyi vereyim size.
18: Kontrol ettim ama herhangi bir paylaşım görmemiştim Neymar'la ilgili. Tercihini alalım. Brezilya-Panama mücadelesi.
20: Brezilya kazanır. 4.5 alt. Neymar'la ilgili de durumu söyleyeyim. Bir haber süresini söyleyeyim. 21 saat önce yaşadığı sakatlıktan sonra Dünya Kupası'nın kadrosu değiştirilmeyecek ve düzenli olarak katılabilecek. FAS ilk maçında geri dönmesi bekleniyormuş. Yani hazırlık döneminde olmayacak ama tamam, okey.
18: Benim tercihim burada. Oyuncular Ancelotti'ye kendisini kanıtlamaya çalışacaklardır. Brezilya son dönemlerde çok başarısız oldu. Özellikle Dünya Kupası'nda. Tercihim ev sahibi 2.5 gol üst tek başına 3 gol atar diyorum. Oran 1.45. Ben patlama bekliyorum bu tarz maçlarda. Çünkü Dünya Kupası öncesi bu oyuncuların kendini göstermesi gerekiyor.
19: Şimdi Neymar demişken Berke Özer de Fransa'da ligin kalecisi seçilmiş. Yılın Fransa liginin en iyi kalecisi seçilmiş. Tabi milli takımı alınmadı. Ben de fıkranın bu kadar olduğunu söyleyeyim.
20: Garip bir şey.
18: Berke'nin yapmış olduğu davranışı ona...
19: Özür dilip konuşup halledebilirler.
18: Doğru, bravo. Yani
19: bu şey dünyanın kadar, sonu değil. Hata yapabilir insanlar ama özür diledikten sonra halledebilir yani.
18: Katılıyorum yorumuna. Senin eklemek istediğin bir şey var mı sevgili Alaca?
20: Neymar konusuna girmişken Ancelotti'nin bir demeci önüme çıktı. Dün verdiği 2 dakikamız var galiba, onu da paylaşayım. Muhabir bir soru sormuş. Sakatlığı ikinci derece, Neymar'ın bu durumda olduğunu bilseydiniz onu yine baştan Dünya Kupası kadrosuna alır mıydınız? Şöyle bir cevap vermiş, ben anlamadım. Dedemin tekerlekleri olsaydı araba olurdu demiş Ancelotti. Bu bir resmi basın toplantısında kullanılmış.
18: Yani boş konuşmayın demiş yani.
20: Yani muhtemelen. İlginç.
18: Neymar almayacak da kime alacak ya? Brezilya taraftarların ayağa kalktı Neymar.
20: Nasıl bir sezon geçirdi ben hiç bilmiyorum Santos'ta.
18: Orta seviye bir sezon geçirdi. Sakatlıklarla

0: boğuştu. Ama Neymar gibi bir futbolcuyu nasıl almayacaksın Dünya Kupası'nda?
1: Son Dünya Kupası olacak bir de alınabilir, evet.
0: Son Dünya Kupası mücadelelerinde kontrol ettiğinde bütün takım topu Neymar'a atıyordu. Eğer sakatlık geçirmeseydi, çok ciddi bir sakatlık geçirdi Dünya Kupası'nda da, bambaşka bir seviye olabilirdi.
1: Orada da kariyerini çok kötü yönetti ya. Özel hayatı vesaire çok baltalı. Daha iyi olabilirdi Neymar.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bütün karşılaşmaları sizler için konuştuk, değerlendirdik. Kuponlarımızı Baygün İddia üzerinden 301-304 no'lu kodla yapıyoruz. YouTube platformunda Ozan Özturan Tahminleri ismiyle beni takip edebilirsiniz. Caner Aydaş ve Burak Alıcı isimleriyle değerli program arkadaşlarımı da takip edebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz mesajlar için, göndermiş olduğunuz destek mesajları için tekrar tekrar teşekkür ederiz efendim. Ailenizle birlikte sağlıklı mutlu günler dilerim.
2: Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink Sat.
7: Radyo Spor.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
9: Birikim yapmak yetmiyor.
10: Değerlendirmek de lazım.
11: Piyasaları takip et.
12: Bunu al, şunu sat.
13: Bu kadar mesai harcayamam ben.
14: Günlük hesapla kafam rahat.
15: Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
7: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
8: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
9: Radyo Spor!
11: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
12: Evet.
11: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru.
5: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
13: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor.
14: Sporda.

0: Herkese merhaba dostlar. Bilyoner'le hafta sonu bülteni an itibariyle başlamış bulunmakta. Ben Deniz Uluş Uzuner. Genco Voran'la birlikte yaklaşık olarak 3 saat boyunca iddia anlamında sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bültenimiz artık eskisi gibi dolu dolu değil ama eldeki maçlarla birlikte iddia bülteninde ilerlemeye çalışacağız. Hafta arasında ve yarın pazartesi günü hazırlık maçları var. Zaten A Milli takımımızda yarın Kuzey Makedonya ile bir hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek. Hafta arasındaki hazırlık maçlarına da bakarız. Yavaş yavaş Dünya Kupası'na doğru gidiyoruz. Yılın son büyük organizasyonu da zaten dün Şampiyonlar Ligi finaliydi. Paris Saint-Germain Arsenal karşı karşıya geldi. Maç 1-1 bitti. Penaltı atışlarıyla birlikte Paris Saint-Germain kupayı müzesine götürdü. Genco Orhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi pazarlar.
0: Teşekkürler.
1: Vallahi
0: seni özledik.
1: Ben de sizi özledim. Geçen pazar bir rahatsızlığım vardı. Hakikaten bu arada bir virütik bir şey varmış.
0: Evet.
1: Dün akşam bir arkadaşım aradı beni gece. Dedi ki ben acile gidiyorum. Yönetmenimiz Yücel de yine geçen hafta hasta senin programda yönetmenlik yaptı. Vallahi sağlık önemli. Sağlığa sağlık dikkat.
0: Önemli. Bu hafta iyiyiz. Sen de iyisin. Yücel de iyi. Ben de iyiyim.
1: Bu hafta iyiyiz. Biz sıramızı saldık. Sıramızı saldık. Valla dün Ulaş tabii yani iddia anlamında çok zengin bir gün değildi ama tabii Şampiyonlar Ligi finali vardı. Benim için iyi geçmedi. Ben çünkü Paris galibiyeti bekliyordum. Şu olsaydı ama muhteşem olacaktı. Hakikaten çok güzel bir röntgen çekmiştim. Bir dinleyicimiz sordu dün. Dedi ki Genco geriden gelip de maçı kazanan bir takım olur mu? 2'den 1 ya da 1'den 2. Ben de acayip bir röntgen çektim. Dedim ki arkadaşlar o iş olursa dedim sadece Arsenal o da ilk 5-10 dakika içerisinde bir gol atarsa maç 2'den 1 ya da 1'den 2 olur dedim. Onun haricinde yani Paris'in öne geçeceği bir maçta Arsenal'in maçı çevireceğine inanmıyorum. Arsenal'de dediğim gibi sadece ilk 5-10 dakika içerisinde bir gol atarsa Paris maçı çevirebilir dedim. Öyle de oldu. 6. dakikada gol geldi. Paris 1-1 yaptı ama dedim yani dün yine dedim Arsenal bir Inter değil dedim. Yani geçen senenin aynı düşüncelerle ben mesela CBS'ten maçını izledim. Ulaş herkes diyordu ki Şampiyonlar Ligi'nin en iyi hücum yapan takımı en iyi savunma yapan takımına karşı. Geçen sene de öyleydi. Inter geçen sene inanılmaz savunma yaparak Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Ya Barcelona maçındaki o 4-3'lük maç haricinde yani 3-4 gol ya yedi ya yemedi. Ama dedim yani Arsenal bir Inter değil. Sonuçta bir Premier Lig takımı var değil, karşımızda.
0: Yani İtalyan takımlarının Premier Lig

0: asker de sarı kartı gördü ama hani Kvaratskhelia göstermedi. İtirazdan gördü. Evet. Dolaylı yoldan o geldi. Ama benim ana tahminlerim geldi. Ana tahminim toplam gol 2-3'tü. Direkt 0 sürprizde 1-1'de skor beklentim vardı. Ben 1-1'lik skor beklentime 3 tahminim geldi. Özel etkinlikler gelmedi sadece.
1: Ne güzelmiş.
0: Bir de özel etkinlikte her iki takımda 4'er korner kullanır oynamıştım sevgili Gencevaran. Orada da Arsenal ilk yarıda biterken korneri kazandı. Hakem kullandırtmadı, bitirdi.
1: Aa evet.
0: Orada bütün kornerciler bir hakem arkadaşımıza iyi niyetlerini, iyi dileklerini göndermişti.
1: Ama orada da hakikaten yani Saka ne kadar ağır davrandı. Evet. Cezalandırdı resmen. Evet. Dedi ki hızlı atacaksın dedi. Korneri verdik hala.
0: Her iki takımda 4'er korner kullanırın oranı 3 küsürlerdi.
1: Evet 3 küsürdü.
0: Fiyat performans için çok güzeldi.
1: Çok çok.
0: Bu arada sevgili dostlar 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz yayınımıza. Artık serbest kürsü açık. Yalnızca iddia dışında da gündemlerle ilgili de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Transfer olur, takım değerlendirmesi olur, teknik direktör değerlendirmesi olur, milli takım değerlendirmesi olur, dünya kupası değerlendirmesi olur. Tam anlamıyla bir açık büfe var. İstediğiniz mesajı atabilirsiniz burada hep birlikte artık. Sezon başlayana kadar, Ağustos ayı gelene kadar güzel sohbetler yaparız.
1: Durum ama bu. Hazırlık maçları var önümde.
0: Tabii de onları konuşacağız. Onlar ayrı. Hazırlık maçlarını konuşacağız zaten.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nı konuşacağız ama sezon başlayana kadar, majörlikler başlayana kadar serbest kürsü tarafımızda var. Hem iddia hem serbest kürsü tarafındayız.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Şimdi iddiada Slovaçko Artis Brno müsabakası var. Bu yükselme küme düşme playoff müsabakası Çekya'da. Yeni başladı. 0-0 devam ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nde Tianjin Teda Dalyan maçı var. 6. dakika 0-0 ile geçildi. Japonya İzlanda hazırlık maçı var. İddiada olan maçlardan birisi. 42. dakika 0-0 ile geçildi. Burada da Belarus'ta Vitebsk Baranovic müsabakası başladı. 14 seansı maçı. Gol yok. Norveç 2'de Sandviken Bratvak Grorud Lade maçları var. Bunlarda da gol yok. Bunlar da yeni başlayan ligler. Belarus'un alt liginde de Gomel'in B takımı Sulusta karşı karşıya geliyor. Bu da dakika 53. Burada da gol yok. Önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Sevgili dostlar, bugün İspanya 2'de 19.30'da çok sayıda maç var. 22'de 2 tane müsabakamız var. İspanya 2'de artık elde kalan liglerden birisiydi. O da veda ediyor. Son hafta müsabakaları oynanacak. Orada da ihtimallerin üzerinden yine geçeriz. İsveç'te Haken Hammarby, Degerfors, Bruno Poşkarna, Vasteras, Göteborg müsabakaları var. 15 seansı maçları. Bunlardan da bilgisayar desteğini alırız. Kısa tahminlerimizi de sizlere aktarırız. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz. Premier Lig'le ilgili değerlendirmeyi yapamadık. Ne diyorsun olana, bitene, gidene, kalana, düşene sevgili Gencebaba?
1: Valla dün Arne Slot görevine son verildi. Halbuki devam etmesi bekleniyordu. Yani görevine son verilseydi daha erken verilmesi bekleniyordu. Düne kadar kalınca artık o dedikodular bitmişti. Arne Slot'la gelecek senede devam edilecek düşüncesi vardı ama dün İngiltere'de sürpriz Arne Slot'un görevine son verildi. Arsenal şampiyon oldu.
0: O dediğimiz senaryo gerçekleşmedi bu arada.
1: Ya evet, ben çok merak ediyordum ne olurdu öyle bir şey olsaydı yani
0: orada,
1: gerçekten.
0: Orada bir Premier Lig dayanışması olmadı.
1: Acayip bir şey olacaktı.
0: Premier Lig'in altıncısı Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi.
1: Evet evet, aynen öyle. Valla benim için bir sürpriz olmadı Ulaş. Ben
0: Tottenham kaldı.
1: Evet yani.
0: Tottenham kaldı.
1: West Ham'da da teknik direktör Portekizli hoca, şimdi adı aklıma gelmedi. Nuno. Nuno Hoca ile devam etme kararı aldı. Bakalım West Ham'da yaprak dökümü olacak mı küme düştükleri için? Bunları takip edeceğiz. Ama tabii şu anda asıl olayımız Ulaş, senin de benim de tüm futbol severlerin artık Dünya Kupası'na rotamızı çevirdik.
0: Tabii.
1: Hatta bugün, tamam yarın Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı yapacağız. Bugün yaklaşık 5 dakika sonra teknik direktörümüz Montella bir basın toplantısı düzenleyecek. Onu da yayınlayacağız. Artık hedefimiz, hazırlıklarımız Dünya Kupası için. Benim de çok iyi yayıncı kuruluş TRT ya. TRT'de bak, görüyor musun? Solda Dünya Kupası'nın kaç gün kaldığı yazıyor. Benim de Amerika'ya gideceğim gün olduğu için uçağı hayatta kaçırmam.
0: Oradan bakıyorsun.
1: Oradan bakıyorum uçağıma kaç gün kaldı diye.
0: Orada Hüseyin abiye gidiyormuş turnuvaya. Belki orada maçları birbirinizi bulursunuz.
1: Bulacağız zaten.
0: Sen basın tribünü akredite oldun mu?
1: Bekliyorum.
0: Bekliyorsun.
1: Akredite başvurusunu yaptım. Haber bekliyorum. Eğer olursam tabii Hüseyin Özkök'le birlikte San Francisco maçını izleyeceğiz.
0: Hüseyin abi dün

0: finaldeydi. Paris Saint-Germain-Aster. Evet. Ondan sonra dünya aradı, telefonla konuştuk. Bir Dünya Kupası'na da gidiyorum. Dedim Hüseyin abi, hayat sana güzel.
1: Evet, aynen öyle.
0: Hayat sen yaşıyorsun. Birbirinizi bulursunuz, güzel yayınlar da yaparız diye tahmin ediyorum. 10 geçe reklamına gidelim, sonrasında buradayız.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Unutulmaz, unutulmaz.
5: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
6: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
7: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
8: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor'da eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Genç Ovaran'la birlikte iddia gündemini konuşmaya başlayacağız. Basın toplantısı başladığında da basın toplantısına gireceğiz. Sevgili Genç Ovaran.
4: Evet.
3: İsveç'te 15 seansında 3 tane müsabaka var. Onları bir kısaca değerlendirelim mi? Haken, Hammarby, Degerfors, Bruno Poşkarna, Vasteras, Göteborg müsabakaları.
4: Bakayım bende var mı diye bakıyorum ama maalesef bende yok.
3: Bilgisayarda yok mu?
4: Yok. Bilgisayarda bugünün 6 tane hazırlık maçı var. Brezilya Ligi'nin 5 tane maçı var. Ve yarının 6 tane hazırlık maçı var. Totalde tamam. 18 maç var.
3: Bilgisayarda yoksa bilgisayar desteği alamayacağız. Ben kısaca bu tamam. Müsabakaları değerlendireyim. Saat 15 seansı maçı 3'ü de 2.54, 3.26, 1.98, 1.02 oranları Haken Hammarby müsabakasında. 2.5 altın oranı 2.11, 2.5 üstü 1.37, var bahsi 1.32, yok bahsi de 2.26 olarak belirlendi risk merkezi tarafından. İki takım sıralamada aynı puanda bulunuyor. Haken de 17 puanda, Hammarby de 17 puanda bulunuyor ama yani Hammarby sezonu iyi başlamıştı. Son haftalarda bir düşüş yaşadı. Bayağı da bir düşüş yaşadı. İsveç Kupası'nda bir mücel mağlubiyeti var. Sonrasında Malmö'yü 4-1'lik skorla devirmeyi başardılar. Orada bir morallendiler ama takip eden iki maçı Hammarby kaybetti. Biri Gais deplasmanı 2-0 son maçta Ayık'ı ağırladı. O müsabakayı da 2-1'lik skorla kaybetti. Aslında tempon oldukça yüksek olduğu bir müsabakaydı. O maçta Hammarby toplamda 16 şut attı. 6 isabet sağlamayı başardı. Bir topu direkten döndü. Ayık da 10 şut attı. Bunların 5'inde isabet sağlamayı başardı. Yani performansı Hammarby'nin 90 dakikalık performansı çok kötü değil ama neticede sahadan puansız ayrıldı. Haken çok uzun bir yenilmezlik serisi yakaladı. Son maç Elfsborg deplasmanı sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Burada zaten 1-0-2'de baktığımızda Hammarby favori açıklanmış ama Haken'in de ben iç sahadaki bu iyi performansla birlikte direnebileceğini düşünüyorum. 1-0 çifte şansım var. Beraberlik öncelikli 1.42'lik oranı var. Bu maçın ayrıca gollü geçmesini de bekliyorum. Yani karşılıklı gol var. Değerlendirilebilir bu bağlamda. Maçın bir yerde 1-1'e gelmesini bekliyorum. Ama 2-2'lik bir beraberlik de olabilir. 2.5 üstü alternatif de yazılabilir. Önceliğim Haken'in yenilmezliği 1-0 çifte şans. Sonrasında da gol bahisleri değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Haken Hammarby müsabakasında. Degerfors'la Bruno Poşkarna da yine saat 15'te karşı karşıya gelecek. Bruno Poşkarna 14 puan topladı şu ana kadar. Ligde 7. sırada. Degerfors 9 puan topladı. Onlar da tehlike hattına düşme bölgesine oldukça yakın bir yerde konuşlanmış durumdalar. 2.03, 2.92, 2.70, 1.02 oranları. 2.5 altı 1.56. 2.5 üstü 1.78, var 1.58, yok da 1.74 olarak belirlendi. Takımların son performans durumlarına baktığımızda Degerfors son 5 resmi müsabakada hiç kazanamadı. 3 beraberliği, 2 mağlubiyeti var. Konuk taraf Bruno Poşkarna ise daha dengeli neticeleri imza atıyor. Onlar son 5 müsabakada 3 galibiyet aldı. 2 mağlubiyetleri var. Arka arkaya son 2 maçlarını kazandılar ki bunların biri son müsabaka Duyurgarden deplasmanıydı. Sağdan 2-1'lik galibiyetle ayrıldılar. Güçlü rakipten galibiyeti almayı başardılar. Hem de deplasmanda geldi bu galibiyet. Burada Degerfors'un şöyle bir durum var. Gerçekleştirdiği son 6 maçın tamamı karşılıklı gol var şeklinde bitti. Yine bu bahis karşılıklı gol var tercihi değerlendirilebilir 1.58'lik orandan. Taraf tahmini yapmak istiyorsanız da ben konuk tarafı bir adım önde görüyorum. Beraberlik öncelikli 0-2 çifte şans 1.39'dan. Değerlendirilebilir. Son maçımız da Vasteras-Göteborg müsabakası. Burada Vasteras 12 puanda. Göteborg şu ana kadar sadece 7 puan toplayabildi. Göteborg düşme hattında playoff sırasında bulunuyor ki Göteborg tarafında büyük taraftar protestoları olduğunu da söyleyelim. Bir örgütle müsabakası var. Bir önceki hafta oynamışlardı. 3-2 kazanmışlardı ama müsabaka yarıda kalmıştı. Daha sonrasında seyircisiz bir statta devam etmişti. O şekilde kazanmıştı Göteborg müsabakayı. O maçın bir derbi özelliği vardı ve genel olarak İsveç basınında Göteborg'un performansının çok yeterli olmadığı zaten yazılmıştı. Takip eden maçta da Mijalbi ile berabere kaldılar 1-1'lik skorla. Taraftarlarla yönetim arasında Göteborg tarafında bir gerginlik olduğundan bahsediliyor yine İsveç basınında. Vasteras son maç Malmö deplasmanı 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Burada da ev sahibi ekibin yenilmezliğini öneriyorum. 1-0 çifte şansım var. Vasteras kaybetmez diyorum. Yine beraberlik öncelikli 1-0 çifte şans. Kuponlarda değerlendirilebilir. İsveç'ten 3 tane müsabakamız vardı. 15 senesinde maçlar başlarında zaten hep birlikte.
4: Hadi bakalım bol şans.
3: Takibini yaparız.
4: Evet, maçın da özeti şimdi spor kanallarında. Herkesin aklında dünkü maç. Bu arada Havertz'in ilk golü, ilk tabii, gol derken zaten Arsenal'in golü çok güzel bitirdi değil mi?
3: Çok güzel. Tam kapattığı köşeye. Bu arada İngilizler de yani tarihe geçme fırsatını tepti böylece. 3 kupayı birden alacaklardı.
4: Ya.
3: 2 ile 3'ü aldılar.
4: Ama çok kötü kaçırdılar. Yani Eze'nin penaltısı çok kötüydü. Hele Timber'ın yani.
3: Eze'nin topa gelişinden zaten.
4: Ya, değil mi? Bir özgüvensizdi yani.
3: Acayip hareketlerle beraber geldi tıkır tıkır.
4: Aynen öyle.
3: Çok belliydi.
4: Halbuki Safanov Muray'a mı desen, ben arkadaşımla izliyordum, dedim ki şu anda Arsenal çok daha favori benim için dedim. Çünkü yani Raya var kalede. Raya ben çok beğendiğim bir kaleci. Ama gel gör ki.
3: Kaleciden çıkardığı pozisyon oldu mu? Galiba hep dışarı vurdu. Eze zaten dışarı vurdu.
4: Eze dışarı vurdu. Timber de dışarı vurdu.
3: Timber dışarı vurdu. Kalecilik bir iş olmadı yani.
4: Maç esnasında ben istatistiğe baktım. Arsenal'in kaleye bulan bir şutu var, gol oldu. Paris'in 3 şutu var, bir gol oldu. Yani benim aklımda kalan istatistik bu şekildeydi.
3: Penaltılarda kaleci bir şey oldu. Paris Saint Germain kaçırdığı penaltıda kaleci hata hatırlayamadım, onu hatırlayamıyorum.
4: Bak Paris'in kaçırdığı penaltıyı ben de hatırlayamadım.
3: Bu arada Slovaçko Artispor'un karşısında 1-0 öne geçti. O gole birini verelim. Takip eden varsa. Tianjin'de de Dalian karşısında 1-0 öne. Dakikalar 20'yi gösteriyor. Japonya'da ilk yarı bitti. Japonya İzlanda hazırlık maçında ilk yarı bitti. 0-0 bitti ilk yarı. Belarus'ta gol var. Baranovic'i Vitebes karşısında deplasmanda 1-0 önde. Norveç 2'deki 2 müsabakada da gol yok. Belarus'ta da şu anda gol oldu. Gomel'in B takımıyla Sus karşı karşıya geliyordu. Konuk taraf 68'de 2-1'i bulmayı başardı. Şu anda gol oldu. Bir geri alma durumu olmazsa. Bir de Güney Kore'de maçımız varmış. Güney Kore 2'de Ansan'la Şuan maçı. O da dakika 52 1-1 devam etmekte. Sevgili Yönce Orhan, inceden bir hazırlık maçlarına geçiş yapalım. Ne diyorsun?
4: Vallahi yapalım ama basın toplantısı da başlamak üzere diye tahmin ediyorum.
3: Slovaçko ikinci golü de attı. 2-0 oldu. Tahmin ediyorsun.
4: Evet. Ama istersen bir...
3: Ya bir hazırlık göremiyoruz şu anda. 14-15 denilmişti basın toplantısı için.
4: Doğru. Vallahi İsviçre maçı var. İstersen onu çok kısa konuşalım.
3: Tamam.
4: Basın toplantısı başlayana kadar.
3: Tamam. İsviçre-Ürdün.
4: İsviçre-Ürdün maçı var.
3: Ben bir kısa pas yapayım.
4: Tamam. Olur.
3: Erdal mesaj attı. Genco Uğulaş, ben Paris Saint-Germain Arsenal Şampiyonlar Ligi final maçını 11 toplam korner olur oynadım ve Paris Saint-Germain 10 korner kullandı ama Arsenal lehine korner oldu. Hakem bu korneri kullandırmadı. Bizim
4: evet. Ama orada da yani Uğulaş Saka yapıyor. Çok ağır hareket etti. Yayında mı konuştuk, reklam arasında mı? Yayında konuştuk. Yani o kadar ağır hareket etti ki yani hakikaten cezalandırdı zaten. Hani şey dedi. Çok ağır hareket ediyorsun. Senin bekleyeceğiz dedi yani.
3: Hakeme altyazı
4: var. Amir takım teknik direktörü Montella. Öncesi basın toplantısı.
3: Alt yazı geldi, birazdan geçiyoruz.
4: Düzenleyecek. Evet, birazdan başlıyoruz, aynen öyle.
3: Ya çok kişi kornerden gitmiştir bu arada.
4: Ya ama şey çok ilginç değil mi? Oradaki istatistik önce. Yani hani korner oldu ama atılması önemli değil mi?
3: Tabii
4: kullanılmıyor
3: canım.
4: Çünkü.
3: Şey aldıktan sonra korner olması aslında onu da yani bahis anlamına değişmiyor.
4: Çünkü bana da bir kere oldu. Bana da bir kere oldu.
3: Yani korner olmuş ama zaten yani bunun kullanılması kullanılmaması o bence bahis açısından o kuralın değişmesi lazım.
4: 2-3 sene önce aynısı bana oldu. Korner bekliyordum. Maç çok uzamıştı. 6-7 dakika uzamıştı. Bir korner bekliyordum Ulaş ve Barcelona maçıydı. Böyle son çizgi indi, bir şey oldu. Korner oldu. Yani nasıl seviniyorum biliyor musun? Tek korner, hani muazzam güzel bir kuponum geldi. Hakem attırmadı korneri. Yani sana böyle şey oldum. Ama hayır, korner oldu diyorum.
3: Ama işte haklısın işte. Yani biz sonuç itibariyle korner olmasına
4: evet.
3: O çıktı, top çıktı. Evet. Korner mi korner? Kullanılmış, kullanılmamış. Buna bakılmaması lazım.
4: Evet, evet.
3: Bu arada Montella'nın basın toplantısı için de inceden bir hazırlık başladı.
4: Aynen öyle.
3: Birazdan oraya da döneceğiz. Bir 5 dakika. İstanbul ikinci altılısı geldi. Burgazada'dan Murat Bey'den. Ben de altılı Ganyanlar nerede kal diyordum. Bugün bunun takibini yaparız. İstanbul ikinci altılısı. Burgazada Murat Bey'in kuponu. İlk ayak 2-3-6-8. İkinci ayak 2-7-9. Üçüncü ayak 9 tek. Dördüncü ayak 8-10. Beşinci ayak 3-7. Son ayakta 2-8-9-10. İstanbul ikinci altılısı Burgazada Murat Bey'in kuponu. Tekrarlıyorum. İlk ayak 2-3-6-8. İkinci ayak 2-7-9. Üçüncü ayak 9 tek. Dördüncü ayak 8-10. Beşinci ayak 3-7. Son ayakta 2-8-9-10. Burgazada'dan Murat Bey'e bu haftaki katkısı için teşekkür ediyoruz. İstanbul ikinci altılısını takip edeceğiz. Saat 15.30 itibariyle biz de zaten Radyo Spor'da yayına geçiyoruz. Hep birlikte takibini yaparız. Sevgili Genç Oğlan.
4: İsviçre'den başlayalım.
3: İsviçre'den başlayalım. Montella toplantıya başladığı anda biz de zaten oraya döneceğiz. Ben bir kısa ara pas yapayım. Bak az önce buldum. Tekrar buldum. Saat 16'da İsviçre ile Ürdün karşı karşıya geliyor. 1.05, 5.92, 11.65, 1.02'nin oranları. 2.56, 2.08, 2.5 üstü 1.38, var 2.01, yok 1.41 olarak belirlendi. İsviçre'nin form durumuna baktığımızda son 5 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti var. Dünya Kupası elemelerinde Slovenya deplasmanı 0-0 bitti. İsveç'i 4-1 mağlup ettiler. Kosova maçı son maç 1-1 bitti. 2 tane hazırlık maçı yaptı. İsviçre birinde Almanya'ya 4-3 mağlup oldu. 31 Mart'ta yaptığı son hazırlık maçında da Norveç'te 0-0 berabere kaldı. Ürdün'e baktığımızda Ürdün'de son 5 müsabakada 2 galibiyet aldı. 2 beraberliği 1 mağlubiyeti var. Ürdün'ün de baktığımızda hazırlık maçları istatistiğine baktığımızda Costa Rica ile oynadı. 27 Mart 2-2 bitti. 31 Mart'ta Nijerya ile 2-2 berabere kaldı. Son 3 müsabakasında Ürdün'ün toplamda 13 gol olmuş sevgili Genco Baran. İsviçre'nin de tövbe çıkandığı bir maç. Şuna dikkat edelim yalnız, bu takımlar pazar pazartesi oynayan takımlar hafta arası da maça çıkacaklar. 3-4 gün sonra başka maçlar da var. İlla ki bir kadroları bakın. Eğer ki yüklü bayı salmayı düşünüyorsanız hazırlık maçlarına. Çünkü karma kadrolarla sahaya çıkabilirler. Ona bir dikkat etmek lazım. Sen ne diyorsun? Bilgisayar ne diyor? İsviçre Ürdün maçına.
4: Valla Ulaş, İsviçre'nin favori olduğu bir karşılaşma bu karşılaşma. Kadrosal anlamda takımın beyni, 140'tan fazla milli olan Şaka'nın oynaması bekleniyor. Takımın önemli golcüleri Embolo ve Endoye'nin de kadroda olduğunu söyleyeyim. Geçtiğimiz aylarda teknik direktör ile ters düşen teknik direktörü eleştirdiği için kadro dışı bırakılan Okafor affedildi. Bu maçta ilk 11 çıkması bekleniyor. Yani İsviçre tam kadro. Bu kadroyla Ürdün'ü yenmelerini bekliyorum. Oranı arttırmak için 1 ve 4.5 gol altı denenebilir düşüncesi var bu maçta bende Ulaş.
3: 1.36'da oranı var.
4: Evet.
3: Ürdün tarafında hiç tanıdığım isim var mı?
4: Yok. Baktım yok.
3: Yok değil mi?
4: Yani bilgisayar böyle sağ olsun yazmış isimler, şu oynuyor bu oynamıyor diye, ama benim için hiçbir şey ifade etmediği için bir şey diyemeyeceğim.
3: Bir mesaj geldi. Korner konusunda size
4: bak ben hoşuma gitti o mesaj.
3: Mesela son dakika gol oldu. Santrası yapılmayınca bahis açısından gol sayamayacak mı? Doğru.
4: Değil mi?
3: Aynı mantıklıyız
4: doğru,
3: yani.
4: Çok çok doğru. Aa, bu arada Montella'nın basın toplantısı başlıyor. Kim, bir oyuncu var mı? Bakıyoruz.
3: Oyuncular var. Montella'nın kendisi yok şu anda.
4: Uzaktan göremiyorum. Kaan Ayhan mı
3: o? Sanırım doğru galiba. Şu anda çekim açısı uzak olduğu için. Televizyon da bize uzakta olduğu için.
4: Evet. Yaz Montella yok hakikaten. İki tane oyuncumuz var. Onları da verelim tabii değil mi?
3: Tabii.
4: Oyuncular sonra Montella gelecek demek ki. Yücel sen bak, başladığı zaman toplantıya bağlanalım. Ozan Kabak'mış.
3: Ozan Kabak'la
4: Deniz Gül basın toplantısı düzenliyor. Sonra da Montella gelecek.
0: Abi basın toplantısı şeklinde gidiyor. Soru cevap alıyorlar şu an.
4: Tamam, başladı. Şey yapalım, verelim.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
6: Başlayacağız. Ozan, sorum sana olacaktı. Dünya Kupası heyecanı nasıl? Onu soralım ilk olarak. Ayrıca A Milli Futbol takımımızın özellikle savunma hattında yoğun bir forma savaşı var. Bu forma savaşın hem sana hem de milli takımımıza katkısı nasıl olacak?
7: Geriye mi çizim? Evet. Ya çok heyecanlıyız. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez. Elimizden gelen en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Umarım gerçekten güzel bir turnuva geçiririz. Forma rekabetine gelecek olursak, burası milli takım. Türkiye'nin en iyi futbolcuları burada. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ülkemiz için, takımımız için en iyisi kimse oynayacak. Diğerleri de onu destekleyecek. Çok heyecanlıyız.
8: Murat Bey.
9: Öncelikle şimdiden başarılar diyorum. Murat Ülker, Bein Sports. Deniz Gül'e bir sorum olacak. Porto ile şampiyonluk yaşayıp geldi. Tabii ki morali de üst seviyede. Milli takımda genel olarak bir aslında gol yollarında sıkıntı yok ama golcü yollarında bir sıkıntı var. Belki de gözlemlenebildiği kadarıyla. Kendisi bu açığı nasıl kapatmayı düşünüyor ve bunun için özel çalışıyor mu?
10: Merhaba hepsi. I will do my best every time I play. Then, like you said, we have a lot of good players, but every time I play, I will do my best.
11: Oynadığım her fırsatta elimden gelen en iyisini yapacağım. Yani dediğiniz gibi çok fazla iyi futbolcumuz var ama dediğim gibi her oynadığımda en iyisini yapacağım.
8: Burhan Can Bey, ön tarafa verebilir miyiz?
12: Başarılar. Birer tane sorum olacak. Ozan'dan başlayayım. Ozan, çok iyi bir sezon geçirdin. Sakatlığın ardından harika bir geri dönüş oldu. Maşallah diyelim. Kademeli olarak gelişen bir milli takım oldu 2020'den bu yana. 2024'te de önemli bir başarı var. Şimdi sen de varsın. Daha da güçlü gözüküyor milli takım. 2024'e oranla elemelere de baktığımızda ne gibi gelişmeler oldu milli takımda? Bir haftalık kamp sürecine de bakarsak.
7: Teşekkür ederim öncelikle. Evet, güzel bir sezon geçirdim. 1,5 sene sakattım bildiğiniz gibi. Ama sonrasında güzel bir şekilde geri döndüm. Çalışmalarım karşılığını aldım. Onun için çok mutluyum, gururluyum. 2024'te açıkçası 2 sene geçti. Dediğim gibi sürekli kendini geliştiren bir milli takım var. Başta hocamız gerçekten çok güzel bir ortam oluşturdu. Yani onun sayesinde her sene, her maç gelişiyoruz diyebiliriz. Yani güzel bir hazırlık dönemi geçirdik 2024'te. Ondan sonra ben sakatlandım. Sonrasında tam hakim değilim. Ama şu ana kadar bu turnuva öncesi her şey çok güzel geçiyor. Bunun öncesinde zaten hocamız birkaç gün izin de vermişti bize. Turnuva uzun geçeceği için biraz daha ailemize vakit geçirmemizi istedi. Ona teşekkür ediyorum buradan. Bundan sonra zaten yavaş yavaş havaya girip en iyi bir şekilde turnuvaya geçirmek istiyoruz.
12: Deniz'e de sorum şu olacak. Aslında elemelerde dünyanın en iyi takımlarından birine karşı da bir gol kaydetti. İspanya'ya karşı milli takımla. Dünyanın en iyi takımlarından da birinde oynuyor Avrupa seviyesinde. Kendisinin turnuvaya yönelik öngörüsü nedir? Bu milli takım neler başarır inancında?
10: Yes, every time I play for Turkey, I want to do my best and represent the country the best. And I have big dreams with the Turkey. And yeah, together we will reach our goals.
11: Açıkçası milli takım formasını her giydiğimde elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü ülkemizi temsil ediyoruz. Ve tabii ki de çok büyük hedeflerim var, hayallerim var milli takımla da olsa. Hepsine hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum.
8: Süleyman Bey.
13: Ben size başarılar diliyorum Dünya Kupası'nda. Bütün Türkiye'nin gözleri tabii ki milli takımın üzerinde olacak. Ama benim sorum Ozan'a. Buradan giderken küçük bir çocuktun. Ve yani birçok oyuncu gitti ve çok kısa sürede geri döndü. Bir sene veya iki sene en fazla. Sen bunca sakatlık yaşamana rağmen kopmadın ve çalışarak iyi bir noktaya geldin ve yine milli takımdasın. Hem bu süreci gençlere örnek olması açısından anlatırsan sevinirim. Bir de nasıl bir milli takımda bir Dünya Kupası bekliyorsun? Nasıl bir başarı çizelgesi? Çünkü herkesin birçok hayalleri var. Sizlerden de duymak isterim açıkçası. Teşekkür ederim.
7: Teşekkür ederim abi öncelikle güzel sözlerin için. Evet, 8. senem oldu neredeyse Avrupa'da. 4-5 tane takımda forma giydim. Şimdi de sözleşmemi uzattım. Açıkçası orada futbol oynamaktan keyif alıyorum. Ülkemi orada gururla temsil ediyorum. Bu benim için güzel bir kariyer planıydı ve bunu şu an gerçekleştiriyorum. Onun için gerçekten gururluyum. Onun dışında Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. Onun için şimdi tam konsantrasyon, tam fokus milli takım, kulüp takımlarını artık bir kenara bıraktık. Teşekkür ederim soru için.
14: Ferhat Kızıltaş, TV Bu Spor. Sorum Ozan Kabak'a. Ozan, bu tarz turnuvalarda bir defans oyuncusu olarak gruptaki takımların hücum oyuncularını özel olarak çalışıyor musun? Analiz ediyor musun? ABD, Paraguay, Avustralya'da özel oyuncular da var. Bir de ev sahibi takımlarından ABD ile sence son maç oynamak bir avantaj mıdır?
7: Tabii ki her maçtan önce rakibin hücum oyuncularını analiz ediyorum. Ediyoruz hep beraber. Şu an daha henüz 15 gün var ilk maça. O yüzden daha açmadık o sayfayı. Şu an açıkçası yarınki maçı daha çok analiz ediyoruz. O oyunculara bakıyoruz. Turnuvada da böyle olması lazım. Sorduğun soru için söylüyorum. Amerika maçı değil de ilk başta bizim için Avustralya maçı daha önemli. Yani sıradaki maç her zaman önemli maç bizim için. Maç bakacağız. Tabii ki ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Ama ondan sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.
15: Fanatik.com.tr Emre Günay'ı. Öncelikle başarılar. Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı. İlk imaj değişikliğini Mert Müldür yaptı. Sizlerden de göreceğiz mi? Teşekkürler.
10: Yes, it was an amazing goal. I hope he can score one more in this World Cup. I will not do my hair like this, but it suits him very good. But I hope somebody else do it.
11: Yani ben kendi saçımı böyle boyatmayacağım ama ona yakıştı biraz diyelim. Ondan sonrasında başkası yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Umarım yaparlar.
7: Bence de çok yakıştı Mert'e. Ben de çok beğendim. Ama benden de öyle bir şey gelmeyecek.
16: Ayşegül Hanım, sizle devam edelim.
17: Ayşegül Bedirak Osman. Öncelikle başarılar diliyorum. Deniz'e bir sorum olacak. Başarılı bir sezon geçirdi Deniz Gül. Santrofor bölgesinde oynuyor. Milli takımın farklı bir oyunu var. Bu konuyu hocayla görüştünüz mü hiç? Nasıl bir oyun oynayacaksınız? Santrofor mevki için kendini nasıl görüyorsun? Bir de iki oyuncuya da sormak istediğim, sanatçılarımızdan çeşitli milli marşlar geldi. Dinleme fırsatları oldu mu? Beğendiler mi? Onu çok merak ediyorum. Teşekkür ederim.
10: Yes, I listened to a lot of them, the new songs. I like them very much. And yes, when I play, I listen to the coach, what he asks for me. Then I try to do what he asks. So yes, I do my best.
11: Yani aslında bütün yeni çıkan şarkıları dinledim. Hepsini de beğendik. Diğer soruya gelmek gerekirse de hocamızla tabii ki de konuşuyoruz ama nerede oynamam gerekiyorsa, nasıl oynamam gerekiyorsa, nasıl derse o şekilde her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum.
16: Başka soru var mı acaba? Buyurun Aslan Hanım.
18: Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum öncelikle. Aslı Anaktağ, Yeni Birlik Gazetesi. Geçmişe dönüp baktığımızda 2002 Dünya Kupası başarısını yaşayan nesil Türk futbol tarihine geçti. Siz de kendi jenerasyonunuz için böyle bir iz bırakabileceğinize inanıyor musunuz ve bunu istiyor musunuz? Teşekkür ederim.
7: Ya 2002 jenerasyonu zaten bizim idollerimiz şu an. Ama biz kendi tarihimizi, kendi izimizi bırakmak istiyoruz açıkçası. Bizim için büyük ilham kaynakları. Zaten geçen gün Rüştü abi, Bülent abi geldiler, sohbet ettik. Gerçekten yaptıkları inanılmaz büyük bir başarı ve hala her yerde görüyoruz onları. İnşallah biz de kendi tarihimizi yazarız.
10: Yes, they make amazing World Cup this season, and I was not born yet, but hopefully we can make the same or even better.
11: Aslında o sezon ben daha doğmamıştım ama muazzam bir yolculuk yapmışlardı. Umarım biz de en azından aynısını ya da daha iyisini yapabiliriz.
16: Başka soru var mı? Yok. Teşekkür ediyoruz Deniz'e ve Ozan'a. Sağ olun arkadaşlar. Toplantımız Vincenzo Montella'ya devam edecek kısa süre sonra. Sağ olun.
4: Evet, oyuncularımızın basın toplantısı bitti. Anonsu duydunuz. Birazdan Montella gelecek. Montella gelmeden biz buçuk reklam arasını aradan çıkartalım. Döndüğümüzde Montella başladıysa Montella ile devam edelim. Yoksa Montella gelene kadar biz devam edelim.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kardeşi
5: Milyoner. Radyo Spor. Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
19: kredi? Radyo Spor. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Binacele Kılçık Hocam.
12: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kadresi
13: Milyoner. Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
14: È stata una settimana piacevole, molto impegnativa, insomma c'è poco tempo, stiamo organizzando un po' tutto. Riguardo a Kerem, ho detto l'altro giorno, è stato solo un grande spavento, il ragazzo è in grado di poter iniziare ad allenarsi gradualmente, quindi contiamo di averlo a disposizione la settimana prossima. Non ho voluto neanche io accelerare per averlo a disposizione domani, quindi preferisco non correre nessun rischio. C'è stato un leggero infortunio al primo allenamento che è arrivato, insomma, anche allenandosi da solo, dopo pochi minuti di Mustafa lo stiamo valutando. I ragazzi stanno bene, Arda l'ho trovato fisicamente meglio di come mi aspettassi. Kenan lo stiamo valutando, anche lui mi auguro che poi settimana prossima possa allenarsi con il gruppo. C'è un piccolo problema anche per Ferdi, ma stiamo anche lì andando con molta delicatezza, non ci abbiamo fretta e voglia di accelerare. Per il resto i ragazzi l'ho visti tutti bene, tutti desiderosi di partecipare al mondiale. Purtroppo non tutti lo potranno fare, è una mia responsabilità, è un mio dovere, fa parte delle regole del calcio, insomma.
15: Şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle bizim haftamız ciddi bir şekilde yoğun geçti. Ama çok da keyifli bir hafta oldu hepimiz için. Her şeyi organize etmeye çalışıyoruz. Geçen günlerde de söylediğim gibi Kerem'le alakalı yani sadece ufak bir korku yaşadık. Yani şu anda mesela normale döndü. Antrenmanlara da başlayabilir. Ama ben şu anda hiçbir şekilde acele etmiyorum kendisiyle alakalı. Kendisini de söyledim. Bizim buradakilere de söyledim. Yani riske girmek istemiyoruz yarınki maçla alakalı da Kerem'le alakalı. İlk geldiğinde takımdan ayrı antrenman yaparken ufak bir sakatlık geçiren Mustafa da var. Onu da değerlendirmeye alıyoruz şu anda. Durumunu takip ediyoruz. Mesela Kenan Arda'yı da çok iyi gördüm. Bunu söyleyebilirim. Hani daha farklı bekliyordum ama gayet iyi durumda Arda'da. Kenan keza o şekilde, Ferdi de ufak tefek sorunlar vardı. Onları da takip altındayız. Hiçbir şekilde acele etmeden riske girmek istemiyoruz. Ve herkese açıkçası çok iyi gördüm, çok motive gördüm. Herkes tabii ki de Dünya Kupası'na da gitmek istiyor. Ama biliyorsunuz ki benim görevimden dolayı bazı arkadaşlarımız bizimle olmayacak. Bu da hani çok büyük bir sorumluluk biliyorum. Çok da zor bir gün olacak benim için. Geçen sefer de söylemiştim. Ama futbol bu. Maalesef bazı kararlar vermek durumda olacağız.
16: Metin Bey, buyur.
17: Metin Pekgen, TRT Spor. Hocam, Dünya Kupası gruplarında 3 farklı dünya futbol kültürüne sahip takımlarla karşı karşıya geleceğiz. Bu bizim için ne kadar zorlayıcı olacaktır? Ayrıca hazırlıklarımızı ve hazırlık maçlarını planlarken bunun etkisi oldu mu?
14: Il mondiale è questo, il mondiale è diverso, è tutto diverso rispetto all'europeo. Uno dei motivi è proprio che affronti squadre diverse, infatti la prima Insomma, la Macedonia abbiamo identificato tra le squadre che potessero essere disponibili per un amichevole molto vicino al modo di giocare dell'Australia. Abbiamo scelto Venezuela perché è una squadra sudamericana e probabilmente sono decine d'anni che non giochiamo contro una squadra sudamericana, insomma, quindi la logica era stata questa.
15: Yani aslında şöyle söyleyeyim Kazım, Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve her ülke farklı kültüre sahip, farklı futbol kültürüne sahip dediğiniz gibi. Yani Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha bu tarz farklılıkları görebiliyorsunuz. Mesela hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya'yı seçtiğimizde Avustralya'ya çok benzer bir futbol oynadıklarını tespit etmiştik ve onlar da hazırlık maçı oynamak istediklerini de onaylamışlardı bizimle beraber. O yüzden öyle bir hazırlık maçı yaptık. Keza ikinci maç Venezuela'ya karşı Güney Amerika takımı, farklı bir kültür dediğiniz gibi yaklaşık 10 yıldır belki de daha fazla Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. O yüzden bu tarz seçimleri yaparken her zaman ileride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz.
16: Ferhat Bey.
18: Ferhat Kızıltaş, TV Bu Spor. Başarılar diliyorum. Euro 2024'te Amiri takım Çekya ile beraber en genç takımdı 25 ortalamasıyla. Bu sezonda 48 takım arasında en genç takımından bir tanesi yine Amiri takımımız 19. sırada. Bu kadar genç oyuncuyla 2002'den sonra bir Dünya Kupası'na gidecek olmanın nasıl bir heyecanı var takımda? Bu işin mental yönünü şu an kendisi nasıl yönetiyor? Oyuncu grubunda yüksek bir heyecan var mı?
14: Sì, eravamo giovanissimi, ora siamo invecchiati un po'. Per la verità ho cambiato poco in questi due anni, qualcosa stiamo cercando di inserire come giovani. La stiamo vivendo, la gestione delle emozioni credo faccia parte della preparazione della partita, del periodo, del torneo, quindi è fondamentale prepararsi anche emotivamente a questa competizione. Che è un sogno per tutti noi, è un sogno da bambino per tutti noi, sappiamo la responsabilità di avere un paese immenso e bello e orgoglioso alle spalle come la Turchia, quindi ci dobbiamo arrivare con tutte le energie possibili e con tutta la concentrazione possibile.
15: Aslında şöyle söylemek lazım, 2,5 sene öncesine kadar evet biraz daha gençtik, şimdi biraz daha değişti. Bazı yaş ilerlemeleri oldu ister istemez. Ama arada biliyorsunuz 2,5 senede değişen bazı detaylar da oldu. Ama biz bu turnuvaya hazırlanırken her zaman ülkemizi temsil edeceğimizin bilincinde hazırlanıyoruz. Tabii ki de Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali. Ve orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz ama hem duygusal anlamda da bir hazırlığımız var. Futbolcularımız da bu bilinçle hareket ediyor. Çünkü dediğim gibi çocukluk hayalimiz ama bizim sorumluluğumuz da var. Ülkemize karşı, Türkiye'ye karşı onları çünkü temsil ediyoruz dünyada. O yüzden en iyi şekilde temsil etmekten her zamanki gibi gurur duyacağız ve elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
16: Süleyman Bey.
19: Süleyman Arat. Öncelikle başarılar diliyorum hocaya ve bütün takıma. Yani bu Dünya Kupası'nda bir format değişikliği yaşanıyor bu sene özellikle. Bu bizim için bir avantaj olabilir mi acaba? Hocanın bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Bir de son katıldığımız 24 sene önceki Dünya Kupası'nda Türkiye bir dünya üçüncülüğü ve büyük bir başarı elde etti. Orada efsane olan birçok futbolcu var. Gerek saç modelleriyle, gerek oynadığı futbollarla, gerek attığı gollerle. Acaba şimdiki milli takıma bu başarılar en azından görüntü olarak verildi mi, motivasyon olarak? Onu çok merak ediyorum açıkçası. Teşekkür ederim.
14: Questo formato ormai il calcio sta cambiando, ci sono più partite, anche l'europeo per arrivare ai quarti di finale abbiamo dovuto giocare più partite rispetto al 2002 e quindi sono le nuove regole, il nuovo numero di partite. Rispetto a quello che è stato fatto in passato, veramente per noi è un motivo di orgoglio, un motivo di motivazione, ma non può essere certo come dire, un motivo di confronto, almeno non lo è per me. riguardo ai calciatori, i calciatori tra i mestieri a disposizione ormai è quello che si inizia da bambini pensando solo ai propri sogni di voler giocare a calcio e arrivare ai mondiali. Quindi i calciatori conoscono molto meglio di me la storia delle nazionali. Io la conosco perché l'ho studiata, ma loro l'hanno vissuta, parecchi di loro, sulla loro pelle, no? Le emozioni che non possono mai essere dimenticate. Quindi oggettivamente io non gli ho fatto vedere i video perché credo che non sia necessario, perché la storia la conoscono come me.
15: Ya aslında şöyle söylemek lazım, formatlar her zaman değişiyor, futbol her zaman değişkenlik gösteren bir oyun. Her zaman en iyisini hedeflemeye çalışıyorlar bunları yaptıklarında. Hatta en son örnek olarak Avrupa Şampiyonası'nda da daha fazla maç oynandı Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bile. O yüzden bu tarz şeylere, yeni kurallara, yeni formatlara sadece adapte olmanız gerekiyor. Geçmişte olan başarı tabii ki de hepimizi çok fazlasıyla gururlandırıyor ve mutlu oluyoruz. Tekrar gördüğümüzde ve o andaki yaşanan duyguları hissettiğimizde. Ama şunu da eklemek istiyorum. Futbolcularımız benden futbol tarihimizi çok daha iyi biliyor. Yani onlara video göstermenize gerekmiyor açıkçası. Çünkü nasıl duygular yaşadıklarını, bazıları çocuktu, bazıları biliyorsunuz doğmamıştı. Onlar da o hikayelerle büyüdü. Ben de tarihimizi hani biraz çalıştığım için hani biliyorum. Ne kadar güzel duygular yaşandığını herkes biliyor. O yüzden hani çok fazla video göstermeye gerek yok. Çünkü hepimiz bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu duyguların bilincinde hareket ediyoruz. Ve dediğim gibi her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız.
16: Emre Bey.
17: Emre Doğan, Anadolu Ajansı. Başarılar diliyorum Dünya Kupası için. Milli takımın Sayın Montella elindeki kadroya baktığında Dünya Kupası'nda ulaşabileceğimiz en iyi noktayı neresi olarak görüyor? Bir de Avustralya maçıyla başlayacağız. Sonra Paraguay, en son Amerika maçı ev sahibi. Gruptaki sıralamamız yolu da belirleyecek. Burada kritik eşik olarak neyi görüyor hocamız? Teşekkürler.
14: Non so, io sono un sognatore, sono una persona ambiziosa che difficilmente si accontenta di un risultato, ma questo fa parte del mio DNA, che io credo però anche alla realtà, perché è la realtà che ti fa poi far fare dei passi in avanti. Noi il nostro obiettivo è quello di avere ambizione, ma è quello di avere l'unico pensiero, e il primo pensiero è quello di superare il girone, che comunque rimane un girone molto equilibrato, e sappiamo quanto una partita possa cambiare, un episodio di una partita possa cambiare il risultato stesso e può compromettere anche poi il proseguo. Quindi a me piace camminare con i piedi per terra.
15: Ya ben çok hayalperest bir insanım, çok da büyük hedefleri olan bir insanım. Yani bu benim DNA'mda var, az çok anlamışsınızdır 2,5 senedir. Ben ama her seferinde adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Tek düşüncem her zaman tabii ki de ilk adımı atabilmek. Ama tabii ki de hedefimiz gruptan en iyi şekilde başarıyla çıkabilmek ve ondan sonrasını yine adım adım ilerleyebilmek. Biliyorsunuz ki grubumuz dengeli bir grup. O yüzden Dünya Kupası'na gittiğinizde her zaman dengeli rakiplerle karşılaşırsınız. Çünkü futbolun en iyileri oradadır. Ve futbol biliyorsunuz enstantane oyunudur. Bir anlık bir aksiyonla her şey değişebilir. O yüzden her seferinde bütün enerjilerimiz adım adım ilerleyerek bütün hedeflediğimiz hedeflere ve hayallere ulaşabilmek için atılacaktır. Ve en iyi şekilde yapmaya çalışacağız bunu.
16: Aslan.
20: Aslan Akdağ, Yeni Birlik Gazetesi. Dünya Kupası yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Bütün Türk halkının en güzel enerjileri ve duaları sizlerle olsun. Yarını ve sonraki hazırlık maçını sormak istiyorum. Hazırlık maçlarında skordan çok oyun önemlidir denir. Sizin hazırlık maçlarında sahada görmek istediğiniz temel unsurlar nelerdir? Bireysel yetenekler mi öne çıkacak, yoksa kurduğunuz oyun planı doğrultusunda mı oynayacaksınız? Teşekkür ederim.
14: Grazie per la domanda, finalmente vi siete ricordati che c'è una partita domani, e quella importante. Domani è un'amichevole, ma per me è importante anche il risultato, perché noi rappresentiamo prima di tutto un paese, rappresentiamo anche noi stessi, quindi per me nazionale ancora di più, le amichevoli non esistono. In passato abbiamo fatto degli errori di concentrazione che adesso non mi piacerebbe che le ripetessimo, e quindi sicuramente c'è qualche giocatore nuovo dall'inizio rispetto ai playoff, sicuramente, ma comunque per me rimane una squadra competitiva da mettere in campo. Si faranno delle valutazioni, e il risultato è importante. È importante il bel gioco, ma è importante anche il risultato.
15: Şunu söylemek lazım. Öncelikle bu soru için çok teşekkür ederim. Yarın bir maç olduğunu hatırladığınız için teşekkür ederim. Açıkçası bizim için maç fark etmiyor. Yani milli takım seviyesinde olduğunuzda hazırlık maçı ya da dostluk maçı diye bir şey yok. Her sonuç bizim için çok önemli. Ama tabii ki de yarınki maçta farklı isimlerde görme ihtimaliniz olacak sahada. Ama tabii ki de her şey bir oyun metoduna bağlı olacak şekilde olacak. Ve tabii ki de bizim önceliğimiz en iyi şekilde temsil edebilmek. O yüzden dediğim gibi maçlar bizim için hazırlık olarak hani adlandırılsa da hepsinin sonucu bizim için çok önemli. Çünkü hem ülkemizi temsil ediyoruz, hem kendimizi temsil ediyoruz, hem de en iyi şekilde sonuç almak istiyoruz ne olursa olsun. Çünkü burası milli takım.
16: Başka soru var mı acaba?
0: Murat Türker, Bein Sports. Teknik direktörümüz 2002 Dünya Kupası'nda İtalya milli takım forması giyiyordu. Şimdi 2026'da teknik direktör olarak görev yapacak Türkiye'nin başında. 2002'deki futbolcu Montella bugün burada olsaydı oyuncularına ne söylerdi Dünya Kupası öncesi?
14: Ah, di farmi giocare, sono pronto per giocare, che sogno di giocare, sono quei pensieri tutti calciatori.
15: Ya açıkçası bütün futbolcularımızın düşündüğü gibi ben de kendimi oynatmak isterdim açıkçası Dünya Kupası'nda. Hani kesin oynamalısın derdim kendime bu konuda.
16: Başka soru var mı arkadaşlar? Yok, teşekkür ediyoruz.
14: Evet, teşekkürler.
15: Teşekkürler.
21: Evet, Montella'nın basın toplantısını takip ettik. Yarın Kuzey Makedonya ile bir karşılaşma yapacağız. O maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şu benim çok aklımda kaldı Ulaş. Bence benim aklımda kalan en önemli bilgi şu oldu. Kuzey Makedonya'yı seçme sebebi oyun tarzlarının Avustralya'ya çok benzediğini söyledi. Yani Kuzey Makedonya maçını oynarken sanki bir Avustralya, rakip anlamında Avustralya'ya karşı bir prova maçı niteliğinde olacak dedi. Bir de Venezuela maçı. Yaklaşık 10 yıldır Güney Amerika kıtasından bir takımla oynamıyormuşuz. Tabii Dünya Kupası'nda da Paraguay'la aynı gruptayız. İkinci maçımızı da Paraguay'la oynayacağız. Yani Venezuela, Paraguay birbirine benzer benzemez, hani onunla ilgili bir şey demedi ama hani bilmediğimiz bir futbol takımı olmasıyla hiç tanıdık olmayan bir futbol takımına karşı, bir kıta, değişik bir kıta takımına karşı oynamak istedik dedi. Orada da büyük bir ihtimalle hani mantık anlamında düşünüyorum Paraguay'ı düşünerekten. Hani çok yabancı bir kültüre sahip olan bir takımı. Hani çünkü Avrupa takımlarını biliyoruz Ulaş. İşte güçlüsü şöyle oynuyor, güçsüzü böyle oynuyor. Bu arada bir son dakika haberi var. Nedir?
22: Nijerya teknik direktörü.
21: Nijerya teknik direktörü diyor ki, demiş ki Osimhen'in transfer görüşmeleri olduğundan dolayı Nijerya milli takım kadrosunu almadık diyor. Bu ilginç bir haber oldu.
22: Hazırlık maçları var. Nijerya'nın da hazırlık müsabakası var.
21: Ona bir bakalım. Peki benim aklımda kalanlar bunlar. Saatlerimiz 15 oldu. Saat başı arasını verelim. Sonra tabii ki hemen iddia formatına geri dönelim.

0: Evet, devam ediyormuşuz çünkü saat başımız yokmuş. Biz saat başına girdik. Hoş geldik. Saatlerimiz 15 oldu. Ulaş, ne diyorsun bu Çelli'nin açıklamasına? Ben bir bakayım. Twitter'da bir şey var mı?
1: Ben Nijerya milli takımına baktığımda Osimhen'i kadroda görmüştüm bu arada.
0: Acaba sonradan mı çıkartıldı?
1: Muhtemelen sonradan çıkarıldı. Tekrardan onu kontrol ediyorum ben de şu anda.
0: Ben de şimdi internetten hemen bir açıklama var mı yok mu bakayım.
1: Hala da kadroda görünüyor.
0: Ben şu anda açıklamasını buldum. Bakalım. Bir dinleyeyim mi İngilizce? Ne dersin?
1: Dinleme.
0: Lookman ve Osimhen'in neden kadroda olmadığını açıkladığına dair bir şey buldum. 10 geçe arasında şöyle yaparız. 10 geçe reklam aramız varmış. 10 geçe reklam arasında. Evet.
1: Lookman da mı çıkartılmış?
0: Lookman da yokmuş.
1: Yani baktığımda şu
0: kiminle
1: anda...
0: oynuyor Nijerya?
1: Hazırlık maçı var Nijerya'nın.
0: Evet.
1: Önemli müsabakası yok. Söyleyeyim. Polonya ve Portekiz'de oynayacak. 3 Haziran'da, 11 Haziran'da.
0: Şu anda o maçın bilgileri de yok tabii.
1: Ya ben açıklanan kadroyu şu anda buldum. Tekrardan ki dün bakmıştım ben bu müsabakaya. Oradan aklımda kaldı Osimhen olduğu. İki oyuncu da Osimhen'de, Lookman'da kadroda yer alıyor. Tabii Nijerya'nın bir futbol federasyonu resmi sitesine bakarız. Açıklamaya dair de bakalım.
0: Evet, şimdi 10 geçe ben şey yapacağım. 10 geçe yani şeyi buldum.
1: Demiş ki Polonya Portekiz olmak üzere iki maçımız var. Bazı oyuncuların vizesi olmadığı için sorun yaşıyorum. Önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız. Osimhen ve Lookman. Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz. Çünkü oynarsa %100'ünü veremeyebilir. Bu iyi olmaz. Demiş. Böyle demiş.
0: Evet.
1: Detayına bakarız.
0: Vallahi ben şimdi 10 geçe açıklamayı buldum. 1,5 dakikalık bir açıklaması var. Reklam arasında. Bakarız. Peki maçlara dönelim. İsviçre radyosunu yeni açanlar için hemen tekrar edeyim. İsviçre ile ilgili Ürdün'le oynayacakları maç öncesi bilgiler paylaşmıştım. İsviçre galibiyeti bekliyorum. Oranı arttırmak için 1 ve 4,5 gol altı yapabiliriz. İsviçre'de kadroya baktığımızda bayağı iyi bir kadroyla bu maça çıkacakları düşünüyorum ben açıkçası. Öyle görüyorum bilgilere baktığımda. Mesela takımın kaptanı ve beyni Çaka, Granit Çaka 144. milli maçına çıkması bekleniyormuş. Forvet hattında Embolo ve Endoye'nin yine oynaması bekleniyor. Aynı şekilde savunmada Akanji'nin İlk 11 çıkması bekleniyor. Teknik direktörü eleştirdiğinden dolayı bundan önceki 2 milli maçta kadro dışı bırakılan Okafor'un affedildiği ve bu maçın kadrosuna alındığı, Leeds United'lı oyuncunun bu maçın kadrosuna alındığı haberi yine var. Ürdün'de ben tanımıyorum ama hani sen sordun tanıdık biri var mı diye. Ren'in golcüsü var. Altamari, ama ben Fransa Ligi'ni artık eskisi gibi takip etmiyorum. Takımın kaptanıymış Altamari. Rende oynayan bir golcü. Onun haricinde benim hiç tanıdığım oyuncu yok. İsviçre'ye baktığımda Akanji, Elvedi, Zakaria, Şaka, Okafor, Embolo, Endoye gibi isimlerin ilk 11 çıkması bekleniyor. Ulaş, zaten yaklaşık bir 5-10 dakika sonra İsviçre'nin kadrosu da gelir. Maçın nerede olduğunu hemen bir bakayım. Maçın nerede olduğunu bir bakayım. Oradan gol yemeyelim. Bu arada şu anda devam eden bir milli maç var. Japonya-İzlanda mücadelesi 0-0 devam ediyor. Sabaha karşı da Ulaş, Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Avustralya Meksika ile karşılaştı. Ve maç 1-0 bitti. Valla maçta Meksika uzak ara çok daha iyi olan taraf. 13 şut çekmişler Avustralya'nın 7 şutuna karşı. 13 şutun 3 isabetli olmuş Meksika'da. Avustralya'nın isabetli 1 şutu var. Ulaş, gol beklentisi Avustralya'nın 0.48'de kalmış. 2 tane net pozisyonu var gözüküyor. Avustralya'nın hemen kadroya bakalım. Avustralya'da kalede Ryan var. Tanıdığımız bir isim o. savunma, beşli savunma

0: oynamamış. Ochoa ikinci yarı oyuna girmiş. Ochoa'yı artık bilmeyen yok tabii. Evet, Huerta, Gallardo gibi isimler ikinci yarıda oyuna girmiş. Meksika'da tabii Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri. Avustralya'nın yedeklerine bakıyorum. Vallahi oyuna çok giren olmuş ama 1, 2, 3, 4, 5, 8 oyuncu girmiş ama hiçbiri tanıdığım oyuncular değil. Ben Ulaş, Dünya Kupası çalışmalarına başladım tabii. Avustralya galiba kupaya katılan takımlar arasında 88. sırada yer alıyor FIFA sıralamasında. Yanlış hatırlamıyorsam bir daha bakarım ama hani gerçekten Dünya Kupası'nın çok zayıf takımlarından biri. Tabii Avustralya deyince aklımıza o meşhur Kivallı, Vidukalı kadro geliyor ama artık o takımdan pek bir eser kalmadı. Dediğim gibi ya şu kadroya baktığımda kaleci Ryan'ı bir tek tanıyorum. Vallahi bir şey diyeyim mi? Diğer 10 oyuncu tanımıyorum Ulaş.
1: İsviçre'nin 11'i belli olmuş bu arada. Bir dinleyicimiz
0: olmuş
1: uyardı.
0: Mu?
1: Evet, araştırdık, bulduk.
0: Bakayım ben hemen.
1: Şimdi başka bir yerden check ediyorum doğru mu diye. Hemen söyleyeceğim.
0: Benim önümde açıklanmamış daha.
1: Envomo, Akanji, Elvedi, Zakaria, Ebişer, Froiler, Vargas, Manzambi, Şaka, Embolo, Dandoy. Oldukça sağlam bir 11 ile çıkmışlar.
0: Ha, maçın nerede oynanacağına bakacaktım. Bu arada Japonya İzlanda karşısında tek kale ama hala gol atamamışlar. İsviçre maçı nerede oynanıyor? Kuybun Park diyor ama ona bakmamız lazım nerede olduğuna. Bakalım. Kuybun Park. Sengalen İsviçre'deymiş. Demek ki ev sahibi burada. İsviçre-Ürdün maçında ev sahibi. Bu da tabii biraz daha avantajlarını daha yukarıya tabii ki çıkartır. Bilgisayar beklentisi 2-1 demiş. Yani Ürdün'den de demek ki o renli golcüden bir gol bekliyorlar.
1: Kendi senin tahminine çelişmiyor.
0: Çelişmiyor evet. 1 ve 4.5 gol altı. Orada bilgisayarla hemfikiriz.
1: Atilla Bey kuponu geldi. Malaga kazanır, Burgos handikap yapar, Cordoba kazanır, Gent'te karşılıklı gol var. Atilla Bey'e bol şans dileyelim kuponu için. Selamlar beyler. Fethiye'den egemen kişilerin altılı kuponları yayınlamak pek mantıklı görünmüyor bana. Siz ne dersiniz? Kolay gelsin. Biz yayınlıyoruz kişilerin altılı gayan kuponlarını.
0: Niye tutuyor? Bazen
1: hani altılı gayan kuponlarını yayınlamasak sizlere maçınızı da sormaz. Sizlerin kuponları da, iddia kuponlarını da, tahminlerini de. Sonuçta burada ortak bir yayın yapıyoruz. Sizlerin görüşleri bizler için değerli ki yani
0: altılı gayan, şu dönemde bu arada.
1: Altılı gayan kuponu paylaşan dinleyicilerimiz de epey bir süredir kupon paylaşıyorlar. Onlara ben teşekkür ediyorum. Kuponları bekliyoruz. Altılı gayan kuponlarını bekliyoruz. Hakan Hamarbi'de Hamarbi'nin golü var. Degerfors Bronposkarn'da Bronposkarn'ın golü var. 15 seans maçlarında 2 gol var. Slovaçko Artisburna maçında dakika 50 oldu. 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü var. Çınak Cumhuriyeti'nde Tianjin'de Dalian maçında ev sahibi ekip 1-0 önde. Wuhan Tri Yunan maçı 0-0 devam etmekte. Japonya İzlanda dakika 85'e geldi. 0-0'lık denge var. Singapur'da Moğolistan karşısında 2-0 önde hazırlık maçında. Belarus'ta Vitebsk Baranovic maçında konuk taraf 3-0 önde. Norveç'te Sandviken Bratbak karşısında 1-0 önde. Grorud Lade maçı 0-0 devam etmekte. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde.
0: Evet, saatlerimiz 10 geçiyor. Arayı verelim. Ben de hemen bakayım. Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Erik Şel ne demiş? Dönüşte paylaşayım sizinle.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
4: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
5: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
0: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
4: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
5: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
4: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyeceğim.

0: yaptı ilk takım.
1: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
2: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor'da.

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor. Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
2: Radyo Spor.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
5: ol. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.

0: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
4: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Evet, Twitter'da haberi buldum. Az önce de söyledim, Nijerya teknik direktörü Erik Schelle'nin basın toplantısında Lookman ve Osimhen'le ilgili neden kadroda olmadığını açıkladığı bölüm var. Dinledim ve gerçekten öyle diyor. Lookman için diyor ki çok yorgun, izin istedi diyor. Osimhen için kulüp seviyesinde bir transfer olma ihtimali olduğundan dolayı kadroya almadık diyor. Transfer görüşmeleri olduğundan dolayı kadroya almadık diyor Erik Schelle. Yaptığı açıklama bu şekilde. Yani çıkan haberler doğru. Tabii bu da yani ilginç oldu. Hatta ben şu anda bunu bir Nijerya tweetinde buldum. Twitter'da da paylaştım. Görmek isteyen varsa Twitter'da Genco Boran adresinden bakabilirler. Altındaki yorumlara baktığımda biri diyor ki gerçekten Victor kulüp değiştirdiği için mi gelmedi? Bu çok ilginç geldi bana diyor. Yine de ne olursa olsun Polonya ve Portekiz gibi iki tane çok önemli takıma karşı hazırlık maçı yaparken bu oyuncuların kadroda olması gerektiğini düşünüyorum diyen var. Bakıyorum. Nijerya'da Finidi geçen hafta, acaba Finidi George mu bilmiyorum ama biri diyor ki Finidi geçen hafta bunu söylemişti diyor. Osimhen'in kulüp değiştireceğini söylemişti diyor. Galiba bu haberler doğru şeklinde bir yazı var. Bakalım. Evet, bir kullanıcı da şey demiş. Çok profesyonellikten uzak bir açıklama. Ya oyuncu bunun duyulmasını istemiyorsa çok kötü bir açıklama olmuş şeklinde bir açıklaması var ki buna katılıyorum. Ya buna hakikaten katılıyorum. Evet, Japonya'nın golü geldi. Tek kale oynuyor demiştim Japonya. Ve Japonya'nın golü geldi. Ogawa'nın golü 88. dakikada. Japonya'ya oynayanlar varsa İyi haber geldi. Japonya benim Dünya Kupası'nda çok yakın takip edeceğim bir kulüp. Çok beğen bir ülke takımı, tabii kulüp değil. Kubo var, Ueda var, Ito var, Doğan, İskoçya'da oynayan Endo, Nakamura. Yani kadro çok iyi ama tabii orada bir tane eksik var ki o eksik çok önemli. Oyuncunun ismi aklıma gelmedi.
5: Demek ki o kadar.
4: Ulaş, Brighton'da oynayan oyuncu kimdi ya? Japon. Büyücü lakaplı.
5: Mitoma?
4: Ha, Mitoma. Magic yani. Mitoma.
6: Yani.
4: Aynen.
6: Ama olmaz.
4: Mitoma
6: ki.
4: Aklıma gelmedi. İşte Mitoma'nın sakatlığı çok kötü oldu Japonya adına diyelim ama İsviçre golünü attı. Japonya golünü attı. Mitomasız artık yapacak bir şey yok ama takipte olmaya devam edeceğiz. Ulaş, Yeşilburun Adaları Sırbistan maçı var. O da bakayım yayınımız içinde başlıyor mu? Yok.
6: 18'de.
4: O, kaçırıyoruz onu.
6: Ben sana pas atayım onu.
4: Sen pas at, tamam, bekliyorum.
6: 2.55, 3.01, 2.08, 1.02 oranları. Hemen devam edeceğim. 2.56, 1.56, 2.5 üstü, 1.77 var, 1.60 yok, 1.73 olarak belirlendi. Yeşilburun Adaları'nın hazırlık maçları. İran'la oynamışlar, 0-0 bitmiş. Mısır'la oynamışlar, 1-1 bitmiş. Şili'yle oynamışlar, 4-2 kaybetmişler. Finlandiya'yla oynamışlar, 1-1 bitmiş Dünya Kupası elemelerinde baktığımızda D grubunu Yeşilburnu Adaları zirvede tamamlamayı başardı. 23 puanla 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle bitirdi ki burada Kamerun var. Kamerun'un olduğu grup bu. Libya, Angola, Mauritius, Eswatini. Kamerun'la çekişmişler. Kamerun'u geçmeyi başarmışlar. Kamerun ikinci sırada tamamlamış grubu. Hazırlık maçlarındaki performansta söylediğim gibi Sırbistan Dünya Kupası'na gidemedi. Biliyorsunuz Sırbistan Avrupa Eylül ayında başlayacak Uluslar Ligi'nin hazırlıklarını yapıyor. Hazırlık maçlarında bir İspanya ile oynadılar. 3-0 kaybettiler. Suudi Arabistan'la oynadılar. 2-1 kaybettiler. Ne bekliyorsun genç varan bilgisayar ne diyor bu müsabakaya? Dünya Kupası'na gidebilen Yeşilburnu Adaları, Dünya Kupası'na gidemeyen Sırbistan'la karşı karşıya geliyor.
4: Valla Afrika kıtasının son dönemlerdeki iyi takımlarından biri Yeşilburnu Adaları. Mesela Şili'ye kaybettiler ama 4-2 kaybettiler. Yani 2 gol atmaları iyi. Finlandiya ile berabere kaldılar. Tabii normalde Sırbistan'ın favori olduğu bir karşılaşma. Yani o kesin. Ama senin de çok yakından tanıdığın iki tane çok önemli eksiği var Sırbistan'ın. Birincisi kaleci Savic. Birincisi kaleci Vanya. Nerede oynuyordu? Lazio mu? İtalya'da oynuyordu ama unuttum. Lazio'da değil mi?
6: Lazio değil, Vanya Milinkovic.
4: Nerede oynuyordu unuttum. Yani bu sezonun iyi kalecilerinden biri, önemli kalecilerinden biri Vanya Milinkovic-Savic ile orta sahadan Sergei Milinkovic-Savic ve golcü Mitrovic. Yani 3 tane farklı mevkinin çok önemli oyuncuları Sırbistan'da yok. Nerede oynuyordu buldun mu?
6: Napoli'de.
4: Napoli'de, tamam, pardon, özür dilerim. Bournemouth'ta oynayan savunma oyuncusu Milosavljević de kadrodan çıkartıldı sakatlığından dolayı. Ya Ulaş, ben tabii Yeşilburnu Adaları deyince ben takip ediyorum bu ülkeyi de. Yani çok az gollü maçlar yapıyorlar. Tabii Şili maçı bir istisna. O da Şili Latin Amerika takımı olduğu için. Ben
6: Başakşehir'den Nuno da Costa var bu arada. Iğdır'dan Ryan Mendes var. Mendes takım kaptanı. Hı-hı. Yani bizim tanıdığımız isimler ama baktığımızda, kadroya baktığımızda çok Pina var. Yine Trabzonspor'da bir dönem oynayan. Trabzonspor'da forma giyen Pina var. Benfica'dan Cabral var. Böyle çok bir yıldız isimleri yok.
4: Kape Verde'nin. Yani Yeşilburnu Adaları.
6: Evet.
4: Evet evet. Öyle öyle. Ya az gollü bir maç bekliyorum. Sırbistan'ın da önemli eksikleri var. Bakalım bu maç nerede oynanacak, ona bakayım.
6: Pina'nın da bu sene 9 asisti var. Trabzonspor formasıyla. Hani bu oyuncular katkı verir mi? Katkı verir ama ilk maçları İspanya. Çok da zor bir maçta başlayacaklar.
4: Evet. Bu arada Japonya'nın maçı bitti. Restelo stadı. Bakalım neredeymiş? Restelo stadı neredeymiş? Portekiz'deymiş. Lizbon'da. Yeşilburnu Adaları Sırbistan maçı tarafsız sahada Portekiz'de oynanacakmış. 19.800 kişilik bir stadyum. Onu da bilgi olarak paylaşalım. Ben alt bekliyorum. Bilgisayarda 1-1 demiş.
6: Sırbistan da o beklenen kadro yapılanmasını, yenilenmesini bir türlü yapamadı. Hep aynı oyuncularla devam ediyorlar. Bir yerde bu iş şeye doğru gider. Bulgaristan olmaya doğru gider. Alttan yeni oyuncu gelmezse.
4: Gelmezse değil
6: hiç,
4: mi?
6: Hiç yeni oyuncu gelmiyor.
4: Doğru. Doğru. Evet, bilgisayarda 1-1 demiş. Neden? Eleme maçlarında Yeşilburnu Adaları'nın çok etkileyici sonuçlar aldığını, çok iyi futbol oynadığını, fakat hazırlık maçlarında aynı etkiyi, aynı oyunu oynayamadıklarını söylüyor. Dünya Kupası öncesinde bu takımın artık biraz morale ve özgüvene ihtiyacı var. Sırbistan'da turnuvayı kaçıran taraflardan biri. Önemli eksikleri var bu maç öncesinde. Dolayısıyla Yeşilburnu Adaları Sırbistan maçında Kapa Verde'nin formsuzluğu, Sırbistan'ın da önemli oyuncunun eksikliğinden dolayı bu maç berabere bitebilir demiş ve 1-1'lik bir netice vermiş Ulaş.
6: Pekala. Şöyle bir maçlara bakalım, devam eden müsabakalara bakalım. Slovaçko 3, Artis Brno 0 oldu dakika 65. Haken 0, Hamarby 1, Degerfors 0, Bruno Poşkarna 1, Bastera 0, Göteborg 3, Tianjin Teda 1, Dalian 0, Wuhan 0, Yunan 0. Singapur 2, Moğolistan 0 ilk yarı sonucu. Bu arada Japonya İzlanda hazırlık maçı bitti. Japonya maçı 1-0 kazanmayı başardı. Sonlara doğru golü buldular. Kaunas Žalgiris, Žalgiris Vilnius Litvanya müsabakası 0-0 devam ediyor dakika 51. Belarus'ta Baranovic'i Vitebes deplasmanında 3-1 önde. Norveç'in alt liginde Sandviken 1, Bratvak 0, Grorud 2, Lade 0, Honefoss 1, Lørenskog 0. Avrupa U17 şampiyonası A grubunda Belçika U17 1, Estonya 0, İspanya 0, Hırvatistan 1. İlk yarı sonuçları bu şekilde. Belarus alt liginde de Smorgon Lida maçı var. 0-0'lık eşitlik var. Müsabakada bu şekilde gidiyor. İstanbul'da birazdan ikinci altılık ayına gideceğiz. İlk altılık ayında 4 ayak geride kaldı. İlk ayak 2 Clemenza 13.80. İkinci ayak 5-11-12 Iron Tor, Zimbatron, Age of Sky 1.95. Üçüncü ayak 1 Alamaç 2.10. Dördüncü ayakta 3 Sementhan 5.15 şeklinde devam ediyor. İstanbul'da ilk altılık ayında yaklaşık olarak 16 milyon dağıtılacak ikramiye tutarı. İkinci altılık ayında şu ana kadar 21.5 milyona yükseldi. Tabii daha yarışın başlamasına 3 dakika var. O 3 dakikada miktar çok daha fazla artacaktır. Dağıtılacak ikramiye tutarını söyleriz ikinci altılık ayın içinde. Hava parçalı bulutlu, sıcaklık 21 derece, nem %62, çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayaklara eğer bahis alacaksınız bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Genco Baran sözü sana vermeden. İddiada en çok oynanan maçlar listesinde tabii bültenin de darlığından kaynaklı olarak.
4: Ulaş dün şey aklında mı? Paris Arsenal maçına ne oynandı? Bakmadım mı?
6: Ben kendi tahminlerimde ısrar ettiğim için hiç bakmadım. İddiada en çok oynanan maçlar listesinde hep her iki yarıda da karşılıklı gol var oynanmış. Hep sürpriz bahisler kovalanmış. Oranlar da 9.36, 10.40, 8.72. Maçları söyleyeyim, böyle bir sürpriz kupon yapmak isteyen varsa değerlendirsin. Levanger Junkeren, Varnamo Nordic, Esberg Linkby, Notetten, Jerv ve Yeşilburun Sırbistan adaları. Bu 5 müsabakada da ilk yarıda da karşılıklı gol var, ikinci yarıda karşılıklı gol var tercih oynanmış. Bunlar arasında yalnız en yüksek oran Yeşilburun adaları Sırbistan müsabakasında. Gencebaran fazla gol beklemeni söylemişti.
4: Evet.
6: Zaten bu maçta her iki yarıda da karşılıklı gol var oranı 17-25. Diğer oranlar birbirine yakın. 9.36 var, 10.40 var, 8.72 var, 10.95 var. Bunlar bu şekilde devam ediyor. Yeşilburun Sırbistan oranı bir anda yükseliyor. Eğer ki böyle bir sürpriz kupon yapayım, şans kuponu yapayım derseniz iddiada en çok oynanan maçlar listesine buradan bakabilirsiniz. Bu arada Belarus'un alt liginde gol oldu. Lida Smorgon deplasmanında 1-0 öne geçti. Yeni o gol haberini de verelim. Basteras da Göteborg karşısında golü buldu. Skoru 3-1'e getirdi. O da şu anda yeni olan gol. İsveç'te 15 seansında Haken 0, Hammarby 1, Degerfors 0, Bruno Poşkarna 1, Basteras 1, Göteborg 3 şeklinde gidiyor ilk yarım saatler. Dinleyicimiz diyor ki Osimhen satılacaksa iyi para almamız lazım. 3 sene yetecek para gelmesi lazım Galatasaray'a diyor. Çünkü kalibri üstü bir oyuncu diyor. Genco Baran ne diyorsun? Osimhen satılırsa?
4: Valla şimdi benim aklıma Ulaş şöyle bir şey geldi. Demek ki büyük bir ihtimalle Osimhen'in aklını çelen bir teklif geldi. Yani önemli bir kulüpten Osimhen'in aklını çelen bir teklif geldi bence. Dolayısıyla
6: herkes santrofor arıyor. Yani dünyanın elit kulüpleri de santrofor arıyor. Şu anda santrofor herkesin ihtiyacı. Bir teklif gelmiş olma ihtimali var. Osimhen ne diyecek? Galatasaray ne diyecek? Yani şu anda
4: işte ama acaba kim? Onu merak ediyorum. Acaba Premier Lig'den bir teklif mi geldi?
6: Kim olabilir Premier Lig'den?
4: İşte düşünüyorum yani.
6: Arsenal'in iki tane santrafor var. Havertz'e Gökereş var. City'de Haaland var.
4: Marmuş var.
6: United'dan bir hamle gelir mi?
4: Liverpool'da Ekitike ile Isak var.
6: Var.
4: Yani acaba Tottenham olabilir mi diye düşünüyorum ben.
6: Tottenham'da da ben yani.
4: Ya bakma bu senelikte çok kötüydü ama Tottenham'dır.
6: Çok çok iyi para vermesi lazım diye. Tottenham'ın çok çok daha iyi para vermesi
4: aynen
6: lazım.
4: Aynen öyle. Bu arada yarış başlıyormuş. Hemen yarışa gidelim. Sonra devam ederiz düşünmeye.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenme.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: 8 numaralı Saad Köylü alıp 2 boy farklı öne geçti. İkinciliğe ilk metrelerde 12 numaralı İlle de doğru girmişti. Şimdi onun dışından 4 numaralı Bir Sensin Sultan ikinciliğe, 1 numaralı Gül Ayalı da üçüncülüğe girdi. 1,5 boy geride 9 numaralı Tuğcu Sultan dışta 4. sırada. Yanında 10 numaralı Cemre Ateşi iç kulvarda 12 numaralı İlle de doğru var. 2 boy geride 7. sırada iç kulvarda 5 numaralı Lucia dışında 6 numaralı Öykülü Kız sırasıyla Kısraklar 1200 metre start yerine yaklaşıyor. 8 numaralı Saat Görlü İtalyan'ı 1,5 boy farkla sürdürüyor. İkincilikte 1 numaralı Gül Ayalı var. Ondan 1 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Bir Sensin Sultan. Yarım boy geride dışta 9 numaralı Tuğcu Sultan. Onun yarım boy kadar gerisinde ortada 10 numaralı Cemre Ateşi. Hemen yanında 6 numaralı Öykülü Kız 1,5 boy geride 12 numaralı İlle de Doğru. Yarım boy geride dışta 3 numaralı Yaşar Serap. 2 boy geride 11 numaralı Kurşun İli. Onun yarım boy gerisinde ortada 5 numaralı Rusya. 1,5 boy geride 7 numaralı Özgür Odin. 2,5 boy geride son sırada 2 numaralı Iğdır Kızı sırasıyla kısraklar son 800 metreye girmek üzere. 8 numaralı Saat Göl 1,5 boy farkla liderliğini sürdürüyor ikincilikte. Dışta 1 numaralı Gül Ayalı var. Yarım boy gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Bir Sensin Sultan. Onun yarım boy gerisinde dışta 9 numaralı Tuğcu Sultan 4. sırada. Ondan 1 boy geride ortada 10 numaralı Cemre Ateşi. Dışta 6 numaralı Öykülü Kız, içeride 12 numaralı İlle de Doğru. 2 boy geride içeride 5 numaralı Lucia dışında 3 numaralı Yaşar Serap, 2,5 boy geride de içeride 7 numaralı Özgür Odin dışında Kurşun İli, yine son sırada 2 numaralı Iğdır Kızı sırasıyla kısraklar düzlüğe çıktı. 8 numaralı Saat Gör son 400 metreye girilirken de 1,5 boy farklı önde. Ortadan 4 numaralı Bir Sensin Sultan, dışından 12 numaralı İlle de Doğru atağa kalkarken dıştan da 1 numaralı Gülay Alır'ın, ortadan 5 numaralı Lucia'nın, en iç kulvardan da 11 numaralı Kurşun İli'nin çabası var. Son 200'e girilirken içeriden gelen 11 numaralı Kurşun İli yakaladı Saat Gölü, dıştan da 5 numaralı Lucia ve 12 numaralı İlle de Doğru geliyor. Son 100 metre ortada İlle de Doğru, dışında 5 numaralı Lucia mücadelesi sürüyor. İlle de Doğru ve 5 numaralı Lucia beraber giriyor fotoya. 11 numaralı Kurşun İli 3. oldu. 4.lük içinde 8 numaralı Saat Gölü, 3 numaralı Yaşar Selap fotoyu beraber geçen safkanlar oldular. 12 numaralı İlle de Doğru mu yoksa 5 numaralı Lucia mı kazandı yarışı? Karar barış hekemlerine kaldı.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Radyo Spor.
10: Unutulmaz. Unutulmaz.
11: Çitile çitile çitile. Bitti artık bu çile.
12: Şanzımanlı arkelikle.
11: Hayat bu işe.
13: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
14: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
15: Aradığın tatil Setur.
16: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
10: Unutulmaz.
17: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
18: Bana göre yenilikçi olmalı.
19: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
20: Bana göre vizyoner olmalı.
21: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
22: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
23: Sağlam bankacılık.
24: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Evet, internetten baktım. Artık internette çok acayip bir şey ulaş. Hakikaten Victor Osimhen'e bir teklif var gibi gözüküyor. Kulüpte Barcelona. Bayağı İspanyol ve İngiliz gazetelerinde de haber çıkmış. Zaten 2-3 gün önceden de yazılmaya başlamış küçük küçük. En kuvvetli adayın Barcelona olduğu söyleniyor. İngiltere'den de bak takım sayıyorduk ya, kimi saymadık ve sayabilirdik? Chelsea. Chelsea'de golcü yok. Ve Xabi Alonso da...
1: Tottenham olmaz zaten, yenice vuran yani.
0: Yani golcüsü yok diye. Ama tabii Chelsea'ye gelseydi sıra Chelsea'de favorilerden, adaylardan biri olurdu.
1: Bence Chelsea'de olmaz yani. Bence o
0: Osimhen tercih. Barcelona var. Bence de Barcelona olacaktır.
1: Olursa...
0: Ve yani yazıyor, her yerde Barcelona yazıyor Ulaş.
1: Chelsea'de... Tottenham zaten her sene canıyla boğuşuyor düşmemek için. Chelsea Avrupa'da yok. Avrupa'ya geçti mi?
0: Lewandowski de bıraktı Barça'yı.
1: Şampiyonlar Ligi önemlidir. Yani olursa hamle oradan gelmesi mantıklı.
0: Evet, evet.
1: Bakalım.
0: Bakalım Galatasaray ne yapacak eğer Osimhen giderse. Bir alternatif bulunmalı. Yani oyuncu... Tabii takım da Barcelona olduğu için para da ciddi olacaktır.
1: Daha önce de
0: Osimhen'i... Ama Ulaş bir şey diyeceğim.
1: Büyük
0: Barcelona...
1: takımlar istedi yani Avrupa'nın ilk kulüpleri. Daha önce de istedi. Genco Baran. Yani...
0: Barcelona'da para var mı sence o kadar? Barcelona biliyorsun Messi falan acayip bir maddi sorun yaşadılar.
1: Bilemiyorum. Genco Baran Barcelona maddi durumun ne olduğunu. Teklif yapmışlar ki bütçeye güveniyorlar. Ama daha önce de benzer teklifler gelmişti.
0: Evet. Peki hazırlık maçlarına devam ediyoruz.
1: Bu arada İsveç'te bol yağmuru var.
0: Oo.
1: Vasteras skoru 3-2'ye getirmişti. Şimdi Göteborg'un golü geldi. 4-2 oldu. İlk yarıda daha 40. dakikada skor 4-2 Göteborg lehine. Hamar bir daha kendi deplasmanında 2-0 buldu. Degerfors Bruno Poşkar'ın da 1-0 önde götürüyor maçı. Hazırlık maçları dedin, devam ediyoruz dedin.
0: Polonya-Ukrayna maçı var benim önümde.
1: Açalım hemen.
0: Hemen söyleyeyim. Maç Polonya'da oynanacak. Yani Polonya bu maçın ev sahibi takımı.
1: 3 gün sonra da Polonya Nijerya ile oynayacak bu arada.
0: Evet.
1: Bu açıklamalar, milli takım açıklamaları, bazı oyuncuların vize problemi var dedi Nijerya'nın hocası. Osimhen zaten konuşuyoruz. Kadrodan çıkartıldı. Lukman da kadroda yok. Polonya 3 gün sonra o maça çıkacak. Yani kadrolara illaki bakın. 3 gün sonra başka bir hazırlık maçı olan takım sonuçta Polonya. Burada Ukrayna maçında ilk 11'de karma bir ilk 11'le yedek az karışık bir 11'le sahip çıkabilir. Veya burada az çıkarsa hafta arasında Nijerya karşısında yedek çıkar. Yani bunları mutlaka göz önünde tutun. Hemen bir sana kısa röntgen çekiyorum. 1.84-3-3.05-1.02 oranları. 2.5-6-1.53, 2.5 üstü 1.81, var 1.64, yok da 1.68. Polonya'nın Dünya Kupası dışında kaldığını söyleyelim. Keza Ukrayna'da iki takım da Uluslar Ligi'nin hazırlıklarını yapıyor. Eylül ayında oynanacak Uluslar Ligi'nin hazırlıklarını yapıyorlar. Polonya tek hazırlık maçı yaptı. Düzeltiyorum, Polonya ilk hazırlık maçına çıkıyor. Bundan önce Dünya Kupası elemelerinde baktığımızda Hollanda ile beraber kaldı 1-1. Malta ile oynadı, 3-2 kaybetti. Arnavutluk da oynadı, 2-1 kaybetti. İsveç'e de 3-2'lik skorla kaybetti. Playoff final müsabakasında ve Dünya Kupası'na gitme fırsatını kaçırdı. Ukrayna'da playoff yarı finalinde elenmişti. Ukrayna playoff yarı finalinde İsveç'e 3-1'lik skorla mağlup olarak elenmişti. Onlar bir hazırlık maçı yaptılar. Arnavutluk da oynadılar. O müsabakayı 1-0'lık skorla kazandılar sevgili Genco Baran.
0: Tamam. Hemen bilgileri ben de açtım önümde. Maç dediğim gibi Polonya'da oynanıyor. Kadrosal bilgilere baktığımızda Polonya'da Matty Cash kadroda yok sakatlığından dolayı. Onun yerine Pirka'nın oynaması bekleniyor. Sağ bek olarak. Lewandowski'nin ilk 11 çıkması bekleniyormuş.
1: Zielinski kadroda, Szymański kadroda baktığında Zalewski kadroda. Benim önümde ben size tanıdık bildik oyuncuları söyleyeyim.
0: O isimlerin hepsi de ilk 11 çıkması bekleniyor. Bednarek, Zielinski, Zalewski, Kaminski, Lewandowski hepsinin ilk 11 çıkması bekleniyor.
1: Evet.
0: Ukrayna'da da iyi kadro, Ukrayna'da da iyi kadro var. Orada da özellikle hücum hattına baktığımızda Malinowski, Yarmolenko ve Dovbik'in ilk 11 çıkması bekleniyor. Ya Ulaş, ben bu maça 1-0-2 oynamazdım.
1: Yaremçuk da var yine ileri uçta.
0: Aynen öyle. Ben burada 1-0-2 oynamazdım. Bence 1-0-2 için çok riskli. Çok riskli. KG var derim ben bu maça. 1-1 biterse de şaşırmam. Yani üst demiyorum, KG var diyorum. Çünkü 1-1 bitme ihtimali çok kuvvetli görüyorum bu maçın. Bu maçtaki tercihim benim KG var olacak.
1: Pekala, hemen oranı tekrardan hatırlatalım.
0: Bixer de bu maça 1-1 demiş.
1: Oran da 1.64. Pekala Genco Boran. Devam edeceğiz. Slovaçko 3, Brno 0. Dakika 82'ye geldi. Artık Slovaçko maçı kazanmaya çok yakın. Zaten ilk maçı 4-1 kazanmışlar. Haken 0, Hamar 1-2. Golde bir geri alma durumu olmadı. Degerfors 0, Bruno Poşkarne 1. Burada da bir geri alma durumu yok. Vasteras 2, Göteborg 4. İlk yarıya doğru gidiyoruz. 43. dakikalar oynanıyor İsveç'te. Tianjin'te de 1, Dalyan 0. Dakika 88. Wuhan 3 0, Yunan 0. Dakika 50. Singapur 2, Moğolistan 0. Dakika 57. Hazırlık maçı iddiada olan maçlarda. Kaunas-Zalgiris Vilnius maçında konuk taraf 1-0 önde dakika 70 Litvanya'da. Belarus'ta Vitebsk 2, Baranovici 3 dakika 88. Norveç'in alt liginde 3 maç var. Sandviken 1, Bratvak 0. Artık maç bitmek üzere. Grorud 2, Lade 1, Honefoss 1, Lorenzog 0. Avrupa U17 şampiyonası da Belçika U17 1, Estonya 0, İspanya U17 0, Hırvatistan 1 şeklinde gidiyor. Belarus'un alt liginde de Smorgon Lida maçı vardı. Burada da skor 1-1'e gelmiş durumda. İddiada olan an itibariyle canlı devam eden maçlarda gidişat bu şekilde sevgili Genco Boran.
0: Japonya maçı da 1-0 bitti. Meksika'yı tekrar hatırlatalım. Avustralya'yı Dünya Kupası'ndaki grup rakibimiz 1-0 yendi. Sabah karşı Güney Kore Trinidad Tobago maçı vardı. 5-0 bitmiş. İsviçre-Ürdün maçı İsviçre'de oynanıyor. Yeşilburun Sırbistan maçı Portekiz'de oynanıyor. Polonya-Ukrayna maçı Polonya'da oynanıyor. Almanya-Finlandiya mücadelesi var. Kadrolar bilgi anlamında önümde.
1: Singapur 3-0 buldu. Ben sana pas atayım. Passız olmaz bu işler.
0: Tamam. Ben sadece şeye bakıyordum.
1: Sen şöyle bir...
0: Maçın nerede oynanacağına hemen bakıyorum. Ulaş sen de bana asist yapmadan önce ben sana o asist yapayım. Maç nerede? Oo, hiç duymadığım bir yer. Yazalım hemen. Meva.
1: Bak bakalım. Almanya, Finlandiya. Zaten düz Almanya galibiyeti açıklanmadı. 8.55.
0: Almanya'da oynanıyormuş.
1: 8.55, 16.15. 8.55 beraberlik, 16.15. Finlandiya galibiyeti. 2.56, 3.22, 2.5 üstü, 1.12 var, 1.75 yok da 1.58 olarak belirlendi. Almanya Dünya Kupası'nın ilk maçı Çuraçay ile oynayacak. Hazırlık maçlarında İsviçre'yi 4-3 mağlup ettiler. Gana'yı 2-1 mağlup ettiler. Dünya Kupası elemelerinde de son maçlarda Almanya hep iyi savunmayla dikkat çekti. Kuzey İrlanda'yı 1-0 yendi. Lüksemburg'u 2-0 yendi. Slovakya'yı 6-0 yendi. Tabii rakipler de çok kuvvetli rakipler değil. Finlandiya'ya baktığımızda Finlandiya turnuvaya gidemiyor. Dünya Kupası'na gidemiyor. Onlar da Eylül ayında oynanacak Avrupa Uluslar Ligi'nin hazırlıklarına başladılar. Hazırlık maçlarında Andorra ile oynadılar. 4-0 kazandılar. Yeni Zelanda'yı 2-0 mağlup ettiler. Yeşilburun adaları maçı da 1-1 bitti sevgili Genco Boran. Yani sanki bir karşılıklı gol yok denemesi 1.58'den denilebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, ne dersin?
0: Valla Alman sitesine bakıyorum şöyle güzel.
1: Yani deplasman 0.5 alt 1.68 Finlandiya gol atamaz.
0: Valla ben burada... Yok bu da değil. Neden milli takımları bulamadım onu merak ediyorum. Bu da yok. Uluslararası maçlara bakıyorum ama...
1: Almanya kadrosu mu merak ediyorsun?
0: Tabii Kicker'den bakıyorum çünkü Kicker en doğrusunu, en güzelini... verir. Hani muhtemel 11 olarak yok. Yani kadro önümde var ama kimler var kimler yok. Maç tekrar söyleyeyim. Almanya'da oynanıyor. Ev sahibi yani burada Almanya. Mesela Manuel Neuer kadroda yok. Havertz dün Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Gol de attı Arsenal'de. O yüzden tabii ki o da Havertz Neuer'le birlikte
1: tabii Havertz oynamaz.
0: Kadroda yok. Mesela forvette onun yerine Voltemade'nin ilk 11 çıkması bekleniyor. Arkasında Sané, Musiala ve Wirtz üçlüsü.
1: Deniz Ünal da süre alabilir.
0: Bekleniyor. Kalede Neuer yerine Baumann'ın ilk 11 çıkması bekleniyor. Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum, savunma dörtlüsü Goretzka, Stiller, göbekteki ikili. Tekrar ediyorum, forvet arkasında Sané, Musiala ve Wirtz var. İleride de Voltemade 11'de bekleniyor. Valla burada ben yine, şimdi Almanya'ya oran açılmamış, az gol ile oranı arttırabiliriz bu sayede. Çünkü gollü bir Almanya galibiyeti bekleniyor. Ben mesela Almanya'dan hazır Havertz'de yokken 1 ve 4.5 gol altı denenebilir gibi düşünüyorum ben. Oranı güzel arttırıyor.
1: Yani deplasman 0.5 alt bence ideal. Ben Finlandiya'nın gol atabileceğini düşünmüyorum. Singapur Moğolistan 3-0'a geldi bu arada. Bakalım başka gol haberi var mı? Haken 0, Hamar 1-2 ilk yarı bitti. Degerfors 0, Bruno Poşkan'la ilk yarıdaki uzatma dakikalarına geçildi. Vasteras 2, Göteborg 4 yine ilk yarıdaki uzatma dakikalarına geçilmiş durumda. Burada da İsveç'te canlı devam eden müsabakalarda durumlar, gidişatlar bu şekilde. Hazırlık maçımız kaldı mı başka?
0: Var var.
1: Bir yalnız... ABD Senegal maçı varmış bir de.
0: Tabii. Yok, çok güzel iki tane daha maç var. Ben şimdi galiba bulacağım. Yok, yine bulamadım Almanya'yı. Yani İsviçre'yi buldum. İstanbul'da... Brezilya Panama'yı buldum.
1: Tamam, bak sen bakmaya devam et. İllaki önüne çıkacak. İstanbul'da ilk altı gayanın ilk ayağını kazanan atın adı ne biliyor musun?
0: Hayır.
1: İlle de Doru.
0: İlle de Doru mu?
1: İlle de Doru. Doru.
0: Doru.
1: İlle de Doru.
0: Peki.
1: İlle de Doru'nun gayını 12.95 açıklandı. İlk altılı ganyan 2 Clemenza ilk ayak. İkinci ayak 5-11-12 Iron Thor, Zimbatron, Age of Sky. Üçüncü ayak 1 Alamaç. Dördüncü ayak 3 Sementan. Beşinci ayakta 12 İlle de Doru şeklinde gidiyor. 2-5-11-12 1-3-12 şeklinde gidiyor. Saat 16 itibariyle koşacak ayakla birlikte ilk altılı gayını tamamlayacağız. Böylece ilk altılı gayanda ne kadar ikramiye verdiği de belli olacak. Onu da sizlere söyleyeceğim. Buldun sanki.
0: Almanya maçının bu arada tahminini vermedim ben. 1 ve 4.5 altı dedim ama bilgisayarda 2-0 demiş. Almanya kağıt üzerinde Finlandiya'ya göre tabii ki daha güçlü bir takım diyor. Dünya Kupası öncesi de motivasyonlarını, özgüvenlerini arttırmak için rakiplerini çok da hafife alacaklarını düşünmüyorum demiş. Ev sahibi ve taraftar desteğine de sahip olduğunu düşünecek olursak Almanya'nın bu maçı rahat kazanmasını bekliyorum demiş. 2-0'lık bir tahmin paylaşmış bizlerle.
1: Senle de çelişmiyor, benle de çelişmiyor.
0: Aynen öyle.
1: İkimiz de çelişmiyor.
0: Çok güzel iki maçımız daha var. Birisi bugünden gözükmüyor ama gece 12'yi geçince oynanacak. Brezilya Panama ve Amerika Senegal maçları var. Tabi bu arada bir ara vaktimiz de var. Brezilya'dan da 5 tane maçımız var. Onu da söyleyelim. İstiyorsan şeye geçmeyelim daha. Saat başından sonra Amerika, Senegal ve Brezilya, Panama'ya geçeriz. Ne dersin?
1: Olur.
0: Tamam.
1: Olur. Ben tekrardan bir şey söyleyeyim. Şu iddiada en çok oynanan maçlar listesinde bir 17'de maç var. 16'da 2 maç var. 10 dakika sonra başlayacak. Sürpriz kupon yapmak isteyenler için 5 tane müsabaka var. Hepsinde oyuncular, iddiacılar iki yarıda karşılıklı gol var oynamış. Levanger, Junkeren, Varnamo, Nordic, Esberg, Linkby, Noteden, Jer, Yeşilburun Adaları, Sırbistan. Bu maçların beşine de her iki yarıda karşılıklı gol var tercihleri yapılmış. Yeşilburun Sırbistan'da biraz ihtimal daha düşük görülüyor. 17.80 bunun oranı ama geri kalan maçlardaki oranlar 8.76, 10.15, 9.36 birbirine hayli yakın. İki maç 16'da başlayacak. 10 dakika sonra başlayacak. Değerlendirmek istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Varnamo, Nordic'te Esberg Link maçları 10 dakika sonra başlayacak. Bu arada İsveç'te Degerfors, Bruno Poşkarna'da da ilk yarı bitti. Konuk tarafı ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Haken 0, Hammarby 2, Vasteras 2, Göteborg 4. Burada artık uzatma dakikalarına geçildi ilk yarıdaki. Çınak Cumhuriyeti'nin Tianjin'te de 1, Dalyan 0. Maç bitmek üzere. Uzatmalar oynanıyor. Wuhan 3 Yunan maçı diyecekken 0-0 diyecekken gol oldu. Wuhan 3 dakika 59'da 1-0 öne geçti.
0: Wuhan 3 derken 3 mü ağaç mı? Wuhan 3. 3 olsun.
1: 3. 3 mü? Wuhan 3 Towns. 3 şehir.
0: Ha tamam.
1: Towns'u söylemiyorum ben. Darks olsun
0: diye. One Tree Towns.
1: One Tree Towns.
0: Bu arada yarından da 6 tane hazırlık maçı var.
1: Onlar da varız. Gence var orada varız.
0: Ben şeyi merak
1: Hatta
0: ettim.
1: Hatta ben hafta arasındaki hazırlık maçların da oranlar belli değil ama kısa tahmin olarak sizlere paylaşacağım. Şunu söyleyeyim. Hafta arasında İtalya'nın hazırlık maçı var. İtalya'da teknik direktör de belli olmadı. Gattuso sonrasında.
0: Ya İtalya'nın kadroyu gördün mü?
1: Şöyle, onu söyleyeceğim. Donnarumma dışında İtalya kadrosunda...
0: Bir tane tanıdığım oyuncu
1: birinde yok. İkisim yok. Hep genç oyuncular. Sadece kalede Donnarumma var. Onun dışındaki bütün oyuncular genç oyuncular. Hani İtalya'nın... İtalya kuvvetlidir. Rakibi yener diye bakmayın. Çok genç bir kadroya sahip çıkacaklar. Bunları tabii son saat diliminde konuşuruz. Daha oranlar belli olmadı ama İtalya çok genç bir kadro oynayacak. Muhtemelen oran da çok yüksek çıkacaktır. Hani orana kanıp da oynarsanız böyle bir durumun olduğunu bilin. Çok genç bir kadroya sahip çıkacaklar. Bir Pio Esposito var. Forvet oyuncusu Inter'de oynuyor. Rotasyonda kullanılıyor tabii çok genç olduğu için ama hani geri kalan isimlere göre daha deneyimli bir isim. Bir de Donnarumma var kalede. Onu da herhalde abilik yapsın diye çağırmışlar.
0: Büyük bir ihtimalle.
1: Zaten hoca da belli değil. Teknik direktör de belli değil. U21'in çalıştırıcısıyla beraber hazırlandılar maça.
0: Tabii hiç ideal bir durum değil bu. Yani değil teknik direktörleri yok. Yani genç oyuncular alınmış. Bu daha önceden alınmış bir maç olduğu için böyle bir şey beklenmiyordu büyük bir ihtimalle.
1: İtalyan futbolunda bir ufak bir sıkıntı var genç olarak. Evet. Dünya Kupası da gidemediler üst üste 3 kez. Kulüp bazında da bu sene bence çok başarılı değillerdi. Avrupa kupalarında. Orada bir toparlanma, orada bir yenilenme gerekiyor. Bakalım kim gelecek? Milli takım başında kim gelecek? Denenmemiş birini bulacaklar illaki.
0: Var mı alternatif okuduğun birileri?
1: Şu anda yazılan çizden hiçbir şey yok.
0: Yok değil mi? Ben de görmedim.
1: Hiçbir şey yok yazılan çizden. Tabi Dünya Kupası da gidemiyorlar ya. Uluslar Ligi'ne de daha Eylül'de daha muhtemelen şu anda.
0: Cazip de değil yani.
1: Tabii. Şeyde
0: Dünya Kupası bitsin bakarlar. Birçok ayrılan olur Kupası, Dünya Kupası'ndan sonra.
1: Dünya Kupası'na gidemediler. Gattuso dışında teknik heyet, federasyondan istifalar da oldu. Sportif direktör falan da istifa etti Genco Baran. Bayağı bir yeniden yapılanma olacak. Hafta arasındaki maçta söyleriz. Kadroyu da bir hatırlatırım sizlere, söylerim. İsimleri tek tek bakarız. Oraya da bir değerlendirme yaparız. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz. Transfere dair olabilir. Osimhen ayrılığı gündemde. Barcelona dedin değil mi? Barcelona.
0: Evet, Barcelona.
1: Ve Chelsea.
0: Barcelona ve Chelsea ama Barcelona'nın bayağı Osimhen'le görüştüğü ve anlaştığı yazıyor internette. Yani önemli olan burada Osimhen okey dediği takdirde Galatasaray kulübüyle anlaşılacak mı acaba?
1: Tabii canım, önemli olan orada Galatasaray. Tabii.
0: Aynen öyle. Osimhen de gitmek istediğini söylerse yapacak bir şey yok Galatasaray'da.
1: Ne kadar bağlanır sence? Ne ister Galatasaray?
0: Valla bence 100 alır. Yani takım da Barcelona çünkü hani herhangi bir takım da değil. Barcelona ise bence 100 alır diye düşünüyorum. Ama tabii işte kaç taksit olur, trink mi gelir, satışından bir şey... İster mi? Belki biraz düşüp bir sonraki satışından yani Barcelona'dan da bir golcü alındığı zaman o da çok yüksek paraya gider. Oradan da bir pay istenebilir. Ulaş şu da olabilir. Barcelona mesela sene İspanya şampiyonu olursa hani nasıl Eze Crystal Palace Arsenal'den bir 10 milyon aldı. Mesela Barcelona La Liga şampiyonu olursa bir bonus 5 milyon.
1: O da sözleşmeye girmez. Bence sözleşmeye bu işten girmez. Gerçi Galatasaray sonunda girebilir.
0: Tabii.
1: İngiltere'deki bence yani konuştuktan önce İngiltere'de aynı lig içerisinde oynayan iki takım arasında böyle bir anlaşma olması gence buran büyük sıkıntı.
0: Aynen öyle. Peki saatlerimiz 15.56. Bu saat dilimini de bu arayla bitirelim. Saat başında at yarışından sonra birlikte olalım.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
2: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü 3 büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani 3 büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama 3 büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
3: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
4: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
2: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
3: Çok hücumcu. Tavlarında baskı yapıyorsun.
2: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
3: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
0: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Yavuz Faruk. Start makinesi gerisinde şahlarınca safkandan indi jokeyi. Şimdi Rus Faruk kontrol altına almaya çalışıyor görevliler. Evet, şimdi kontrol altına alındı. 10 numaralı Rus Faruk.

Mustafa Harun Jockey, Yasin Şeref Gümüş tekrar tayın üstünde yöneltiliyor kulvarına. 10 numaralı Rus Faruk

start makinesine yakın olsa da yerini alma konusunda hassas Rus Faruk. Deniz zaman daha geride. O da sırasını bekliyor giriş için. Yarışa katılacak 16 taydan 14'ü yerini aldı. 10 numaralı Rus Faruk ve 13 numaralı Deniz Zaman. Dışarıdaki taylar.

şu anda kulvarına çok da yakın değil. 10 numaralı Rus Faruk. Biraz dolaştırıldıktan sonra tekrar start makinesine yöneltildi. Start makinesi görevlilerinin büyük çoğunluğu 10 numaralı Rus Faruk'un yanında.

Adım adım yaklaştırılıyor kulvarına. 10 numaralı Rus Faruk. Görevliler onun yerini almasını sağladı. Yerini aldı 10 numaralı Rus Faruk. Son safkan 13 numaralı Deniz Zaman. Gözleri örtüldü. 13 numaralı Deniz Zaman'ın şimdi giriş için sıra onda. Sontay. 13 numaralı Deniz Zaman.

Yine adım adım yaklaştırıyor görevliler kulvarına. Deniz zamanı. Çok yakın yerini almaya 13 numaralı Deniz Zaman. Şimdi kapaklar da kapatıldı. Deniz Zaman da yerini aldı. 16 Tay 6. koşu için hazır. Start verildi ve yarış başladı. Çıkışta 14 numaralı Persian Jet rakiplerinden 5-6 boy kadar geride kaldı. 1 numaralı Blue Chief de çıkıştan sonra rakiplerinin oldukça gerisine düştü. Yarışın liderliğini 16 numaralı Skyblaze alıp 3 boy farklı öne geçti. İkinciliğe sokulan 2 numaralı Enterprising Rock oldu. Onun yarım boy kadar gerisinde. Dışta 3.lükte 12 numaralı Boreal var hemen yanına da. 17 numaralı Zelinda geldi. Şimdi dıştan gelen 17 numaralı Zelinda öndeki 16 numaralı Skyblaze'in takipçisi. 1.5 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Enterprising Rock 1.5 boy kadar geride. Çıkışta biraz geciken 14 numaralı Persian Jet var. Ondan yarım boy geride iç kulvarda Boreal. Boreal'ın bir boy gerisinde 3 numaralı Gunwitstorm. Gunwitstorm'un 1.5 boy gerisinde dışta 11 numaralı Red Smoke. Yarım boy geride iç kulvarda 6 numaralı Karabiga. Bu arada dıştan da 4 numaralı Grande Tempesta temposunu artırıp geldi. Liderlik bu kez ona geçti. Son 6

0: 6 numaralı Karabiga'nın çabası var. Daha geride de 9 numaralı Ormello. Son 200 metreye 5-6 boy farkla 2 numaralı Enterprise ilk rak önde gidiyor. İkincilikte 6 numaralı Karabiga var. Dışında da 9 numaralı Ormello, 2 numaralı Enterprise ilk rak kazanıyor. 6 numaralı Karabiga ikinci, 9 numaralı Ormello üçüncü, 3 numaralı Gun With Storm dördüncü, 5 numaralı Invisible RST beşinci oldu. Yarışı 2 numaralı Enterprise ilk rak Mehmet Kaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlen.
5: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ulaş, değişen bir skor bir şey var mı? Reklam arası gol geleneği biraz zorlu oluyor değil mi şu anda?
6: Hemen bakalım. Finlandiya'da 16 seans maçı başladı. Oğlu Jaro müsabakası. Gol yok. 7. dakika 0-0 ile geçildi. Haken Hammarby karşısında skoru 2-1'e getirdi. Gol atmayı başardı. O gol geldi. Degerfors 0, Bruno Poşkarna 1. İkinci yarı daha yeni başladı. Burada 4 dakika geçti. Vasteras Göteborg'da ilk yarıyı Göteborg 4-2 önde tamamlamıştı. İkinci yarı henüz başlamadı. Vuantri 1 Yunan 0 dakika 75. Singapur 3 Moğolistan 0 dakika 82. İsviçre Ürdün'de başladı bu arada. İlk 8 dakika 0-0 ile geçildi. İsveç 2'de Varnamo Nordic'te dakika 10. Nordic az önce bir gol attı ama geri alındı. O haberi verelim. Danimarka'nın birincilik yükselme grup maçları başladı. 3 maç var 16 seansında. Hiçbirinde gol yok. Horsens, Kolding, Hillerød, Hividovre, Esbjerg, Lyngby hiçbirinde gol yok. Litvanya'da Kauno, Zalgiris Vilnius maçında artık uzatma dakikaları konuk taraf 1-0 önde. Belarus'ta Slavia Mozir, Belçin'e başladı gol yok 0-0 devam ediyor. Avrupa U17 şampiyonasında da A grubunda Belçika 1, Estonya 0, İspanya 2, Hırvatistan 1 dakikalar 80'i gösteriyor. Başka da bir gol, bir skor haberi yok Genco Baran. Aa, Yunan gol attı. Vuantri maçı 1-1'e geldi dakika 76.
5: Reklam arası golümüz var.
6: Şimdi ABD Senegal istiyordun.
5: Aynen öyle. Günün bence en güzel maçı.
6: Hemen sana bir pas atayım. Sonra değerlendirme. Sonra bilgisayar skor tahmini. Şöyle. Bilgisayarımız bize bir izin versin. ABD Senegal. 22.30'da iki takım karşı karşıya geliyor hazırlık maçında. 2.26, 2.86, 2.43, 1.02 oranları, 2.56, 1.50, 2.5 üstü, 1.86, var 1.62, yok 1.69 olarak belirlendi. İki takım da Dünya Kupası'na gidiyor. Amerika hazırlık maçlarına baktığımızda son hazırlık maçlarında Paraguay ile oynadı, 2-1 kazandı. Uruguay ile oynadı, 5-1 kazandı. Bu sene Mart ayında 28 Mart'ta Belçika ile oynadı, 5-2 kaybetti. Son hazırlık maçı 1 Nisan'daydı. Portekiz oynadılar. Müsabakayı 2-0'lık skorla kaybetti.
5: O maçlarla ilgili bir yazı var zaten. Pochettino eleştirilmiş.
6: Senegal'de hazırlık maçlarında 2-0 Peru karşısında kazandı. Gambiya maçında 3-1'lik skorla kazandı. Senegal son olarak Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterdi. Orada çeyrek finalde Mali'yi 1-0'lık skorla devirmeyi başardı. Senegal sonrasında finale kadar çıktı. Finalde Fas'a 3-0'lık skorla hükmen ve mağlubiyet şeklinde mağlup oldu.
5: Aslında kazanmışlardı.
6: Afrika Uluslar Kupası'nda.
5: Aslında kazanmışlardı. Yani aslında kazanmışlardı ama daha sonradan hani sağdan çekilip geri geldikleri için o da çok tartışıldı yani o anda çekilince. Kararın alınması gerektiğini savunanlar var. Ama en nihayetinde şu bir gerçek, takım finale çıktı. Çok da iyi bir kadro. Amerika'da Pochettino yönetiminde senin de söylediğin gibi son iki maçını totalde 7 gol yiyerek kaybetti ki bu çok eleştirildi ama hani bazıları da diyor ki yani rakipler de boş takımlar değil. Belçika'yla Portekiz en nihayetinde oynadıkları takımlar. Maç nerede oynanacak ona bakmadım ama tabii Amerika'dadır diye tahmin ediyorum. Hemen bakayım. Maç tabii Amerika ev sahibi olduğu için kalkıp da başka yerde oynayacak hali yok diye tahmin.

0: Ediyorum. Hemen açıyorum şu anda. Maç nerede oynanıyor?
1: Amerika'nın grubunda Paraguay var,
0: Amerika'da.
1: Avustralya var. Biz varız, bizim rakibimiz.
0: Evet, Amerika'da oynanıyor. Karşılaşma kadroya baktığımızda iki takımın da çok iyi kadrolarla bu maça çıkacağını görüyoruz. Mesela Christian Pulisic, Milan'da oynayan oyuncu.
1: Kaptan Amerika lakabı zaten onun.
0: Kaptan Amerika. Hemen arkasında Tillman ve Timothy Weah'ın olması bekleniyor. Orta sahada benim çok beğendiğim bir isim. Adı Galatasaray'la da bir ara anılmıştı. McKennie göbekte. Aaronson aynı şekilde Leeds'te oynayan yine çok beğendiğim bir oyuncu. Yani ben beğeniyorum Amerika'yı. Bu arada Ulaş yine Dünya Kupası çalışmaları esnasında bir site buldum. Sitede gruplardaki liderlik olasılıklarını hesaplamış. Liderlik anlamındaki en büyük çekişme bizim grubumuzda olacakmış. Amerika'nın lider bitirme grubu lider bitirme şansı %37 olarak gösterilmiş. Türkiye'nin %34. Daha birbirine bu kadar yakın iki grup takım yok gruplarda.
1: Diğer iki takımın şansı ne gösteriliyor? Hatırlıyor musun?
0: Vallahi hatırlamıyorum.
1: Avustralya ile birlikte Paraguay.
0: Yok.
1: Onlara bir şey kalmıyor zaten geriye.
0: Liderlik anlamında evet tabii biri %37, biri %34 daha
1: Yok bir şey kalmıyor.
0: 71 ediyor.
1: 15'e 20
0: Geriye
1: puan ediyor.
0: 29 kalıyor. Aynen öyle. Valla işte Amerika bence kötü bir takım değil. Ya yani Robinson'ı, McKennie'si veya Pulisic. Kaptan Amerika'yı beğendim bu arada. Bilmiyordum Kaptan
1: Tabii
0: Amerika'yı
1: canım.
0: lakabı. Çok iyiymiş. Senegal'e de baktığımızda iki tane oyuncu zaten direkt ön plana çıkıyor. Bayern Münih'te oynayan Nicholas Jackson ve futbol hayatını Arap Yarımadası'nda sürdüren eski Liverpoollu Sadio Mane. Çok önemli isimler. Orada da Niakate olsun, Diarra olsun, Kamara olsun, Kaleci Mendy yine Arap Yarımadası'nda futbol yaşantısına devam ediyor. Ulaş ben gollü bir maç bekliyorum. Onu söyleyeyim. Gollü bir maç bekliyorum. İki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. KG var ve üst olabilir. Üst olabilir. Çok da güzel bir oranı var üstün. 1.90 ya da 1.80 gibi bir oranı var. Ya 1.80 üstü, 1.85 üstü onu söyleyeyim. Bilgisayara da baktığımda 2-1 Senegal galibiyeti vermiş. Ne diyor? Savunmada sıkıntı yaşıyor diyor Senegal. Yani hücum hattındaki ve orta sahadaki önemli isimler, böyle lider olabilecek isimler savunmasında yok diyor. Amerika'da ev sahibi avantajına sahip. Son oynadığı iki maçtaki alınan neticeler biraz takımın canını sıktı ama bu maçta onlar da reaksiyon göstermek isteyeceklerdir demiş. Fakat tahmin ediyorum ki Nicholas Jackson ve Mane ikilisinden dolayı Senegal'i biraz daha favori görmüşler, göstermişler ve Senegal'in bu maçı 2-1 kazanmasını beklediğini söylemiş bilgisayar. Ulaş 10 geçerekle onu verdik mi biz?
1: Vermedik. Yücel içeriden bize 5 dakikada el yapıyor. Bir sen anlatıyorsun.
0: Aa
1: Öyle
0: hiç
1: diyorsun, diyorsun.
0: görmedim.
1: Bir reklama gidelim.
0: Hadi.
1: Reklamdan sonra buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Spor ailem.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
16: Sağlam bankacılık.
17: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız.
18: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
19: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
20: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
21: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
20: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
21: Mutlu Akü bir numara.
22: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
23: Canım karım.
22: Ula senin ne işin var burada?
23: Ula Aslı senin ne işin var burada?
22: Araba almaya geldim.
23: Ben de.
24: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
23: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
22: Ne acele Kılçık hocam.
25: Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun.
26: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
27: Doğan Holding güvencesiyle.
17: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlen.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor sevgili dostlar. Hazırlık maçlarını konuşuyoruz dedik. Bir skor hatırlatması yapayım. Sonrasında maçları konuşmaya devam edelim. Yine bir gol haberi var mı bakalım. Oğlu yarı müsabakası Finlandiya 16 seansı maçı dakika 18 0-0 devam ediyor. İsveç'te Haken 2 Hammarby 2 oldu dakika 65. Degerfors golü attı. Bruno Poşkan'a karşısında skoru 2-1'e getirdi. Şu anda deplasman takımı 2-1 önde. Vasteras 2, Göteborg 4. 3 maçta 2.5 üst oldu. 3 maçta da karşılıklı gol var geldi. Oynayanları, bu bahisleri oynayanları tebrik edelim. Çok ağırlıklı bir şekilde İsveç'e gol bahisleri yapılıyordu. Çin Halk Cumhuriyeti'nde Wantry Yunan maçı dakika 86 1-1 devam etmekte. Hazırlık maçlarında Singapur 4, Moğolistan 0. Bitti. Şu anda bitti maç. İsviçre Ürdün'de dakika 18 0-0 devam ediyor. 76'ya 24 toplu oynamada İsviçre önde. Bir şut var şu ana kadar. İsviçre'den geldi. İsabet yok. Ürdün'ün şutu bile yok. Daha maçta henüz kornerde olmamış. İstatistikler bu şekilde. Varnamo Nordic maçı 0-0 devam ediyor dakika 20. Danimarka'da yükselme grubunda ilk 20 dakika geride kaldı 3 maçta. Üçünde de gol yok. Horsens, Golding, Hillerød, Hividovre, Esberg, Linkby. Üçü de 0-0 devam ediyor. Belarus'ta Slavia Mozir Belşina maçı dakika 20 0-0 devam ediyor. Skorlar bu şekilde. Şimdi hazırlık maçlarında Genco Varan dedi ki Brezilya Panama müsabakası var. Sabaha karşı oynanacak. Saat 20:30'da oynanacak bugün. Brezilya'nın düz galibiyetin oranı açıklanmadı. Yok. 8-46 beraberlik 17-10 Panama galibiyeti. 2.5-6 2.61 2.5 üstü 1.21 var 2.11 yok da 1.37 olarak belirlendi. Brezilya Dünya Kupası'nda Fas, Haiti ve İskoçya olduğu grupta olacak. C grubunda olacak. Hazırlık maçlarına baktığımızda Güney Kore'yi 5-0 mağlup ettiler. Japonya'ya 3-2 mağlup oldular. Senegal'e 2-0 mağlup oldular. Tunus'la 1-1 berabere kaldılar. Bu sene içerisinde oynadı hazırlık maçlarında. 26 Mart'ta Fransa ile oynadı Brezilya. 2-1 kaybetti. Hırvatistan'la oynadı 1 Nisan'da. O maçı 3-1 kazandı. Brezilya'nın durumu bu. Panama Dünya Kupası'nda bulunmuyor. O da hazırlık maçlarında, Panama'nın hazırlık maçlarında Bolivya var. 1-1 bitti. Meksika'ya 1-0 mağlup oldular. Güney Afrika ile 1-1 berabere kaldılar. Aynı ülkeyle 4 gün sonra bir maça daha çıktılar hazırlık maçına. Bu sefer 2-1 kazandılar. Genco Baran ne bekliyorsun?
0: Evet, Brezilya-Panama mücadelesi. Tabii Brezilya'da Neymar çok konuşuluyor. Yani hem milli takıma alınması, tamam Brezilyalılar gerçekten çok sevindi. ama Brezilya basınında Neymar'ın kadroya alınması epey eleştiriliyor. Yani eleştiri konusu oldu. Yani bu kadar sakatlanan, son aylarda hemen hemen hiç maça çıkmayan sakatlığından dolayı çok ağır bir sakatlık yaşayan bir oyuncu nasıl olur da kadroya alınır şeklinde. Dünkü basın toplantısında da Ancelotti'ye çok ağır sorular geldi. Ancelotti de dedi ki Neymar ne olursa olsun bu takımın bir parçası ve hazırlık maçlarında sakatlığından dolayı oynamayacak ama kadrodan çıkarmayı düşünmüyoruz. Belki birinci maçta bile oynamayabilir ama yine kadrodan çıkarmayı düşünmüyoruz. Neymar bu takımın bir oyuncusu.
1: Niye düşünmüyormuş? Bir açıklama yok.
0: Valla evet yani bu takımın bir oyuncusu diyor. Ama bir şey yok yani hakikaten. Maç Brezilya'da oynanacak. Meşhur Maracana stadında 100 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Ulaş yani Brezilya tabii bence Dünya Kupaları tarihinin en zayıf kadrolarından biri. Yani Brezilya dediğin zaman her zaman dünya futboluna bir yıldız böyle hani dersin ki mesela gerçi 2022'de benziyordu. Neymar vardı gerçi bak Neymar'ı gene her zaman Neymar'ı koyarım ama hani eskiden Brezilya dedim mi Ronaldo'yu izlemek için ekran başına geçerdik. Rivaldo'yu izlemek için ekran başına geçerdik. Romario'yu izlemek için geçerdik. Kaka'yı izlemek için, Ronaldinho'yu izlemek için. Ya böyle her zaman Brezilya milli takımında hani süperstar. Ya Brezilya her zaman starlardan oluşur ama süperstar oyunculara sahip bir takım. Ama şimdi baktığında Neymar haricinde ben birini görmüyorum. Bak bu maçın muhtemel 11'i önümde. Alisson veyahut da Ederson. Tamam çok iyi iki kaleci. Bir şey demem. Danilo, Bremer, Pereira, Sandro. Dörtlü savunma. Önlerinde Casemiro, Bruno Guimaraes. Casemiro Manchester'dan ayrıldı. Bruno Guimaraes Newcastle'da oynuyor. Danilo var. Önlerinde Vini. Yani Vini iyi bir oyuncu ama yani Ulaş bilmiyorum sen Vini'ye bir Ronaldinho, bir Romario, Ronaldo, Kaka
1: demezsin
0: değil mi? Ben de demem. Vini var, Cunha var ve Rafinha var. Yani tabii ki Brezilya yine çok güçlü bir takım ama hani anlatmak istediğim öyle bir süperstarı yok böyle ekran başını bizi bağlayacak. O bağlamda biraz zayıf demek istedim. Yoksa tabii ki çok güçlü bir takım. Panama ile oynuyorlar. Panama'da benim aklımda şöyle kaldı. Biliyorsun Dünya Kupası'na Panama son dakika golüyle mi kalmıştı? Ya da CONCACAF mı? Bir Amerika ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maç var. 120. dakikada gol attılar. Hatta o sırada CBS yayın yapıyordu. Kate, Michael Richards ve Thierry Henry. Panamalı oyuncu golü atınca son saniyede Amerika karşısında bak söyleyince aklına gelecek. Depar atıyor. Depar atarken bir bakıyor CBS'in stüdyosu.
1: Hangi Amerika?
0: Amerika Panama maçı.
1: Öyle bir maç göremiyorum ben.
0: Thierry Henry ile seviniyor.
1: Necim var nereye gittin sen? Başka bir şey hatırlıyorsun sen.
0: Aa Panama'ydı ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Başka bir takım mıydı? Panama'ydı diye hatırlıyorum ama.
1: Amerika zaten turnuvaya direkt gidiyor.
0: Hayır. Gold kupası. Gold Cup diyorum. 1,5 sene önce.
1: Ha o kadar eski.
0: Tabii 1,5 sene önceden bahsediyorum. Gold Cup'ı kazanıyor Amerika'yı son saniye golüyle yenip 120. dakikada Thierry Henry'nin yanına çıkıyor. Acayip Thierry Henry de ne oluyor? Kate korkuyor. Çok
1: merak ettim bakacağım şimdi.
0: Suratı böyle şey. Sonra İspanyolcu diyor ki sen benim idolümsün deyince stüdyo rahatlıyor. Öyle bir hikaye. Panama güçlü bir takım. Fena bir takım değil. Kendi kulvarında. Ama tabii Brezilya rakip olabilir mi? Olabileceğini zannetmiyorum ama iyi savunma yapan. Brezilya'nın da kadrosuna baktığımda yine gol altı ile birleştirip oranı arttırabileceğimiz 2 ve 4.5 gol altı veriyorum. Hatta 2 ve 3.5 gol altı bile denenebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi kadroya baktığımızda Danilo, Bremer, Pereira, Sandro, Casemiro, Bruno, Guimaraes, Danilo üçlüsü orta sahada, Vini Junior, Cunha ve Rafinha muhtemel 11'i bekleniyor. Panama'da hiç tanıdığım isim yok.
1: CONCACAF Uluslar Ligi yarı final mücadelesiymiş.
0: 96-4. Ha 96-4 mü?
1: Oturman atmış golü.
0: Tam aynen.
1: Sicilya Oturman.
0: Aynen o. Aynen
1: 20 Mart 2025 hakikaten 1,5 sene önceymiş.
0: Aynen öyle.
1: Pekala bu maçı da.
0: Hatırladı mı peki Tierani'ye gidip sevinişlerini? Hatırlamadım. Hiç hatırlamadım. Çok acayip bir andı.
1: Degerfors Bruno Poşkarni 2-2'ye geldi. Haken Hikamel bir 2. Vasteras 3, Göteborg 4 oldu. Bu maçta da Yenice Varan. Üstçüler bayağı bir coştu. Skor önce 4-2'ye gelmişti. 4-3 oldu. Bakalım Vasteras yenilmezliğimiz vardı burada. Bakalım bir golle beraber bir beraber koparabilecekler mi? Hakemler bir 2-2. Degerfors Bruno Poşkarni 2-2 diyor. İsveç'in 15 seansı maçları iddiacıların yüzünü güldürmüştür diye tahmin ediyorum. Çok fazla bizde gol bahisleri oynandığı için. İsviçre Ürdün'de hala gol yok. Dakika 26-0-0.
0: Tam da ilk kere bir denedim şu anda. Tek kale oynuyorlar Ulaş.
1: Hangi maça?
0: İsviçre.
1: 5 şut 0 isabet İsviçre'de.
0: Evet.
1: Ürdün'de isabetli şut yok. Şut yok daha doğrusu.
0: Ürdün'de hiçbir şey yok.
1: 22 topla oynamada üstünlüğü var İsviçre'nin. Dakika 26. Ne veriyor ilk yarı 1'e?
0: İlk yarı 1'e 1.69 veriyor.
1: Güzel oran.
0: 1.69 veriyor.
1: Güzel oran. Denilebilir. Varnamo Nordic 0-0. Danimarka'da Hillerød bir gol attı. Hvidovre karşısında 1-0 önde. Bakıyorum. 1-3 Yunan 1-1 devam ediyor. Finlandiya'da Oğlu Yaro'da gol yok. Bu arada Slavoşko Brno maçı bitti. 3-0 kazandı ev sahibi ekip. Müsabakayı o gol haberini o sonucu da söyleyelim. İzmir'de düzeltiyorum. İstanbul'da ilk altı ganyan belli oldu. İlk altı bir dinleyicimiz korner de aldı bilirsiniz İsviçre maçını demiş.
0: Evet bir topu da direkten döndü şimdi İsviçre'nin. Valla tek kaleler ulaş. %78'e 22 toplu oynama. Yani maç resmen Ürdün'ün ceza sahasının etrafında oynanıyor.
1: İlk altılı ganyan ikramiyesi belli oldu. Ne kadar verdi biliyor musun Genç Oran? Zadi'ye sor bakalım. Zadik'te para var mı?
0: Eyvah.
1: 456 bin lira.
0: Of.
1: Yücel gidiyor muyuz?
0: Daha var.
1: At yarışına. Ben o zaman okuyorum. İlk altılı ganyanın sonuçları. İlk ayak 2 Clemenza. 13.80. İkinci ayak 5.11.12. Iron Thor, Zimbatron, Age of Sky. 1.95. Üçüncü ayak 1 Alamaç. 2-10. Dördüncü ayak 3. Sement Han. 5-15. Beşinci ayak 12. İlle de doğru. 12-95. Son ayağın ganyanı belli olmadı. Yani sitede yazmıyor şu anda. Herhalde çok yüksek bir ganyan var. 2-15. Enterprise İkrak'la birlikte Pink Flower kazandı. Bu şekilde 456 bin lira ikramiye de attı. İlk altılı ganyan.
0: İsviçre attı.
1: Attı mı?
0: Attı.
1: Aa, oradan da attı.
0: Evet.
1: Tebrikler. Tebrikler Genç
0: Oran. Valla tam 60 saniye sonra.
1: Çok güzel. İstanbul'da birazdan ikinci altı ganyanın üçüncü ayağına gideceğiz. Hava parçalı bulutlu, sıcaklık 21 derece, nem %62, çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Eğer ki kalan dört ayağa bahis alacaksınız bu bilgileri göz önünde tutabilirsiniz. İsviçre'nin golü şu anda benim de önümde yandı sevgili Genç Oran. 6 şutu var. 6. şutta isabeti buldu İsviçre. Embolo atmış golü de. Embolo'nun golüyle 1-0 önde.
0: Adamsın Embolo.
1: Embolo. Tertemiz oldu.
0: Çok çok.
1: 30 saniyede. Bir sene şey vardı. Gakpo oyuncu bahsim vardı. At yarışına gidiyoruz. Dönüşte buradayız sohbetle.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin
3: kalbisi milyoner. Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.

0: yerini almak üzere 12 numaralı Trilye Kartalı şimdi kapaklar kapatıldı. Trilye Kartalı da yerini aldı. 12 at koşu için hazır, beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve yarış başladı. Çıkıştan sonra 10 numaralı Cezzar Bey rakiplerinin 5 boy kadar gerisine düştü. 3 numaralı Kral Karınca liderliği alıp yarım boy fark yaptı. İçine gelen 11 numaralı Muhlif Baba onu önde liderlik konusunda zorlayan safkan 2,5 boy geride. 2 numaralı Jafar 3.lükte 1,5 boy geride iç kulvarda. 6 numaralı Taşkent dışında 12 numaralı Trilya Kartalı şimdi bunlardan. Trilya Kartalı 4.lüğe girdi 2 boy gerisinde. 5.lükte 6 numaralı Taşkent. Onun 1,5 boy gerisinde 9 numaralı Bay Türkoğlu 1 boy geride iç kulvarda. 7 numaralı Zeybek Yavuz sırasıyla atlar 1400 metre start yerine ulaşmak üzere. Koşunun liderliğini 11 numaralı Muhlif Baba alıp 2 boy farklı öne geçti. İkincilikte 3 numaralı Kral Karınca, 2,5 boy gerisinde 2 numaralı Jafari, onun 1,5 boy gerisinde iç kulvarda 12 numaralı Trilya Kartalı dışında 6 numaralı Taşkent 5.likte 2 boy geride iç kulvarda 7 numaralı Zeybek Yavuz yarım boy gerisinde dış kulvarda 5 numaralı Şık Turbo ortalarında da 6 numaralı Taşkent var 1,5 boy geride 9 numaralı Bay Türkoğlu onun 2 boy gerisinde içeride 4 numaralı Rüzgar Dahan yarım boy geride dışta 1 numaralı Daş Fatih 1,5 boy geride iç kulvarda 8 numaralı Ateş Reis 3 boy geride 10 numaralı Cezzar Bey sırasıyla atlar son 800 metreye yaklaşıyor. Temposunu artıran 3 numaralı Kral Karınca tekrar liderliği aldı ve 1 boy farklı önde. İkincilikte 2 numaralı Jafar var. Üçüncülüğe geriledi sıralamada 11 numaralı Muhlif Baba. Onun yarım boy gerisinde dışta 4.lükte 5 numaralı Şık Turbo. 1,5 boy geride 5.likte 6 numaralı Taşkent. Hemen içinde 12 numaralı Trilya Kartalı. Yarım boy geride dışta 9 numaralı Bay Türkoğlu. Onun yanında 7 numaralı Zeybek Yavuz. 2 boy geride de 1 numaralı Daş Fatih sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 3 numaralı Kral Karınca son 400 metreye girilirken önde ama dıştan gelen 2 numaralı Jafar onu yakaladı ve şimdi liderlik ona geçti. İçeriden tekrar 11 numaralı Muhlif Baba atağa kalkıyor. Daha geriden 6 numaralı Taşkent'in dıştan da 9 numaralı Bay Türkoğlu'nun çabası var. 2 numaralı Jafar'ı içeriden gelen 11 numaralı Muhlif Baba yakaladı. Dışarıdan da Taşkent ve 9 numaralı Bay Türkoğlu geliyor son 100 metre. Jafar içeride 11 numaralı Muhlif Baba dışlarında da 6 numaralı Taşkent üçlüsünden 6 numaralı Taşkent kazanıyor. 2 numaralı Jafar 2. 11 numaralı Muhlif Baba 3. 9 numaralı Bay Türkoğlu 4. 4 numaralı Rüzgar Dahan da 5. oldu. 6 numaralı Taşkent Nail Avunduk koşusunu Gökhan Kocakaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Reklam. Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
5: Milyonerle hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. İsveç'teki gol fırtınası sürüyor. Vassaras Göteborg 4-4'e geldi. Degerfors Bruno Poşkar'la 2-2. Haken Hamer maçını da Haken 3-2 öne geçmeyi başardı. Genco Baran, Haken'de 1-0 çifte şans. Vassaras'ta 1-0 çifte şans. Degerfors Bruno Poşkar'la da karşılıklı gol var demiştik. Yani iki çifte şans da çok tuhaf bir şekilde şu anda.
6: İttire.
5: Göteborg 3-0 öndeydi. Vassaras çifte şansı 3-0'dan geri geldi şu anda. Tabii daha 4-4. Daha da dakika 71 belli olmaz ama. Şu anda 3-0'dan geldik, ortak olduk. Brezilyalar diyordun, hemen bir Brezilya turu yapalım.
6: Haydi.
5: Bragantino Internacional. Ben sana asist yapacağım. Sen bilgisayarı söyleyeceksin. Tamam. Skor tahmini ve o mini yorumu bizlere okuyacaksın. Saat 17'de Bragantino ile Internacional karşı karşıya geliyor. İlk 11'ler zaten belli oldu. Bragantino Brezilya'da 26 puan topladı. 5. sırada. Internacional 21 puan topladı. 14. sırada 1.80, 3.05, 3.13, 1.02. 2.5-6 1.62, 2.5 üstü 1.71, var bahsi 1.58, yok bahsi 1.75 olarak belirlendi. Son maçlara baktığımızda Bragantino son 5 maçta 3 galibiyet aldı. 1 beraberliği, 1 mağlubiyet var. Arka arkaya son 2 maçını kazandı. Vasco Deplasmanı ligde 3-0 kazandı. Sonrasında Sudamericana'da Carabobo ile oynadı. O maçı 2-0'lık skorla galibiyetle tamamladı. Son 4 maç 3 galibiyet, 1 beraberlik. Bragantino'da işler fena görünmüyor. Internacional uzun sayılabilecek bir yenilmezlik serisinden sonra son maçında Vitória deplasmanında 2-0 kaybetti. Öncesinde hep gollü maçları var ama Internacional'ın. Coritiba ile oynadı, 2-2 bitti. Ligde, kupada Atletico'yla oynadı, 3-2 kazandı. Ligde Vasco ile oynadı, 4-1 kazandı. Bunlar hep gollü maçlardı ama son maç Vitória maçı, deplasmanında 2-0 kaybettiler. Tabii 10 kişi kaldıklarında söyleyelim, Vitória müsabakasında 10 kişi kaldıklarında hatırlatalım. Ne diyorsun Genco Baran?
6: Valla isimler bana bir şey ifade etmiyor ama diyor ki Bragantino'da önemli eksikler var diyor. Davi Gomez, Eduardo Santos, Fabinho, Lucas Barbosa, Mateus Fernandes ve Ryan Augusto sakatlıklarından dolayı alınmamış. Özellikle bu isimlerden Lucas Barbosa ve Mateus Fernandes'in çok önemli olduğunu, orta sahada çok önemli iki isim olduğunu söylüyor. Bu iki isim yerine Eric Ramirez ve Gabriel'in muhtemel 11'de başlaması beklendiğini görüyorum. Yine aynı şekilde golcü Mosquera'da, Kolombiyalı golcü Mosquera'da yokmuş cezalı olduğundan dolayı. İnternasyonel'de de Rodriguez cezalıymış. Bunlar kadrosal bilgiler.
5: İsviçre'nin ikinci golü de geldi bu arada.
6: Aa, hayırlı uğurlu olsun.
5: Dandoy.
6: Valla tam zamanda oynadık ve kazandık. Bilgisayar Ulaş bu maça diyor ki Bragantino İnternasyonel maçını 2-1 kazanır diyor. Bakıyorum. Çok moralli olduğunu söylemiş Bragantino'nun. Evinde de çok iyi oynadığını söylemiş taraftar desteğiyle. Evinde ligde maç başına en az 2 gol atıyormuş. Ortalama 2 golmüş. bu ortalamayı da eksiklerine rağmen sürdürür diyor. Hani Brezilya'da acayip bir ev sahibi avantajı vardır ya, galiba Bragantino da onlardan biri bu sene. 2-1 Bragantino galibiyeti beklediğini söylemiş.
5: Pekala Genco Varan, geçelim 22'deki Vasco Atletico Mineiro maçına. 1.71, 3.05, 3.42, 1.02, 2.5 altı 1.54, 2.5 üstü 1.80, var 1.66, yok da 1.66 olarak belirlendi. Vasco ligde oynadığı son maçta Bragantino'ya 3-0 kaybetti. Zaten 3 maçlık bir mağlubiyet serisi vardı. Kupa Sudamericana ve ligde 3 maçlık bir mağlubiyet serisi vardı. Ama son maçta Sudamericana'da Barakas'ta oynadı. 3-0 kazanmayı başardı. Atletico Mineiro ise ligdeki son maç Corinthians deplasmanı 1-0 kaybetti. Ama onlar da Sudamericana'da Puerto Cabello'yu 1-0'lık skorla mağlup ettiler. Sevgili Genco Boran, Vasco Atletico Mineiro maçına bilgisayarımız ne der?
6: Bu maça bilgisayarımız ne der? Önce yine kadrosal bilgilere bir bakalım. Eksiklerle ilgili yine burada da bazı bilgiler var çünkü. Vasco'da Andre Gomes yokmuş. Dünya Kupası kampına çağrılmış Kolombiyalı oyuncu. Tabii Ulaş, Brezilya'da da böyle bir şey var. Milli aralarda lig devam ediyor. Dolayısıyla milli takıma çağrılan oyuncuların eksiklikleri de bayağı hissediliyor. İşte Vasco'da da Kolombiyalı kanat oyuncusu Andre Gomes yokmuş. Sakatlığından dolayı da Enrique, Jair ve Carvalho 3 tane eksiği var. Atletico Mineiro'ya baktığımızda 4 tane milli takıma giden oyuncu varmış. Julio, Junior Alonso, Alan Franco ve Alan Minda. 4 tane oyuncu milli takıma çağrılmış. Savunmadan da Tresoldi cezalıymış.

0: Valla Atletico Mineiro için bu çok kötü haber. 4 tane oyuncusun olmaması. Zaten Vasco galibiyeti önermiş. Evet diyor ki konuk takımın çok kilit eksikleri var. Deplasmandalar bu koşullarda bu kadro gücü eksilmesiyle Vasco deplasmanında dayanamazlar, direnemezler diyor ve Vasco önermiş. Güzel. 5 tane eksik var. 4'ü milli oyuncu. Atletico Mineiro'da. Kaç veriyor Vasco'nun oranı? Benim çok hoşuma gitti bu.
1: 1.71.
0: Vallahi bu benim çok hoşuma gitti. Onu söyleyeyim.
1: Pekala, Palmeiras Chapecoense maçı var 22'de. 1.16, 4.71, 7.54, 1.02. 2.56, 1.98, 2.5 üstü 1.43, var 1.75, yok da 1.57 olarak belirlendi. Palmeiras 38 puanla zirvede, Chapecoense 9 puanla son sırada. Palmeiras'ın son maçlarına baktığımızda ligdeki son maç Flamengo deplasmanı 3-0 kazandı. Libertadores'te de Junior'la oynadı. 4-1 yine sağdan galibiyet de ayrıldı. Palmeiras son 10 resmi müsabakada sadece tek mağlubiyet aldı. Chapecoense ise rakibiyle baktığımızda tam taban tabana zıt performansta. Chapecoense'nin son 10 maçta sadece bir galibiyeti var. Son lig maçında da Cruzeiro'yla oynadılar. Deplasmanda sağdan 2-1'lik mağlubiyet de ayrıldılar. İbre tamamen Palmeiras'a dönük duruyor sevgili Genç Obran. Palmeiras bu ligde evinde 8 maçtır kaybetmiyor. Toplamda da tüm kulvarlarda 12 maçtır kaybetmiyor. Chapecoense de deplasmanda ligde son 7 maçını kazanamadı. Toplamda da deplasmanda tüm kulvarlarda 15 maçtır kazanamıyor.
0: Vallahi kötü. İstatistik de zaten tahmine de yansımış. Oran neydi ev sahibinin?
1: 1.16.
0: Bah, hiç böyle bir tahmin görmedim Ulaş. Hazır mısın?
1: 8-0 falan mı?
0: 5-0. Yani 8-0 gibi bir şey. Hiç ben bilgisayarda böyle bir şey görmemiştim. Yani handikap alınır demek ki böyle bir şey. Yani bir handikapı da 1.35-1.40 vardır diye tahmin ediyorum. Ne demiş bilgisayar? Palmeiras bu sene evindeki her maçta gol atmayı başarmış. Şu anda ligde lider durumda. Takımın, ligin daha doğrusu en iyi hücum gücüne sahipler. Evlerinde inanılmaz maçları domine ediyorlar. Rakip de ligin en kötü takımı. Son sırada 9 puanla yer alıyor. Vallahi çok net bir ev sahibi galibiyeti bekliyorum demiş. Palmeiras'a hakikaten çok nadir görülen bir tahmin vermiş. Ulaş 5-0 ya. Vallahi bomba 5-0.
1: Pekala. Brezilya'dan devam edelim.
0: Remo maçı var.
1: Remo, Sao Paulo müsabakası oynanacak. 2.43, 2.86, 2.25, 1.02, 2.56, 1.52, 2.5 üstü 1.83, var 1.61, yokta 1.71. Sabaha karşı 2.30'da oynanacak müsabaka. Remo 15 puanda düşme hattında. Sao Paulo 25 puan topladı. Ligde 8. sırada yer alıyor. Remo son lig maçı Paranaense ile oynadı. 2-1'lik skorla kaybetti. Sao Paulo son lig maçında Botafogo ile 1-1 berabere kaldı. Sonrasında Boston River ile oynadı. Sudamerikan'da 2-0 kazandı o maçı. Bu ligde Remo evinde 4 maçtır kazanamıyor. Sao Paulo 4 maçtır deplasmanlarda kaybediyor. Hatta tüm kulvarlarda 6 deplasmanları da kazanamıyor. Sevgili Genç Baran, ne düşünüyorsun?
0: Ulaş, bu Remo tanıdık bir takım mı? Ben hiç Brezilya'da Remo diye bir takım hatırlamıyorum.
1: Ben Serie B'de hatırlıyordum. Serie A çıktı.
0: Ha, çıktı mı o zaman?
1: Niye çıkmış yani, tamam. Şeyde. Serie A'da hiç aklımda yok. Çok da Brezilya'ya uzun süredir bakmadığımız için. Ama Brezilya B'de hep önüme çıkıyordu.
0: Peki bakalım bilgisayar tahmin ne demiş? Remo'da birinci kaleci Rangel sakatlanmış. Bakayım.
1: Evet, geçen sene Serie B'deymiş.
0: Evet, doğru, tamam. Evet, birinci kalecileri Rangel sakatlanmış. Çok kötü bir haber diyor. Çünkü çok önemli bir isimdi diyor. Bu kaleci bu takım için diyor. Ayrıca Gabriel Talliari'nin de sakatlığı var demiş. Jaja cezalıymış. Sao Paulo'ya bakalım. Sao Paulo'da bir tane cezalı. Luciano cezalıymış. Wendel de yokmuş. Bobadilla Paraguay milli takımına çağrılmış. Orta sahada önemli bir isim olduğu söyleniyor. Bobadilla. Valla São Paulo'ya 2-0 demiş. Neden? Bakalım. Son haftalarda Remo biraz kıpırdanmaya çalıştı. Kıpırdanıyor gibi gözüktü ama istedikleri neticeleri hala alamıyorlar. Alacak gibi de gözükmüyorlar. São Paulo'da teknik direktörü Junior yönetiminde iyi işler yapmaya başladı. Deplasman takımını galibiyete yakın görüyorum demiş bilgisayar. Remo São Paulo maçında São Paulo galibiyeti önermiş.
1: Pekala. Son maç profili yüksek bir maç.
0: Güzel maç, evet.
1: Cruzeiro Fluminense müsabakası. Yine 2.30'da oynanacak sabaha karşı. 1.78, 2.98, 3.27, 1.02, 2.5 altı 1.53, 2.5 üstü 1.81 olarak belirlendi. İddia Risk Merkezi tarafından.
0: Ah, çok kötü bir gol haberi var.
1: Kim attı?
0: Göteborg.
1: Öyle mi?
0: 4-5 oldu maç.
1: Var 1.65, yok 1.68 olarak açıklandı. Cruzeiro ligde 23 puan topladı. 10. sırada Fluminense 30 puan topladı. 4. sırada Cruzeiro son 10 resmi maçta sadece tek mağlubiyet aldı. Son lig maçı Chapecoense 2-1 kazandı. Son resmi maç Libertadores Kupası Barcelona ile oynadı. Tabi bu bildiğimiz Barcelona değil elbette ki. 4-0 kazandı. Fluminense de
0: son lig maçı... Ekvador'da var galiba bir Barcelona.
1: Evet.
0: Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Ekvador'da bir doğru. Barcelona var.
1: Barcelona SC. Fluminense son lig maçı Mirasol deplasmanı 1-0 kaybetti. Onlar da Libertadores'te La Guerra ile oynadı. Nereye takılmış bakalım bu? Venezuela takımıymış. 3-1 kazandılar. Genç Oran, ne diyorsun?
0: Vallahi ne demişler bu maça? Hafta içi evet Barcelona ile oynamışlar. Biraz yorgunluk olacaktır ama çok değişiklik hakkı yok demiş teknik direktör Artur Jorge için. Cassio hala sakatlığı varmış. Cassio da tanıdık, benim bildiğim bir isim. Bu Cassio nerede oynamıştı? Bu Cassio iyi bir oyuncu, hatırlıyorum. O sakat hala devam ediyor. Gerson'un Copa Libertadores ceza sebebiyle oynamadığını ama bugün oynayabileceği güzel bir haber olarak verilmiş. Fluminense'ye bakalım ne var. Fluminense'de Zubeldia cezalıymış. Sarı kart cezalısı. Sakatlığından dolayı da Freites ve Nonato yokmuş. 2-1 diyor. Ev sahibi kazanır. Cruzeiro Fluminense maçında bilgisayar 2-1. Neden 2-1 demiş. Hem ev sahibi avantajı var Cruzeiro'nun. Hem de Fluminense'nin deplasmanda kötü performans sergilediğini görüyorum demiş bilgisayar son dönemlerde. O yüzden Cruzeiro 2-1 galibiyet bekliyorum demiş.
1: Dinleyicimiz diyor ki Palmeiras maçı beni heyecanlandırdı. Yalnız kafama takılan bir soru var. Acaba ev sahibi de milli takıma giden oyuncu sıkıntısı var mı? Böyle bir sorun olabilir mi?
0: Palmeiras mı?
1: Evet. Palmeiras'ta yazıyor mu bilgisayarda şu gitti diye? Bilgilendirme varsa dinleyicimize söyleyelim.
0: Bakayım. Palmeiras. Palmeiras'ta.
1: İlla ki milli takıma giden oyuncular vardır da.
0: Cezalı 3 oyuncusu varmış. Carlos Miguel, Andreas Pereira ve Guiay cezalıymış.
1: Başka?
0: Vitor Roque ve Benedetti sakatmış.
1: Milli takım.
0: Dünya Kupası şey milli takımları da çağrılan 4 oyuncusu var. Flaco Lopez, John Arias. John Arias Kolombiyalı golcü değil miydi?
1: Bayağı da eksik bu arada.
0: Evet. Gustavo Gomez ve Piqueres.
1: Ya sonuçta böyle, o da kendi milli takımda gitmiştir. Önce var sonuçta.
0: Ya bir şey diyeceğim. Buna rağmen 5-0 diyor ama totalde 13 eksiği varmış Palmeiras'ın. 3 cezalı, 4 tane milli takıma giden oyuncu, 6 tane de sakatı var. Totalde 13 eksiği varmış. Ama buna rağmen 5-0 diyor.
1: Bakacağız. Meraklı bekliyoruz.
0: Ama iyi ki sormuş dinleyicimiz. Yani vermiş olduk bilgiyi.
1: 10 kala reklamına gidelim. Sonrasında vedalaşmak için geri dönelim.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yemin hazır, kaçmasın yaz.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, bir son dakika olarak söyleyebileceğim bir gelişmeyle bitirelim. Ulaş biliyorsun Osimhen'in Nijerya'daki teknik direktörünün yaptığı bir açıklama gündeme bomba gibi düştü. A-Spor'da son dakika olarak verildi ama bu bir sosyal medya algısı olduğu ortaya çıktı. Şimdi bana arkadaşım yolladı. Kendisine de teşekkür ederim. Erik Schalke'nin benim de bulduğum Osimhen transfer görüşmeleri yaptığı için kadroya almadık. Lookman da yorgun dediği basın toplantısı Portekiz maçının basın toplantısı değil. Yani bu açıklamayı dün yapmamış. 2025 Haziran'ındaki bir milli maç öncesindeki basın toplantısıymış ve bu dün gibi gösterilmiş. Zaten sen de şimdi baktın.
1: Abi,
0: Osimhen milli takımın kadrosunda
1: Osman
0: gözüküyor.
1: da Luke bunda görülüyor zaten. Ben söyledim
0: Osimhen
1: sana
0: de
1: hep
0: kadroda
1: kanatlarda.
0: gözüküyor.
1: Hani şöyle bir şey olsa gene hani denirdi. Kadroya alındı, kadrodan çıkarıldı denirdi. Çünkü kadroya alındığını biliyoruz. O da demiyor şeyde. Kadroya dahil etmedin diyor. Halbuki kadroya dahil edilmiş.
0: Evet. Bu haberi de vererek programı sonlandıralım. Osimhen bir yere gitmiyor. Ulaş çok teşekkürler. İsviçre ilk yarıyı bitirmeden bir gol daha attı. Üçledi. Haftaya zaten yine birlikteyiz. Hafta içi ben yine neydi bizim programın adı? Hattrick, teşekkürler. Hattrick'te zaten sizlerle birlikte olacağım. Herkese iyi hafta sonları. Kalan pazar gününüzün tadını çıkarın. Hoşça kalın.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlenmenin kardeşi milyoner. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
4: İşim gereği günümün büyük çoğunluğu.

0: Onu trafikte yolda geçiyorum, araç kullanıyorum ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor diyor.
1: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
2: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor!
6: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bileyim bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
8: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
9: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
10: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
11: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
9: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
10: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
9: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
10: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
3: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
13: Cilik'te 1.5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 5 numaralı Holdfast var. Ondan 1.5 2 boy kadar geride 2 numaralı Finally It's Time. 2 boy geride 4.lükte kaldı 3 numaralı Hama Destination. Onun 1 boy gerisinde 8 numaralı Theater of War 5. Cilik'te 2.5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Angel of Defne dışında. 7 numaralı Social Butterfly 5 boy kadar geride 9 numaralı Vantabella dışında. 4 numaralı Haşarı var bu arada jokeysiz olarak koşuyu sürdürüyor. Değerli yarışseverler numarayı göremedim. 6 numaralı evet Power Maker'ı binicisini üstünden düşürdü. Şu anda bakıyorum 1600 metre start yerine gidilirken düşürmüş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Selim Kaya'ya. Yarışın liderliği 5 numaralı Holdfast ve 2 numaralı Finally It's Time arasındaki mücadelede belirlenememiş durumda şu anda. İkisi de önde 3 boy geride 10 numaralı Whisper of Victory var. 2 boy geride 4.lükte 8 numaralı Theater of War yarım boy gerisinde iç kulvarda. 3 numaralı Hama Destination 1.5 boy geride 7 numaralı Social Butterfly içinde de 1 numaralı Angel of Defne var yarım boy kadar geride 4 numaralı Haşarı 2 boy geride son sırada 9 numaralı Vantabella sırasıyla Taylar son 600 metreye girmek üzere 5 numaralı Holdfast yarım boy farklı önde ikincilikte 2 numaralı Finally It's Time yarım boy gerisinde iç kulvarda 10 numaralı Whisper of Victory yüzlüğe çıkılırken 3.lükte şimdi ikincilikte hatta 4.lükte 8 numaralı Theater of War yanında da 3 numaralı Hama Destination var daha sonra 7 numaralı Social Butterfly sırasıyla Taylar son 400 metreye giriyor. 10 numaralı Whisper of Victory ortadan kalktı hata ve liderliği alıp yarım boy fark yaptı. Dışarıdan 8 numaralı Theodore Ford geliyor. Daha geriden 7 numaralı Social Butterfly daha son 200 metreye 2 2,5 puan farkla 10 numaralı Wisprof Victory önde girdi. İkincilikte Theater of War var. 3 puan oldu fark. 10 numaralı Wisprof Victory lider. 10 numaralı Wisprof Victory kazanıyor. 8 numaralı Theater of War 2. 7 numaralı Social Butterfly 3. 3 numaralı Hama Destination 4. 9 numaralı Vantabella da 5. oldu. Semir Albil Başar adına düzenlenen koşuyu 10 numaralı Wisprof Victory Gökhan Kocakaya ile kazandı.
12: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
4: Radyo Spor.
7: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu günler diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 19'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Güzel maçlarımız var. Yine canlı karşılaşmaları değerlendireceğiz sizlerle. Sizlerin de tabii ki mesajları ve katılımları çok ama çok kıymetli. Bunu biliyorsunuz ama radyosunu yeni açan, bana ilk kez denk gelen dinleyicilerim varsa da gündeme dair tabii ki mesajları gönderebilir dinleyicilerim. Onun dışında yine abi totem lazım. Ne yaptıysam gol olmadı bu karşılaşmada. Lütfen bir el atar mısın? Ya da değiştiriyorum hemen konuyu. Şu kupon gelir mi? Ben bu maça çok güveniyorum. Mesajlarınızı bu şekilde bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz ki mesajlar gelmeye başladı. Totem ihtiyacı olan dinleyicilerimizi görüyorum. Yine günün öne çıkan maçlarından değerlendirdiğim güzel kuponlar sizlerle buluşacak. Dakikalar içerisinde Uğur Böceği Şans Oyunları firmasında zaten sizler de görüyorsunuzdur. Yani WhatsApp üzerinden kuponlarımız ulaşıyor sizlere. Ki dün yapmış olduğum iki kuponda da başarı oranım vardı. %100 başarı oranım vardı. Arsenal maçında herkes 2,5 gol üstüne yöneldi. Onu fark ettim. Tüm bayı severlerin 2,5 gol üstü oynadığını ben düşünüyorum. Hemen hemen tabii ki hepsi demeyelim de birçok kişi gollere yöneldi. Aslında sağlıklı seçimlerden biriydi. Evet, gelme potansiyeli yüksek karşılaşmalardan biriydi. Nitekim Arsenal da ilk yarıda golü buldu. Ya 2,5 gol üstüne gitmemesi için hiçbir sebep yok aslında o maçın. Ama ben ne yaptım tabii ki? Ben nasıl bir tercihte bulundum? Arsenal 3 offside'a düşer en az demiştik ve başarıyla sonuçlandı. Şöyle bir orana bakayım. 2.45. Evet. 2.45'lik de bir orandan kupon başarılı oldu diyebilirim. Onun dışında bir diğer kuponum daha vardı. İki karşılaşmadan oluşan. Orada da yine 2.45'lik bir oran başarılı oldu. 2'de 2 yaptık dün. Gece seansı maçımızda zaten bildiğiniz gibi yine Santos mücadelesi vardı dün gece. Vitoria ile karşılaşıyordu. Saat 02 Türkiye saatiyle başlama saatiydi bu maçın. Ben 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var önerisinde bulunmuştum sosyal medya hesabımda. Ki oradan da kazanan dinleyicilerim bana Instagram'dan ulaştı. Teşekkür ediyorum. Bugün de güzel maçlarımız olacak. Hiç merak etmeyin. Diyelim ve şöyle bir mesajlara geçmeden önce canlı karşılaşmalarımızı aktaralım. Skorları dinleyicilerimizle buluşturmaya devam edelim. Oğlu mücadelesi Finlandiya Ligi karşılaşması Jaro'yla karşılaşıyor. 46. dakikası oynanıyor bu mücadelenin. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. İkinci yarıda ne olur diyorsanız da ben Oğlu'nun kazanacağını düşünüyorum. Jaro iyi direnç gösterdi ilk yarıda. Oğlu takımı belki alışık olmadığımız bir formasyonla sahaya çıktı. Yine kanatları pek kullanmayı tercih etmedi. 45 dakikada Oğlu takımı net pozisyonlar yakaladı mı? Evet, yakaladı. Ama sezonun geri kalanki bölümünde alışık olduğumuz o tehlikeli pozisyonları genel anlamda göremedik. İkinci yarıda yine ben farklı bir Oğlu'nun olacağını düşünüyorum. 1,5 gol üstüne gidebilir ikinci yarı Oğlu. 2 gol dahi bulabilir. Benim tercihim maç sonu 1 ya da 1,5 gol üstü olacaktır. 47. dakikadan da çıkmak üzereyiz bu karşılaşmada. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu diyelim. Bir diğer mücadelemize geçelim. Yine Brezilya Serie A'da dikkatimizi çeken maçlardan biri oynanıyor. 5. dakikası oynanmakta bu karşılaşmanın. Bragantino 0,

0: Genelde 02-03'te başlaması muhtemel gözüküyor. Erken saatte başlayan bir Brezilya Serie A karşılaşması. Bragantino 0, Internacional 0. Dakikalarda 6'yı gösteriyor diyelim ve şöyle bir mesajlara dönelim. Güzel mesajlar geliyor. Görkem, ben Paris Saint Germain Arsenal'da başlayan bir mesaj. Uzun bir mesaj. Bakalım. Dün akşama götürecek dinleyicim beni burada. Ha, ben Arsenal'ın kazanmasını istedim. Yani şimdi ne hissettiysem, ne düşündüysem sizlerden saklamam. Arsenal kaybetti diye de yok, ben Paris Saint Germain'i destekledim demem. Öyle bir durum söz konusu değil. Ben Arsenal tarafındaydım. 2 yıl üst üste Paris Saint Germain'in kupayı kazanmasını istemedim. Evet, istemedim. Ki zaten kulüp tarihinin kökleriyle oynandı Paris Saint Germain'in, biliyorsunuz. Satıldı daha önceki yıllarda. Daha önce küme düşme mücadelesi veren bir takımdı. Satın alındıktan sonra tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde üst basamaklarda görmeye başladığımız bir takım haline geldi. Ben o yapıyı bozan takımları pek sevmiyorum. Kültürüne sahip çıkması gerektiğine inanıyorum tüm takımların. Ha, Arsenal da tabii ki el değiştirmedim. O da değiştirdi. Ama Arsenal el değiştirmeden önce de muhteşem işlere imza atıyordu. Öyle de bir durum söz konusu. Paris Saint Germain daha önceki yıllarda ikincilikte mücadele eden bir takımdı. Lig 1'de şampiyon dahi olamayan, şampiyonluk potasında bile yer alamayan bir takımdı. O yüzden ben Arsenal tarafında yer aldım. Peki dinleyicim ne yazmış? Hemen okuyalım. Şampiyonlar Ligi final maçında 11 toplam korner olur oynamıştım ve Paris Saint Germain 10 korner kullandı. Ama Arsenal lehine korner oldu. Hakem bu korneri kullandırmadı ve maçın ilk yarısını bitirdi. Bu yüzden benim kuponumda yattı. Bu şanssızlık mı demiş dinleyicimiz? Yani bunun adı başka bir şey de şimdi ben şanssızlık diyeyim buna. Hadi bu şanssızlıktan da öte başka bir durum. Ben söylemeyeyim. Yok, evet, şanssızlık deyip geçiştirelim. En azından canlı yayında öyle söyleyelim. Peki bakalım mesajın devamında. Ben Arsenal'ın oynadığı futboldan da nefret ediyorum demiş. Erdal Çorlu'dan bu mesajı bizlere göndermiş. Evet, maalesef olabiliyor öyle durumlar ki Arsenal oynamasa gerektiği gibi oynadı ya. Öne de geçti. Öne geçen bir takımın önde basması yani pek doğru gelmiyor bana. Hele hele Şampiyonlar Ligi finalinde rakibinde Paris Saint Germain'se. Öyle de bir durum var. Peki bugün elim çok sıcak benim Görkem Bey demiş. Ne anlamda sıcak acaba ya? Bir tedirgin olmadı değilim. Elim çok sıcak. Peki bak, benimkiler de sıcakmış. Şu an fark ettim. Klimayı açarım. Bir araya gideceğim dakikalar içerisinde. Bir klimayı açayım. İsviçre Ürdün mücadelesi güzel. 2,5 gol üstü. Japonya İzlanda mücadelesi yine 2,5 handikaptan doğru güzel bir seçim. Japonya galibiyetini oynamış. Yine Vasteras Göteborg mücadelesinde de şöyle bir bakalım. 7,5 gol üstü. Ya gerçekten müthiş bir kupon olmuş ha. Erdinç Bey. Güzel. 3 maçlık bir kombin başarıyla sonuçlanmış. Tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Selamlar, iyi yayınlar. Hatay'dan Yaşar. Tek maça kaldım. Gelir mi sizce? Saygılar demiş yine. Şöyle bir bakalım Yaşar Bey'in kuponuna. Evet, Santos mücadelesi başarılı. Vasteras Göteborg mücadelesi 2,5 gol üstü. Güzel. Son karşılaşmanız Palmeiras maçı. Ne demişsiniz burada? 3,5 gol üstü. Saatler 22'yi gösterdiğinde bu mücadele başlamış olacak. Tabii Palmeiras'ın burada erken bir gol bulması gerekiyor. Sizin kuponunun gelebilmesi adına. Ki Palmeiras golcü bir takım. İlk yarıda 1,5 gol üstüne rahat gidebilecek maçlardan biri. Daha önceki karşılaşmaları hatırlıyoruz zaten. İlk yarılarda 2 gol hatta 3 gol bile bulabilen bir takım görünümüne sahip. Zaten rakibi de kolay gol görüyor kalesinde. O anlamda 10. dakika 15. dakikaya kadar bir gol gelirse Palmeiras'tan bu maç 3,5 gol üstüne rahat bir şekilde gider. 2,37'likte bir orandan son maça kalmış dinleyicimiz. Güzel de bir rakam kazanacak ya. 14,52'lik bir kupondan bahsediyoruz. Yani oynadığı miktara bakıyorum ve kazanacağı miktara bakıyorum. Yani bir tansiyonum çıkmadı değil. Öyle söyleyeyim dinleyicime Yaşar Bey. Çok enteresan kuponlardan biri. Kaç tane sıfır var orada ya? Kupon gerçek değil mi? Yaşar Bey. Sevgili Yaşar Bey, bu kupon gerçek mi? Gerçekse yani yorumlarken bile heyecan veriyor bana bu kupon. Palmeiras umarım 3,5 gol üstüne gider. Güzel, başarılı buldum ama. Belki de bugünün en güzel kuponlarından biri oldu diyelim ve çok kısa bir araya gidiyorum. Daha sonrasında yine gündeme dair açıklamalarla, canlı skorlarla, sizlerden gelen mesajlarla birlikteliğimize devam edeceğiz. Çok kısa bir reklam arası diyelim.
1: 30 0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam.

0: edecek.
1: Reklam.
0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
2: kredi? Radyo Spor.
1: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
0: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
4: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki benim kuponlarıma nereden ulaşacaksınız? O hatırlatmayı da yapalım. Saatlerimiz 17.14'ü gösterirken. Şimdi çok güzel maçlarımız oluyor. 1,5 saat, 2 saat ben kendi adıma söylüyorum. İncelediğim çok güzel maçları buluşturmaya çalışıyorum. Kuponlarımda gerçekten büyük bir emek var. Ki zaten bir sefer üye olduktan sonra o kuponlara bir bakın. 2 kez, 3 kez ve şöyle bir bakın kuponlara. Ya bu maçı da oynanır mı gibi tepkiler vermeyeceksiniz. Ya bu maçı Görkem nereden buldu? Nasıl kuponuna ekledi? Bak ben olsam böyle bir seçenekte bulunmazdım ya. Görkem'e helal olsun diyebileceğiniz tarzda kuponları sizlerle buluşturuyoruz. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına sadece kayıt olmanız gerekiyor. İddia.com'a üyeseniz profilim kısmına geliyorsunuz, sağ üst köşeden orada kayıtlı bayim seçeneğini göreceksiniz ve orada da bayimi değiştir seçeneğine tıklıyorsunuz şayet aramıza katılmak istiyorsanız. Onun dışında orada bir arama kısmı çıkacak, büyüteç, gördünüz mü? Peki Cemal abi bağırıyor şimdi arabasında, yavaş kardeşim, yavaş yap lütfen. Tarifi biraz daha yavaş ver, kaçırıyorum diyor. Peki ben sık sık hatırlatmaya çalışacağım. Arama kısmına 30.097 yazıyorsunuz. Ha, numarayı aklınızda tutamıyorsanız da Uğur Böceği Şans yazdığınızda zaten karşınıza Uğur Böceği Şans Oyunları firması çıkmış olacak. Bu bayiye kayıt olduğunuzda, kayıtlı bayim ekle seçeneğine tabii ki tıkladığınızda sizler de aramıza katılmış olacaksınız. Yapmanız gereken sadece bu kadar. Yani kuponlarımıza ulaşmak istiyorsanız, o kazandıran kuponlarımı görmek istiyorsanız sadece bunu yapmanız lazım. Kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği Şans Oyunları'nı siz de kayıtlı bayim olarak eklemeniz gerekiyor. Devamında da size bir numara vereceğiz tabii ki. O numaraya ben Görkem'in yayınından geliyorum gibi bir mesaj gönderdiğinizde kayıt oldum demeniz yeterli olacaktır. 0540 300 0097. Yazdınız mı? Peki bir kez daha tekrar edeyim. 0540 300 0097. Görkem'in yayınından geliyorum demeniz yeterli olacaktır. Bu da Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının kurumsal WhatsApp numarasıdır. Oradaki arkadaşlarımız sizlere kuponları iletecek ki bugün başlamayan henüz iki tane kuponum var. Muhteşem kupon olduğunu söyleyebilirim ki bence başarılı olacak, bilmiyorum. Ben bu konuda kendime güveniyorum. Şöyle maçlarıma bakıyorum bir yandan. Vay, hangi maçları tercih etmişim ya. Çok güzel. Şu an kuponlar paylaşıldı o WhatsApp numarasında. Sizler de numaraya mesaj göndererek kuponlarıma ulaşabilirsiniz. Şayet ben numarayı kaçırdım, ne yapmam gerekiyordu gibi soru işaretleriniz varsa da yine Görkem Tezer hesabından, Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Ben gerekli yönlendirmeleri size yapıyor olacağım. Diyelim ve şöyle bir mesajlara dönelim. Mesajlar birikmeye başladı. Totem ihtiyaçları var. Önceliğimiz totem. Tabii dinleyicilerimizin burada en çok önem verdiği konulardan biri. Gol yazan dinleyicim arka arkaya. Ya kaç kişi yazmış? Gol yazmış. 3, 4, 5, 6 kişi gol mesajını göndermiş. Oğlu maçı ya da internasyonel mücadelesi, Bragantino. Bakalım, oğludan gelmiş. Evet, ben maçı kazanır ve erken bir gol gelirse de oğlu 1,5 gol üstü olur demiştim. Şu an dakikalar 57'yi gösteriyor. 1-0 oğlu Jaro karşısında önde olan taraf. Yakından takip ediyorum ya ben bu takımları. O yüzden bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum. Yani kötü bir durum olmayacaktır. Başarılı olacağız diye tahmin ediyorum. Daha önce sıkı takipçisiyim çünkü oğlu ve Jaro takımlarını, Finlandiya Ligi'ni yakından takip etmeye çalışıyorum. Zaman zaman diyelim ve şöyle bir dönelim tekrardan skorlarımıza. Goller geliyor mu? Bragantino 0, Internacional 0. Mücadelede 16. dakika oynanıyor. Burada da ilk yarıdan Bragantino'nun ben bir golünü bekliyorum. Şu an bir bahis almadım bu karşılaşmaya. Onu da söyleyeyim. Normalde almadığım, güvenmediğim bir maçı sizlere aktarmam. Ama durum şu an bakıldığında oynayamıyorum yayında olduğum için. İlk yarı tamamlanacak yayındayken. Kaçırmamak adına söylüyorum. Bragantino ilk yarılara hızlı bir giriş yapan takım. İlk yarıdan da ben bir golünü bekliyorum. Kesin gelecek diye de bir durum söz konusu değil. Yani bunun altını tekrar ve tekrar çizmek istiyorum. Tamam iyi analiz ediyoruz. Tamam başarılı olma oranımız yüksek ama gelmeme ihtimali de var. Yani sizler de bir kontrol edin. Kuponlara bir bakın. Ya Görkem söylüyor kesin gelir mantığıyla oynamayın. O konuda yanıltmak istemem hiçbir dinleyicimi. Benim tahminim bu şekilde. Çekya, Kosova mücadelesi. İlk yarı 0.5 gol üstü. Misal, örnek veriyorum yani. Size göre belki tam tersi bir durum vardır. Yine siz bir değerlendirin. Ben söylüyorum diye bir tercihte bulunmayın. Hiçbir yorumcunun tercihine bakıp siz hiçbir yorum katmadan oynamayın. Benim görüşüm budur. Biz sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de tabii ki bu ipuçlarını kullanarak kendi mantığınıza en uygun karşılaşmayı kuponlarınızda değerlendirin. Sizlerin kaybetmesini istemiyorum. O yüzden böyle sık sık açıklamalarda bulunuyorum. Görkem seni mali olarak demiş dinleyicimiz. Bakalım cümlenin devamı nereye gidecek merak ediyorum. Seni mali olarak Paris Saint Germain'den biraz hoşlanıyorsun ama para olmadan yok ben... Hoşlanmıyorum ya biraz hoşlanıyorsun diyor. Yok hiç hoşlanmıyorum. Bir şey hissetmiyorum Paris Saint Germain'e karşı. Yani tüylerim diken diken oluyor Paris Saint Germain dendiğinde. Ben Olympique Lyon taraftarıyım. Tabii canım Olympique Lyon'u destekliyorum. Ya orada bir takım daha vardı benim desteklediğim. Saint-Étienne. İkinci ligde çıkamadık maalesef. Dün 4-1 giden maç. Yani playoff, play-out karşılaşması. İkinci mücadele. 4-1 oldu. Maçın hakemi bitirmiyor. Yani çok üzülüyorum. Bitir hocam diyorum artık bu maçı ya. 4-1'i görmek istemiyorum. Bitir tamam elendik. De sen niye uzatıyorsun 4-1 olmuş maçı. Aklıma o geldi. Şöyle bakalım mesajın devamına. Ama para olmadan da iyi futbolcu ve iyi bir hoca alamıyorsun. Napoli'nin dediği gibi. Napolyon'un dediği gibi olmasın o. Peki Napoli mi demiş? Napolyon'un dediği gibi. Para. Erdal Bey Çorlu'dan. Ya para tabii ki önemli de. Yani kulüplerin bir değerleri var. Biz duygusal insanlarız toplum olarak. Yani ülke olarak biz duygusalız her konuda. Şimdi Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un Suudi Arabistanlı bir iş adamına ya da başka bir ülkenin vatandaşına çok zengin bireye satılmasını ben hoşnutla karşılamam. Yani hoşuma da gitmez böyle bir durum. İstediği kadar Şampiyonlar Ligi kupasını alsın ya Fenerbahçe ya da Galatasaray. Ya ben sevinemem ki. Ben sevinemem çünkü bu geçmiş aidiyet duygusu tamamen gidecek. Ya başarı mı olsun illa? Hayır. Başarıdan, paradan daha önemli şeyler olduğuna inanıyorum ben hayatta. Numarayı tekrar eder misin demiş dinleyicimiz. WhatsApp numarasını mı yoksa kayıt olmanız gereken o numara mı? Kayıtlı bayim bölümü iddia.com'a giriş yaptıktan sonra kayıtlı bayim bölümünde 30-0-97 yazıyorsunuz. Ve karşınıza Uğur Böceği Şans Oyunları firması çıkıyor. Kayıtlı bayim olarak eklediğiniz takdirde de yine benim kuponlarım sizlere her gün ulaşıyor. Kazandıran kuponlar. Bunu da hatırlatayım. İlerleyen dakikalarda tekrardan hatırlatmış olacağım. 30-0-97 unutmayın. Unutuyorsanız da yazın bana. Abi ben unutuyorum. 30'dan sonrasını kaçırdım. Neydi? Yazarım ben cevap veririm. Hiç sorun değil. Liverpool'da Arne Slot ile yolların ayrıldığı açıklandı biliyorsunuz. Yani son günlerde aldığım en güzel haberlerden biri oldu diyebilirim. Sezonun başında aslında gönderilmesi gerekiyordu Arne Slot. Yani koskoca Liverpool'u aldı, nerelere getirdi. Gerçekten buradan kınıyorum Arne Slot'u. Ve Arne Slot'u göndermeyen Liverpool yönetimini de tabii ki kınıyorum. Yok, İngilizlerde kınama yoktu. Ne vardı? Mendil sallama vardı. Peki, mendil var mı etrafımda? Yok, mendil de sallayamıyorum. Ama kağıt var. Kağıt sallayabilirim ya. uygun olursa kağıt sallayabilirim. Beyaz bir kağıt bulduğumuz takdirde. Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. Milan takımı da Glasner ile önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştirecekmiş. Oliver bence önemli bir isim olacaktır Milan cephesi adına. Fabrizio Romano'nun bir haberi ki kendisinin verdiği haberler genelde başarıyla sonuçlanıyor biliyorsunuz. Yine Atletico Madrid ile alakalı bir haberimiz mevcut. Tijani ile ilgilendikleri ortaya çıkmış. Bu da Sky Sports'un son dakika geçtiği haberlerden biri. Şöyle bakalım yine gündeme dair hangi açıklamalar

Transfer haberleri bizleri karşılıyor. River Plate önemli bir hamle yaptı ki bana göre. Nicolas Otamendi'yi kadrosuna kattığını açıkladı biliyorsunuz. River Plate takımı Arjantin'in köklü ekiplerinden biri. Çok önemli bir transfere imza attı. Yine de ben Boca Juniors cephesinin yanındayım. Barcelona ve Atletico Madrid takımları da Bernardo Silva transferi için mücadele etmeye devam ediyormuş. Bir dönem bitti transfer. Bernardo Silva Galatasaray'da gibi manşetler atılıyordu. Yani daha sezon devam ederken bir oyuncuyu sen hangi takıma transfer edeceksin, nasıl transfer edeceksin? Öyle bir durum yaşanabilir mi ya? Aklım almıyor bazen gerçekten basında yazan haberleri. Şimdi de Barcelona ve Atletico Madrid Bernardo Silva transferi için mücadele etmeye başlamış. Bence ben buradan kime gider? Barcelona istiyorsa Barcelona takımına gider Bernardo Silva. Ya ülkemize geleceğini zaten düşünmüyorum demiştim daha önceki dönemde de. Gelmez şu an Bernardo Silva. Ne Galatasaray'a ne de Fenerbahçe'ye gelmez diye düşünüyorum. Ha gelirse de tabii ki ayrı bir konu. Tebrik ederiz. Ve seve seve de takip etmeye çalışırız. Hangi takımda oynamasının benim için bir önemi bulunmuyor. Aston Villa Gabriel Sara için Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlanıyormuş. Galatasaray yönetimi de 26 yaşındaki futbolcuya en az 35 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş. İddiaya göre tabii ki bir iddia söz konusu. Hem Brezilya basınında hem de bizim yerel basınımızda çıkan bir haberdi. Aston Villa Gabriel Sara'yı transfer etmek istiyor. 35 milyon euroluk bir teklife evet demesi gerekiyor mu Galatasaray yönetiminin sizce? Galatasaraylı dinleyicilerime de bunu sorayım. 35 milyon euro. Tamam iyi bir para. Sen 20 milyona transfer ettin. 35'e satıyorsun, neredeyse iki katına satıyorsun. Kendisinden de tabii ki yararlandın, bir katkı aldın. Sonrasında da iki katına hemen hemen transferini satıyorsun. Kâr elde etmiş oluyorsun. Şurada aslında başka bir soru karşıma çıkıyor. Şimdi sen gönderdin Gabriel Sara'yı. Onun yerine bu paralarda kimi alabileceksin? Ya bir uyum sorunu olacak mı? Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen bir Galatasaray. Bakıyoruz böyle risklerle tabii ki gündeme geliyor. Son dönemde transferlerle alakalı Gabriel Sara onlardan biri. Osimhen yine o da büyük soru işareti. Biliyorsunuz milli takım teknik direktörü bugün bir açıklama yayınladı. Hazırlık maçlarında Osimhen forma giymeyecek. Kendisi takım değiştirme ihtimali var. Yani böyle açık açık da söyledi bunu. Şimdi Osimhen'in gittiğini düşünün. Icardi'nin gittiğini düşünün. Yine Aston Villa Gabriel Sara'yı transfer ettiğini düşünün. Orta sahada yine Lucas Torreira'nın takımdan ayrıldığını düşünün. Yani takımın iskeletleri gitmiş olacak bir kere. Şimdi bunların yeri dolacak mı? Soru işaretleri bu. Sen iyi bir fiyata satarsın da o fiyata yeni transferin adaptasyon sorununu aşacak mı? Sana aynı katkıyı verecek mi? Büyük bir risk bence. Oğlu maçı için tebrik ediyorum seni demiş dinleyicimiz. Yani benim için çok kolay oldu bu karşılaşma. Çünkü çok yakından takip ediyorum. Gözüm kapalı söyledim. Çok güveniyorum dedim. 65. dakika skor 2-1'e geldi. 1,5 gol üstü demiştik. Oğlu 1,5 gol üstüne götürür maçı demiştik. Bir de Jaro gol bulmayı başardı. Hem KG var hem de 2,5 gol üstü gelmiş oldu. 65. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Bence gayet güzel oldu. Yine kazanarak başladık. Evet yayınımıza kazanarak başlamış olduk. Bu anlamda ben dinleyicilerimi tebrik ediyorum sadece. Tabii ki ben de bir emek veriyorum. Bu karşılaşmaları öyle afaki söylemiyorum ya da tahminimi afaki yapmıyorum sizlere. Yayın öncesinde bir araştırma, bir daha önceki maçlarını izleyerek karşınıza çıkıyorum. Yani bilerek bir tahminde bulunmaya çalışıyorum. Gelme ihtimalini yüksek görüyorsam zaten sizlere söylerim. Güveniyordum oğlu Jaro maçına. İlk yarısını takip etmeye çalıştım. Yani şöyle bir 25 dakikasını izledim rahat. 45 dakikayı izlemedim. Yalan konuşmayalım şimdi. Ama 20-25 dakika arasını izledim. Son bölümü özellikle. Oğlu baskılı oynamaya başladı. Biraz tutuk başladığı maçın sanki 30. dakikasından sonra daha istekli bir görüntü verdi. Zaten güveniyorum ben oğluya. Gol atan, kalesinde gol gören bir takımdı. İkinci yarıda da 20 dakika geride kalırken 3 gol birden çıktı. Tebrik ediyorum ben dinleyicilerimizi. Bana güvenen dinleyicilerimi de ayrıca tebrik ediyorum. Yine Bragantino maçının da şöyle bir ilk yarı skoruna bakabilir mi dinleyicilerimiz? İnternetim yok şu an. Göremiyorum da. Rica ediyorum. Bir tahminde bulunmuştum.
Brezilya Serie A 25. dakikası olması gerekiyor da 26. dakika olması gerekiyor. Bragantino Internacional maçının skoruna bir bakıp yazabilir misiniz rica ediyorum dinleyicilerimden. Ben ilk yarı Bragantino'nun bir golünü bekliyorum demiştim. Geldi mi o gol acaba ya? Lütfen bekliyorum.

0: Nusret Özdemir yazmış. Bugün 3 tane maç veriyorum. Galibiyetleri düşünülebilir demiş. Yani çok sır olarak saklayabileceğimiz karşılaşmalar olduğu için paylaşmayalım bunları sevgili Nusret Bey. Sadece ben göreyim olmaz mı? Yani çok sır gibi aslında bu karşılaşmalar. Strom Gotse mesela takımı. Onun dışında Rahem takımı. Galibiyetleri düşünülebilir diyorsunuz da. Diğer mücadele pek ona güvenemiyorum. Haugesund mücadelesine güvenemiyorum. Ben o takım ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım. Yani mutlak kazanması gereken maçta bile kendi evinde 3 gol görebilir. Öyle mağlup da olabilir. Ya öyle enteresan düzeyde bir takım. Ortadaki maçı kaldıralım. Diğerlerine ben varım ya, sıkıntı yok. Ama ortadaki maça güvenmiyorum. Tabii ki sizin kendi görüşünüz. Size bol şans diliyorum sevgili Nusret Özdemir. Bu mesajı gönderdi. Bragantino 1-0 önde mesajları geliyor. Biliyorum canım, biliyorum. Sadece sizden duymak istedim. Abi maçın var mı? Var. Gelince de abi geldi yazmıyorsunuz, o yüzden teessüflerimi iletebilmek adına sizlere de bir skora bakar mısınız dedim. Bragantino 1, Internacional 0. 2'de 2 ile başladık. Yine formumun zirvesindeyim ya. Evet, formumun zirvesindeyim. Sesi açıyorum abi demiş dinleyicimiz. Tabii açabilirsin, hiç sorun değil. Ama şarkı söylemeyeceğim yani. Sesi açıyorum abi, açabilirsin. Şarkı mı söyleyeceğim sandınız? Anlayamadım ki Mahmut Bey. Instagram'da hiç kupon paylaşmıyorsun abi demiş. Daha önce ne sosyal medya hesabında, ben kendi hesabım değildir bu arada, sosyal medyada paylaşılıyordu. Ha evet, 30.097 iddia bayi diye bir Instagram hesabı var. Yine bizim sponsorumuz olan bir bayinin Instagram hesabı, Uğur Böceği Şans Oyunları'nın resmi Instagram hesabı. Orada kazanan kuponlar buluşuyor sizlerle. Evet evet, doğru demiş dinleyicimiz. Hemen bir açıklama getireyim. Belli bir dönem evet oradan paylaştı. Ama oradan paylaştıktan sonra ben bakıyorum dinleyicim kayıt olmuyor. Ya da kuponlarını benden alıyor. Yani benim tahminlerimi alıyor ama gidiyor başka bir bayiden oynuyor. Bu da tabii bir haksızlık. Yani şimdi elimizi vicdanımıza götürelim. Bu da birazcık haksızlık oluyor. O yüzden dolayı artık kayıt olan, kayıtlı bayim bölümüne iddia.com'da 30.097 yazıp yine Uğur Böceği Şans Oyunları'na kayıt olanlar kuponlarımıza her gün ulaşabiliyor. Bu hatırlatmayı da yapalım. Çok kısa bir ara, döndüğümüzde yine birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Numarada Damasko, içinde 8 numaralı Şroki. 3 boy geride 7 numaralı Tayfark 6. sırada. Tayfark'tan 2,5 boy geride 3 numaralı Mountain. 2,5 boy geride son sırada 2 numaralı Lover Spirit sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 4 numaralı Baldwin bir boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 1 numaralı Gelogreen var şimdi. Yarım boy gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Mamba Forever. Onun dışına 8 numaralı Shiroki gelirken 2 boy kadar geride ortada. 7 numaralı Tayfark var. Yanında 3 numaralı Mountain. Dışta da 5 numaralı Damasko. Arada yol arayansa 2 numaralı Lover Spirit. Son 400 metreye girildikten sonra içerideki 4 numaralı Baldwin'i dışından gelen 1 numaralı Gelogreen yakalamaya çalışıyor. Daha geriden 7 numaralı Tayfark ve 8 numaralı Shiroki de atağa kalktı. Son 200 metreye içerideki Baldwin önde girdi dışarıdan. 7 numaralı Tayfark yanından Gelogreen geliyor son 50 metre. Dışarıdan gelen 7 numaralı Tayfark Baldwin'i yakalıyor. İkisi beraber geçiyor fotoyu. 1 numaralı Gelogreen 3. oldu 4.lük içinde. 3 numaralı Mountain'da 2 numaralı Lover Spirit fotoyu beraber geçti. 7 numaralı Tayfark mı 4 numaralı Baldwin mi kazandı, karar varışa kendilerine kaldı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
6: Reklam.
7: Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
8: Radyo Spor.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, arsa ve...
9: Radyo Spor! Reklam!
10: Radyo Spor!
1: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dinleyicimle konuşuyorum da daha doğrusu mesajlarına bakıyorum. Bas diyor, gaza bas diyor. Yani araba kullanmıyorum, nasıl gaza basayım anlayamadım dinleyicim ya, teşekkür ediyorum. Soru da sorabilir misin demiş bir dinleyicim. Adını vermek istemiyor kendisi. Televizyonlarda vardır yani, adını vermiyor. Ne derlerdi ona? İsmini paylaşmak istemeyen izleyici. Bu dinleyicim de adını paylaşmak istemiyormuş. Peki ben sizin adınızın Göksel olduğunu söylemeyeceğim. İstanbul'da yaşadığınızı, taksi şoförü yaptığınızı zaten hiç kimseye söylemeyeceğim. Hiç merak etmeyin. Bu konuda bana güvenebilir dinleyicim. Sevgili Göksel Bey'e de selamlarımı ileteyim. Yaz geldi, millet Bodrum'da tatilde diyor. Yani hiç sormayın. Bodrum. Yani ben tatil nedir onu bilmiyorum. Sevmiyorum da tatile gitmeyi pek. Ama güzel bir şeye benziyor. Yani bakıyorum sosyal medyadan herkes denizde, orada, havuzda vesaire. Ben de gideceğim spa merkezine, jacuzzi'den video paylaşacağım. Bir de etiketini neresi yapayım? Lüks bir yer yapayım ya. Lüks bir yer. Böyle tatil beldesinin bir ismini ekleyeyim ben o zaman. Şurada. Görkem Tezer burada. Paylaştığım fotoğraflarda sürekli ya Beşiktaş, ya Taksim, ya Kadıköy, ya Beylikdüzü. Bu dördü arasında gidip geliyor benim hashtaglerim. Etiket mi diyorsunuz ona bilmiyorum. Sosyal medyaya pek alışamadım. Öyle de bir durum söz konusu. Gündeme dair tüm mesajları okuyacak mısın abi diye bir soru gelmiş. Okurum, niye okumayayım? Ya gündem derken futboldan bahsediyoruz değil mi? Neyin gündemi? Ya magazinsel bir gündemden bahsetmeyeceğiz herhalde. O konuda hemfikiriz. Bu akşamki kuponlarını bekliyorum abi demiş. Henüz gönderen olmadı demiş. Sosyal medyadan kimse paylaşmadı demiş. Ya yanlış anlaşılıyor herhalde. Bakın tekrar altını çiziyorum. Sosyal medyadan bir paylaşım yapmıyoruz. Ha daha önce yapıyorduk evet. Reklama giderken de bir açıklamada bulundum. Tekrar ifade edeyim. Radyoyu ben bir şelaleye benzetiyorum. 10 saniye önce söylediğim bir şeyi 10 saniye sonra duymamış oluyor. Ya da şu an bahsettiğimi bir dakika sonra o dinleyicim dinlememiş olacak. Arada saniyeler içerisinde yüzlerce, binlerce insan geliyor gidiyor. Öyle bir durum söz konusu. Tekrar tekrar tekrar altını çiziyorum. Şimdi sosyal medyadan evet, Uğur Böceği şans oyunları Instagram'dan daha önce benim kuponlarımı, Vedat Parlan kuponlarını, Burak Alacan'ın kuponlarını paylaşıyordu. Ama baktık şöyle bir haksızlık ortaya çıktı. Yani benim de dikkatimi çekti ki ben hak konusunda çok hassasım biliyorsunuz. Hani hakkaniyetli olmak zorundayım. Hiçbir dinleyicim yanlış anlamasın. Yani zorla sen gel bu bayiye kayıt ol, kuponlarımı gör gibi bir durum söz konusu değil. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Öyle bir durum söz konusu değil. Sadece bazı arkadaşlarımız, bazı dinleyicilerimiz oradan kuponları alıyor, bizim kuponlarımızı, ki bizim kuponlarımız, ben kendi adıma söyleyeyim, çok güveniyorum maçlarıma, kuponlarıma. Yani yarım saat, bir saat en azından minimum ben bu maçlara kafa yoruyorum. Oturuyorum, inceliyorum. Daha önceki maçlarını izliyorum. Öyle iki dakika bakıp da sizlere şu olur bu olur demiyorum. Çünkü sizler kaybederseniz ben üzülüyorum. Onu da tüm samimiyetimle ifade edeyim. Yani bir kupon veriyorsam, ben oynayacaksam o kadar detaylı incelemiyorum. Ben keyfini oynuyorum böyle maçı takip ederken. Ama sizlere veriyorsam da yarım saat minimum izliyorumdur. O maçın özet görüntülerini, hava durumunda ne var ne yok, sahanın rakımı yüksek mi, konuk ekipte, ev sahibinde, son haftalarda sakat oyuncular, hepsini inceliyorum. Ya gerçekten samimiyetimle söyleyeyim. Şimdi bu kadar emek verip de kuponlar sosyal medyadan paylaşılıyor ücretsiz bir şekilde. Ama bakıyorum dinleyicilerim kayıt oldum diyor. Olmuyor. Ama kayıt oldum yazıyor, kuponları alıyor, başka bir bayiden oynuyor. Ya bu da bir haksızlık tabii. Hem benim için haksızlık oluyor, şimdi sizler de hak verirsiniz. O kadar emek veriyorum. Boşuna mı? 30 dakika, 40 dakika bir kupona zaman harcıyorum. Ya başarılı oluyor zaten. Ne diyorum? Deneyin siz de. 30.097 girin kayıtlı bayim bölümüne. Uğur Böceği şans oyunları yazın. Kuponlarıma ulaşın. Bugünkü iki tane kuponumu görün mesela. Hala kaçırmadınız, şansınız devam ediyor. Kayıtlı bayi olarak eklerseniz Uğur Böceği şans oyunlarını, bugünkü iki kuponumu da görürsünüz. Bakın bakalım gelecek mi o iki kupon? Bence gelecek. İkisi de başarıyla sonuçlanacak. 2 ve üzerinde kuponlarım bu arada. Hiçbir zaman 1.70-1.80'lik oranları vermiyorum. 2.50-2.60-2.80'lik oranları genelde sizlere öneriyorum. Genelde de başarılı oluyor. Dün iki tane kuponumda, ikisi de başarılı. Bugün bakıyoruz, canlı yayında verdiğim iki canlı karşılaşma, ikisi de başarılı. Bence bu akşamki o kuponlar da başarılı olacak. Ben güveniyorum. Sizler de tabii ki numaraya mesaj gönderebilirsiniz. Az önce bahsetmiştim yine bir WhatsApp numarasından. Kurumsal bir WhatsApp numarasıdır. Ben cevaplamıyorum. Görkem abi yazmanıza gerek yok. 0540-300-097. Bu numaraya ben yayından geliyorum demeniz yeterli olacak. Sizler de kuponlarımı görebileceksiniz. Diyelim şöyle bir mesajlara bakalım. Görkem, Beşiktaş bence iyi bir İspanyol hoca alamazsa çok hata yapar. Ki neden İspanyol? Alman alırsa yok. Olmaz mı? Niye İspanyol acaba? Ben İspanyol hocaların başarılı olacağını düşünmüyorum ülkemizde ya. Örnekleri yok mu? Tabii ki var da. Ben yerli bir antrenörden yanayım her zaman. Son 18-19 yıla bakın, kim şampiyon olmuş? Avrupa'dan gelen bir teknik adam mı şampiyon yapmış, yoksa yerli teknik adam mı takımlarımızı şampiyon yapmış? Bir bakın geçmişe, şöyle 10 seneye 15 seneye bakın geriye dönük. Hepsinin başında yerli bir antrenör bulunuyor takımlarımızda, şampiyon takımlarımızda. Ben Türk hocadan yanayım. Şimdi konuyu dağıtmak istemiyorum. Tabii ki milli takımla alakalı da iki cümle ederim ama şu an yeri ve zamanı değil. Umarım başarılı oluruz ama ben milli takımımızın başında da yerli bir ismi görmek isterdim. Onu da ifade edeyim. Şöyle bir bakalım, eğer Osimhen 150 milyon avro ve Sara 35 milyon avroya giderse de Kavinga ve Lukman'ı alırız. Erdal Bey Çorlu'dan mesajı gönderdi. Ne Lukman'mış, herkes Lukman'ın peşinde. Herkes Lukman'ı istiyor. Abi ben de Antalya'dan Hasan, turizm başkenti de Lara'da taksicilik yaparak geçiriyorum hayatımı. Tatil zamanı bizim iş zamanı demiş dinleyicimiz. Güzel. Ben de genelde insanların Instagram'daki tatil hikayelerine bakıyorum. Öyle kendimi rahatlatıyorum. Yani ne yapabilirim başka? Sevmiyorum. Yok, sevmiyorum. Sevmiyorum tatile gitmeyi. Ya belki bir gün gidersem belki severim. Bilmiyorum da. Hiç bana göre değil. Göteborg maçını izledim mi abi demiş. O son cümleyi okumayalım. 5-4 biten mücadele değil mi? Bugün oynandı. Ya ilk yarıda 6 gol sesi birden çıktı. 4-2 Göteborg öndeydi. Vasteras deplasmanında İsveç liginde Göteborg 5-4 mücadeleyi kazandı ki 4-2 öne geçti, hatta 3-0 öne geçmişti. Ben maçın yine kesik kesik izledim bazı bölümlerini. Her açtığımda gol oldu. Öyle enteresan maçtı. 3-0 oldu. İlk 10 dakikada geldi yanılmıyorsam bu goller. İlk 8-9 dakikada 3-0'ı gördük. Ondan sonra yine 20'li dakikalarda 2-3 dakika arasıyla, tabii ki aralıkla ev sahibinin 2 golü geldi. Vasteras golleri buldu. 3-2'ye geldi. Devamında yine Tobias atmıştı herhalde. O golü hiç unutmuyorum. Çok da güzel bir gol. 35. dakikadaydı. 4. gol. Göteborg'un golünü mutlaka izleyin. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıda fark açılır mı diye düşünürken 65. dakikada 4-4'e gelen bir karşılaşma. 80. dakikada yine Tobias çıktı sahneye ve 79'da 5-4'lük galibiyet golünü getirdi Göteborg takımına. Göteborg için önemli bir galibiyet. Tabii düşme potasında yer alan bir takımdan bahsediyoruz. Vasteras bu maça kadar rahattı. Bu maç öncesine kadar. Ha, şu anki duruma baktığımızda yine düşme potasına yakınlaştı. Onlar da yaklaştı diyebiliriz. 12 puanı bulunuyor Vasteras'ın. Göteborg ise puanını bu galibiyetle 10'a yükseltmiş oldu. Derin bir nefes aldığını düşünüyorum Göteborg. Nerelerden nerelere gelen bir takım. Eskiden zirve mücadelesi verirdi İsveç liginde, hatırlıyor musunuz? Şimdi düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Üzülüyorum ya, böyle geçmişi iyi olan takımların bu duruma gelmesi beni üzüyor bir futbol sever olarak diyelim ve mesajlara dönelim. Abi bugün bir ne demiş, anket açacak mısın demiş. Anket? Yok, anket açmayacağım. Anket ne zaman açtım ben ya? Ha, soru sorarım istiyorsanız da o anket değil dinleyicim, anket olarak anlamış. Yok, şöyle bir bakalım, bir soru sorarım birazdan ilerleyen dakikalarda. İkinci saatimizi biraz daha interaktif yapmaya çalışırım. Bunun da sözünü vereyim. Bragantino'da kazandırdığın için teşekkür ederim diyen bir dinleyicim. İlker Can. Peki İlker Can. İzmir'den yazıyorum, taksi şoförüyüm demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Onun dışında bakalım. Sessiz dinlemeye devam ediyorum. İlk mesajım abi. Sesin çok hoşuma gidiyor. İyi ki varsın, canımsın demiş. Mesaj burada bitmiş. İyi, güzel. Canımsından sonra neler gelecekti acaba? Yani bir tedirgin oldum yine, dinleyicim beni şaşırttı. Güzel. Hani sevgi gösterilerinde bulunuyorsunuz. Tamam, çok hoşuma gidiyor da bazen cümleler değişik geliyor bana. Enteresan. Abi sen çok iyi bir adam. Seni çok seviyorum. Her gece senin sesini duymadan uyuyamıyorum gibi hafta içi yayınlarımda mesajlar geliyor. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim de işte dediğimiz gibi bunları başkalarından da duymak isterdik. İsterdik, ne yalan söyleyeyim.

Canlıda güvenebileceğin bir maç var mı abi demiş. Yani şu an canlıdaki oynanan karşılaşmalarda güvendiğim bir mücadele yok. Zaten goller çıktı benim güvendiğim maçlarda. Şimdi ikinci yarılara bakarız. Bragantino internasyonel mücadelesinin ikinci yarısına bir şeyler söylerim belki. Şu an 43. dakika oynanıyor. İkinci yarıda bir seçimde bulunuruz. Zaten ilk yarı tamamlanmak üzere. Hazırlık maçlarından uzak durmaya çalışıyorum. Tedirgin oluyorum hazırlık maçlarında. Çekya 2-0'lık avantajı yakalamış Kosova karşısında. Burada da 43. dakikayı geride bırakıyoruz. Yine hazırlık mücadelesi dünya kulüpler arasında oynanan bir karşılaşma. İsviçre 3, Ürdün 1. Dakikalar 76'yı gösteriyor bu zorlu karşılaşmada. Hazırlık mücadelesi de sonuçta iki takım da kazanmak için sahaya çıkıyordur diye tahmin ediyorum. Brezilya kazanacak abi. Bence en güvenilen karşılaşmalardan biri. Gece maçı dedim bu. Brezilya Panama ile karşılaşacaktı. Çok net kazanmaya yakın taraf canım. Zaten bunu tartışmıyoruz. Yani oranı yoktu ben öğlen saatlerimde baktığımda. Buna farklı bir seçimde bulunmak daha sağlıklı olacak. Yani konuk ekibin bir golü gelir mi? Panama gol bulabilir mi? Bunu düşünmemiz lazım ki zor bir ihtimal. Dünya Kupası öncesi Brezilya'nın artık son taktik çalışmaları diyebiliriz. İlk 11'e yakın bir kadroyla çıkacağını ben düşünüyorum. Daha öncesinde Hırvatistan'ı son olarak Nisan ayından birinde yanılmıyorsam evet Hırvatistan'ı mağlup etmeyi başardı. Bildiğiniz gibi Brezilya milli takımı şöyle bir bakalım hazırlık maçlarında gol atan bir takım. Ama sürpriz olarak da gol gören bir takım karesinde. Son 3 maçına bakalım. Tunus'la 1-1, Fransa'yla 1-1, Hırvatistan'la 3-1'lik skorla mağlup etmiş. Yani karesini gole kapatamıyor. Daha önceki bir hazırlık maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olduğunu hatırlıyoruz. Bolivya karşısında yine Dünya Kupası eleme mücadelesinde 1-0'lık mağlubiyeti dikkat çekiyor. Ya neden olmasın? Ya çok zor bir ihtimal tabii ki Panama'nın gol bulması da. Ya futbol bu. Yüksek orandan bu karşılaşmaya bir seçenekte bulunmak daha sağlıklı geliyor. İlk yarı ihtimallerine bakalım. İlk yarı 1.5 gol üstü 1.80'lik bir oranı var. Bu da güzel. Hani hiç riske girmeyeyim diyorsanız da ilk yarı 1.5 gol üstünü bence deneyebilirsiniz. 1.80'lik oran muhteşem. İlk yarıdan gelir. Brezilya erkenden golleri bulur diye tahmin ediyorum. Bunu da deneyebilirsiniz. Dinleyicim Brezilya kesin kazanacak demiş. Yani bilmediğimiz bir şey söylesin. İsmet Bey bilmediğimiz bir şey söyleyin. Panama kazanacak değil. Tabii ki Brezilya kazanacak bu maçı.

0: Görkem abi Ankara'dan selamlar. Abi Arsenal'ın ilk yarı geldi. Beşiktaş'ın alt bareminden yattım demiş dinleyicimiz. Oluyor öyle şeyler. Beşiktaş'ın alt bareminden kaybetmiş dinleyicim. İlk yarı Arsenal'ın golünden de kazanmış. Tabii ki iyi kombine etmek gerekiyor bazen kuponlardaki bu karşılaşmaları. İyi analiz etmek gerekiyor. Benim hazır analizlerim zaten sizlerle buluşuyor biliyorsunuz. Oradan seçin. Ya, kuponumu illa oynamak zorunda değilsiniz ama oradan bir maçı, iki maçı seçip sizler de ideal kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Güzel maçlarım oluyor. Şöyle bir bakayım ben bugün hangi maçları kuponuma eklemiştim ya. Bir saniye kuponuma şöyle bir bakayım. İki maçlık iki kupon yapmıştım ya, bir maçı tek maçtı değil mi? Doğru. Bir maçı tek yapmıştım. 2.25'lik bir oran. Saatler 18.30'u gösterdiğinde başlayacak mesela. Çok güvendiğim karşılaşmalardan biri. Yine iki maçlık kuponumda da maçlar 19.30'da başlıyor. Bu da 2.14'lük bir oran. Tabii ki güzel bir orandan karşımıza çıkıyor. Yani 2.25 bir kupon. Diğer kuponda 2.14 bence başarılı olacak. Şu an yüzlerce kişi bu kuponu gördü. Ha ben niye göremiyorum diyorsunuz da yani cevabı basit. Şimdi iddia.com'a girdiniz mi? Girdiniz peki. Ama kayıtlı bayim bölümüne sağ üst köşeden profilim sekmesinden tıkladınız mı? Bilmiyorum. Tıkladıysanız şayet kayıtlı bayimi gördünüz. Ona da tıklayın. Şimdi bayimi değiştir dilerseniz bize katılabilirsiniz. O konuda zorlamıyorum. Kuponlarımı görmek istiyorsanız sizler de bu dediğimi yaparsanız kuponlara ulaşırsınız. Kayıtlı bayime 30 çift 0 97 yazıyorsunuz. Büyüteç var orada arama kısmı. Oraya birleşik olarak 30 çift 0 97 yazmanız yeterli. Ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazsanız da yine karşınıza firma çıkacak. Uğur Böceği Şans Oyunları LTD, LTI şeklinde karşınıza çıkmış olacak. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz. Ondan sonra da ben kayıt oldum demeniz yeterli olacak. Son olarak bu numarayı da paylaşayım. Son bir kez daha paylaşayım ki dinleyicilerim tabii ki yararlanmak isteyen dinleyicilerim mesajlarını göndersin. Numarayı veriyorum. 0540 300 çift 0 97 0540 300 çift 0 97 bu numaraya mesajınızı gönderebilirsiniz. Ben kayıt oldum demeniz yeterli olacaktır. Yayın saati boyunca mesajlarınızı o numaraya gönderirseniz henüz başlamayan benim de maçlarıma ulaşabilirsiniz, kuponlarıma ulaşabilirsiniz diyelim ve şöyle bir mesajlara geçelim. Abi iyi yayınlar. Ben de sana bir soru sormak istiyorum. Şu an internetim çok az demiş. Yani giremiyorum bir site adı vermiş de peki giremiyormuş dinleyicimiz. Az önce girdim bir wifi buldum o da tam çekmiyordu. Yani dinleyicim bütün hayat hikayesini anlatıyor şu an. Bütün sıkıntılarına tabii ki kulak verelim. Ya ne olacak dinleyicimiz içini döküyor peki. İsviçre maçının sonucunu göremiyorum. Bakabilir misin sana zahmet? İnternetim çok az demiş. Virus da çekmiyor. Nereden bağlandıysa acaba? İsviçre mücadelesi en son 4-1'di Ürdün karşısında. Şöyle bir kez daha bakayım sayfamı yenileyim bir saniye. 81. dakika evet 4-1 önde İsviçre takımı. Arka arkaya goller gelmeye devam ediyor. Az önce 79. dakikada İsviçre 4. golü bulmayı başardı Ürdün karşısında diyelim. Şu an 4-1 ev sahibi önde. Onun dışında mesajlarda neler var? Abi sana göre Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi forvet oyuncusu kimdir? Soruları ben soruyordum. Dinleyicim sormuş. Güzel bir soru. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi yabancı forvet. Ben de sizlere sorayım. Bu gerçekten güzelmiş. Bu soru hoşuma gitti. Kim yazdı bunu? Bakayım sevgili Samet. Samet Bey teşekkür ediyorum size de. Antalya'dan yazıyorsunuz biliyorum. Daimi dinleyicilerimden kendisi. Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuları tabii ki baz alacağız. En iyi forvet oyuncusu sizce kimdi? Kariyer olarak teknik beceri, gol atma başarısı hepsini dahil edebiliriz bu konuya. Size göre ülkemize transfer olan, geçmiş, yakın geçmiş, şu an aktif oynayan hiç fark etmez. Süper Ligimizde forma giymiş ya da giyen en iyi yabancı forvet oyuncusu kimdir? Mesajlarınızla bana gönderin ki ben de bakayım kimler hangi oyuncunun ismini veriyor. Yani şu an mevcut durumda Osimhen derim herhalde tartışmaya kapalı bir konu. Yani kimse de alınmaz herhalde. Yani bir Galatasaraylı, bir Fenerbahçeli, bir Beşiktaş, Trabzonlu dostumuz nasıl Osimhen cevabı verirsin abi? gibi tepkide bulunmaz diye tahmin ediyorum. Bence aktif olarak oynayan en iyi hücum oyuncusu Osimhen Süper Ligimizde. Geçmiş yıllara baktığımızda tabii ki birçok isim geldi. Çok büyük isimler geldi. Ya buna Fenerbahçe takımından da örnek verebilirsin. Beşiktaş'tan da örnek verebilirsin. Ya, Trabzonspor'dan yine birçok ismi ön plana çıkartabilirsin. Bence çok cevap gelecektir bu soruya. Sizlerin cevabını da merak ediyorum. Sizler de bana mesajınızda tabii ki katılım gösterebilirsiniz. Süper Ligimizde forma giymiş ya da aktif olarak oynayan, şu an dönemden bahsediyorum, en iyi yabancı forvet oyuncusu kimdir? Mesajlarınızla tabii katılım sağlayabilirsiniz. Skorlarımı bir kez daha aktaracağım. Sonrasında kısa bir araya gideceğim. İsviçre 4, Ürdün 1 dakikalar 83'ü gösteriyor. Hazırlık mücadelesi Çekya 2, Kosova 0. Burada da 45 dakika tamamlandı. İkinci yarı 3,5 gol üstüne gidebilecek maçlardan biri. Çekya-Kosova mücadelesi. İlk yarıda tempo yüksekti. Yani hazırlık maçı olmasına bile şaşırdım ben. Çünkü bu kadar tempoyu bir Süper Lig maçında bile görmedim. Çekya takımı zaten istediğini aldı. Girdiği pozisyonları golle sonuçlandırdı. Kosova milli takımına bakacak olursak onlar da ileri uçta zaman zaman etkili ataklara imza attı. Ama gol bulamadı. Ben ikinci yarı gol bulacaklarını düşünüyorum. Çekya'nın da en azından bir golle daha karşılık verebileceğine inanıyorum. İkinci yarı 3,5 gol üstü için ideal bir karşılaşma olacak. Hazırlık karşılaşması ilk yarı tamamlandı bu mücadelede. Diyelim ve diğer maçlarımıza şöyle bir bakalım. Horsens mücadelesi. Holding'le karşılaşıyor 90. dakika. Danimarka 1. lig yükselme grup mücadelesi. Horsens 1, Holding 0. Dakikalarda 90. Onun dışında Hillerød 2, Hayvatre, ya takımların adını söyleyemiyorum. Dinleyicilerimiz bu maçlara bahis alıyor. Lütfen yapmayın. Sonra ben niye kaybediyorum? Ya kaybedersiniz tabii ki. Yapmayın. Şimdi bu takımın adını bir kişi doğru okusun ya. Lütfen. Rica ediyorum. Yıllarca eğitim aldım. Yıllarca bu telaffuzlarımı geliştirmeye çalıştım ama ya böyle de bir takım adını görmedim ben. Hayatım boyunca görmedim. Bunu nasıl okuyayım ben? Hayvidovre. Hadi Hayvidovre diyelim takıma. Yani en makul düzeyde telaffuzum bu olacaktır. Hillerød 2, Hayvidovre 1. Ki söyledikçe de hoşuma gitti ya takımın adı. Hayvidovre. Bundan sonra Danimarka'da Hayvidovre takımını destekleyebilirim. Şöyle bir bakalım yine gelenlere. Arendal 1, Sotra 1. Norveç 2. Ligi grup 1 mücadelesi. Hayden 2-0'lık avantajına devam ediyor. İlk yarı tamamlandı. Şöyle bakalım. Levanger 1 yine burada rakibi karşısında önde. Junkeren karşısında Norveç 2. Ligi grup 2 karşılaşması. Önde olan taraf diğer maçlarımızdan gol çıktı mı? Hayır, maçlar bu şekilde devam ediyor. Bragantino ilk yarıda bir gol daha buldu. Yine güvendiğimiz seçimlerden biriydi. Bu karşılaşma diyelim. İlk yarıda 2-0'lık bir avantajı vardı. Bragantino takımının. Onun dışında maçlardan goller gelmeye devam ediyor. Sizler de kuponlarımıza ulaşmak istiyorsanız dediğim gibi yapmanız gereken şey çok ama çok basit. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını ekliyorsunuz kayıtlı bayim bölümüne. Arama kısmında 30-0-97 yazmanız yeterli olacaktır. Daha sonrasında da WhatsApp'tan ben kayıt oldum diye yazmanız yine yeterlidir. Ki kaçırmayın. Bir 35 dakika sonra bir maçın başlayacak ki o kayıt olan üyelerimize özel bir kupon. %80-90 oranında ben başarı sağlayacağımı düşünüyorum. Ha gelir gelmez garanti vermiyorum. Futbol bu, spor müsabakası. Ama gelme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Kayıt olan üyelerimiz de o kuponlara şu an itibariyle ulaşıyor. Peki Süper Ligimize gelmiş geçmiş en iyi yabancı forvet ismi sordum dinleyicilerimize. Size göre hangi oyuncuydu? O oyuncunun adını bana WhatsApp üzerinden yazın dedim. Mesajlar geliyor, gelmeye devam ediyor. İlerleyen dakikalar mesajları da okumaya devam edeceğim. Süper Ligimize şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi forvet oyuncusu. Anelka diyen dinleyicilerimiz, Drogba diyen dinleyicilerimiz, Jardel diyen dinleyicilerimiz. Peki bir ismi atlıyorlar gibime geliyor şu an. İlk olarak onun adının gelmesi gerekiyordu. Bakın yakın geçmişte oynadı. Yani nasıl gelmez bilmiyorum. Peki sizler de mesajlarınızla katılım sağlayabilirsiniz. Çok kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde birlikteliğimize yeni saatimizde de kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız?
2: Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam net.
4: Radyo Spor!
1: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
5: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız... Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: çok az kaldı yerini almasına. Şimdi kapaklar kapatıldı. Allah Master da yerini aldı. 16 tay hazır. 15 ay hazır. Start verildi ve koşu başladı. Çıkar çıkmaz 10 numaralı Volitivo binicisini üstünden düşürdü. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Selim Kaya'ya. Çıkış anında 10 numaralı Volitivo Selim Kaya'yı üstünden düşürdü. Yarışın liderliğini alan Safkansa 5 numaralı Blue Star 3 boy farklı önde. İkincilikte sarı kırmızı jockey formalı 14 numaralı Mary Jane var. Hemen dışında 13 numaralı Gümüş Kama. 1 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Glonus. Yarım boy kadar geride dışta. 12 numaralı Chilean Bright. Onun yarım boy kadar gerisinde dışta 3 numaralı Ala Master, 2 boy geride de 8 numaralı Red Kit sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 5 numaralı Blue Star 5-6 boya kadar çıkardı farkı. İkincilikte 14 numaralı Mary Jane var 2 boy gerisinde. 1 numaralı Glonus 3'üncülükte. Glonus'tan 2,5 boy geride. 13 numaralı Gümüş Kama 4. sırada. Yarım boy gerisinde iç kulvarda 12 numaralı Chilean Bright 2 boy geride. 3 numaralı Ala Master dışta, içinde 8 numaralı Red Kit 1,5 boy geride. 7 numaralı Heybetliler, onun içinde de 11 numaralı Vellerman var, dışında da 2 numaralı Ghost of Night. Taylar düzlüğe çıktı. Dıştan virajı alan 5 numaralı Blue Star virajı da 2-2,5 boy farklı önde döndü. Ortadan atağa kalkan 14 numaralı Mary Jane, yanından 1 numaralı Glonus, en iç kulvardan da 8 numaralı Red Kit oldu. Bunlardan en iç kulvardan gelen 8 numaralı Red Kit liderliği alıp yarım boy farklı öne geçiyor. Ortadan 7 numaralı Heybetliler, yanından da 14 numaralı Mary Jane'in çabası var. Son 150 metre 8 numaralı Red Kit 1,5 boy farklı önde. 7 numaralı Heybetliler'in çabası var. 8 numaralı Red Kit önde. 8 numaralı Red Kit kazanıyor. 7 numaralı Heybetliler ikinci oldu. 6 numaralı Dancing King yarışın üçüncüsü olurken dördüncülüğü elde eden Safkan 14 numaralı Mary Jane oldu beşincilikte. 2 numaralı Ghost of Night'ın 8 numaralı Red Kit Gökhan Kocakaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Radyo Spor.
5: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
6: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir skorlarıma döneceğim. Sonrasında sizlerden gelen mesajlarla tabii ki devam edeceğiz. Şu an yeni açtıysanız radyonuzu şayet, bir soru sormuştum. Yorumlarınızı bekliyorum demiştim. Size de hatırlatayım bir kez daha. Süper Ligimize gelmiş geçmiş, transfer olan, Süper Lig'de oynamış ya da halen aktif olarak oynamaya devam eden de olabilir. En kariyerli, en iyi yabancı forveti soruyorum. Sizlerden gelen yorumlara da birazdan yer vereceğim. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şöyle bir maçlarımıza bakalım neler oluyor. Oğlu Jaro mücadelesi 2-1 tamamlandı. Güzel kazandığımız maçlardan biriydi. Burada ikinci yarı başlamadan önce 0-0 giden bir karşılaşmada Oğlu'nun 1,5 gol üstünü önermiştik. Başarılı oldu bu karşılaşma. Bragantino 2, Internacional 0. Erteleme mücadelesi Brezilya Serie A'da yarım kalan bir maçtı. Başlamayan, daha doğrusu oynanmayan bir mücadeleydi ve şu an baktığımızda erteleme karşılaşmasına çıktı Bragantino ve Internacional takımları. İlk yarıda Bragantino 2-0'lık avantajı cebine koydu. Zaten Bragantino'nun ilk yarıda bir golünü bekliyorum demiştim. Maçı da kazanmaya yakın olan tarafın yine Bragantino olduğunu söylemiştik. 2-2 ile başladık. Birazdan başlayacak olan bir kuponum var. Tek maç 2.45'lik bir oran. Evet, bence kaçırmayın. Sizler de kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz iddia.com'da ve kayıtlı bayim mi değiştir seçeneğine tıklayarak 30-0-97 yazıyorsunuz. Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşınıza çıkacak. Kayıtlı bayim olarak ekliyorsunuz. Yapacağınız işlem bu kadar. Devamında da sizlere vereceğim bir numara var. Hemen hatırlatalım. 0-540-300-0-92. 97. Bu numaraya ben kayıt oldum, yayından geliyorum demeniz yeterli o kuponu görebilmek için, ki çok güzel maçlardan oluşuyor. İki tane kuponum var. Bence gelecek, başarılı olacak o tercihlerimde. Kendime de güveniyorum bu konuda. Peki geçelim canlı skorlarımıza. Çekya 2 Kosova 0 49. dakika. 3.5 gol üstü olabilecek maçlardan biri. Canlı özelinde söylüyorum tabii bunu. Deneyebilirsiniz. Şu an 49. dakika 2-0 Çekya önde olan taraf. Yeşil Burun Adaları 0, Sırbistan 0, az önce başlayan bir hazırlık karşılaşması daha. 1. dakika oynanıyor. Golsüz eşitlik devam ediyor. Peki diğer maçlarımızda neler oluyor derseniz de şöyle bir bakalım. Yine karşılaşmalarımızda, gol çıkan maçlarımızda daha doğrusu. Arendal 1, Sotra 1, 47. dakika Norveç 2. ligi grup 1 mücadelesi. Burada da eşitlik söz konusu. Halden 2, sıfırlık avantajına da devam ediyor. Buradan da gol beklentisi olan dinleyicilerimiz mevcut. Şöyle bakalım yine. Levanger 1, Junkeren 0. Norveç 2. lig grup 2 mücadelesi. Bir diğer gollü geçmesi beklenen karşılaşmalardan biriydi. Skorlarımız bu şekilde. Goller geldikçe, yine tercihlerde bulunacağım karşılaşmalar geldikçe sizlere de bunları aktarıyor olacağım.

imza attığını ben düşünüyorum şahsıma. Tabii ki bu yorumu yapıyorum. Size göre belki de o kadar kariyerli bir futbolcu değildir ya da Süper Lig'de o kadar başarılı olmuş bir isim değildir. Ama bana göre Drogba evet o sıralamaya girecek futbolculardan biri. Süper Lig'imizde oynamış, en iyi kariyere sahip ve en iyi hücum performansını gösteren bir yıldız oyuncu statüsünde yer alıyor Drogba. Dinleyicimiz de oraya vurgu yapmış. Peki teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım, bir fotoğraf gönderdi dinleyicimiz. Haken Hamberi mücadelesi 4,5 gol üstü. Çok da güzel bir rakam. Güzel. Bugünün en dikkat çekici kuponlarından biri olmuş. Hatay'dan sevgili Yaşar Bey bu kuponu gönderdi. Güzel bir rakam kazanmış. Yani bu rakamı kazandıktan sonra hala dinliyorsanız teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani ben bu rakamı kazansaydım büyük ihtimalle şu an bir adaya giderdim. Adadan kastım da büyük ada canım. Öyle yurt dışı adaları değil. Gözünüzde canlanmasın hemen. Ya büyük adaya giderdim. Güzel bir para çünkü. Harca harca bitmez canım. Çok güzel bir rakam. Tebrik ediyorum. Şöyle bakalım diğer mesaja. Bu arada gelen bu kupon sizin kuponunuzdu. İki maçı da ekledim. Teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Doğru. Oğlu Jaro mücadelesi maç sonu bir dedi dinleyicimiz. Onun dışında Bragantino Internasyonal mücadelesinde de ilk yarı 1,5 gol üstünü tercih etmiş. Maç geneli mi tercih ettiniz acaba? Keşke risk alsaydınız ya. Risk alsaydınız yine güzel bir rakam kazanmış Erdinç Bey. Hiç sorun değil. Kazandırmaya devam ediyorum. Böyle cümleler kurmayı da pek sevmiyorum. Yani kazandırmaya devam ediyorum. Gelmediği zaman da üzülüyorum. Sizden daha fazla üzülüyorum. Beni biliyorsunuz. Instagram hesabımı takip ediyorsunuzdur. Onun dışında kullandığım başka bir hesap yok. Twitter ya da neydi? Facebook mu vardı? Hani öyle hesaplarım bulunmuyor. YouTube vesaire. Sadece Instagram hesabım. Aktif olarak kullandığım tek hesabım. Görkem Tezer adımı, soyadımı yazdığınızda benim profilime de ulaşabilirsiniz. Dün güzel bir yerdeydim. Evet, onu da görmek istiyorsanız bir bakın. Hikayeler bölümünde yorumlarınızı bekliyorum o konuyla alakalı. İyi yayınlar bence Alex de Souza. Nokta bir forvet değildi ama iki kez gol kralı oldu. İzmir'den Mehmet. Katılıyorum Mehmet Bey. Doğru. Gol kralı oldu, gol atan bir futbolcuydu. Yine de bizim sorumuzun cevabı olamaz. Yani ben forvet oyuncusu soruyorum. Süper Ligimizde oynamış. Size göre en kaliteli, en yıldız ve en çok katkı sağlayan forvet oyuncusu kimdir diye soruyorum. Yabancı olacak. Alex çok iyi bir futbolcuydu. Yani örnek aldığımız isimlerden biriydi. Karakteri olsun, sahada gösterdiği mücadele olsun, attığı frikik golleri, takımına sağladığı katkılar olsun. 10 numara bir futbolcuydu. Tartışmaya kapalı bir oyuncu. Tabii ki bu konuda size hak verebiliyorum. Nokta bir forvet değildi, doğru. Ama yine de bir forvet oyuncusunun adını yazarsanız daha sağlıklı olur en azından. Soruma cevabı almış olurum. Merhaba, iyi yayınlar Samuel Eto. Ülkemize yolu düşmüş belki de en kariyerli forvetlerden biridir. Barcelona, Inter, Chelsea, hatta kısa bir Real Madrid döneminde bile Şampiyonlar Ligi kupası kazanmıştı. İzmir'den Erman ben, selamlar demiş dinleyicim. Evet, Samuel Eto cevabı da geldi. Hala gelmeyen bir isim var. Ya ben ilk sırada onun ismi gelir diye düşünüyordum. Dinleyicilerimiz herhalde bayram telaşından mı acaba, yolculuk telaşından mı, yarın iş var, uzun bir aranın ardından onun telaşı mı atladılar diye düşünüyorum. Ya ülkemizde oynamış çok önemli bir hücum oyuncusu. Bence en iyilerinden biri. Henüz onun adı gelmedi. Tabii ki Eto çok iyi bir futbolcuydu. Kariyeri açısından da çok değerli isimlerden biriydi. Ama baktığımızda bir tane oyuncu var. Onu kimse yazmamış. Peki bekliyorum ben. Lütfen onu da yazın, gelsin. Bir kupon daha var. Ona da bakalım. Sonrasında kısa bir araya gideceğiz. Çekya Kosova mücadelesi. Toplam gol 2,5 gol üstü demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Rafos mücadelesine de ilk yarı toplam gol 0,5 üst. Futbol mücadelesi Norveç 1. Lig karşılaşması. Sevgili Erdinç Bey bugün kazanmaya doymayan dinleyicilerimizden biri ki bu kupon da bence başarılı olacaktır. Sevgili Erdinç Bey diyorum ve çok kısa bir reklam arasına gidiyorum. Yaklaşık 2 dakikalık bir ara, döndüğümüzde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Canlı skorlarımızı aktarmaya çalışacağız. Gündemle alakalı tabii sizlerin de soru ve görüşleri varsa yine onları da yazabilirsiniz. Sadece benim belirlediğim konu özelinde katılım sağlamanız gerekmiyor. Kendi belirlediğiniz bir konu varsa oraya dikkat çekmek istiyorsanız da yine benimle görüşünüzü paylaşabilirsiniz. Tatil nasıl geçti? En basit örneği ya. Tamam, spor yayını yapmaya çalışıyorum. O ayrı ama spor
basketbol, futbol, yani bunlara baktığımızda neticede bize keyif vermesi için izlediğimiz

0: karşılaşmalar değil mi? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Sizler de tabii ki bayramda neler yaptınız? Bununla alakalı da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Birçoğunuz tatil yaptı biliyorum. Biliyorum. WhatsApp'tan gelen mesajlarda profil fotoğraflarınızda görüyorum. Yanan dinleyicilerim, kırmızı olan dinleyicilerim, bronzlaşan dinleyicilerimi görüyorum. Şayet fotoğraflar güncelse. Lafı uzatmayalım. Kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım et Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
9: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
1: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani öyle bir mesaj var ki, yani gülmekten sesim gitti bir an ya. Gerçekten öyle bir mesaj gelmiş ki. Daha doğrusu dinleyicim güzel bir masa kurmuş, afiyet olsun. Abi seni dinliyorum bak diyor, bir yandan da yemek yiyor. Ya video, evet video gönderdi, onu izliyordum az önce reklam arasında. Bir yandan yiyor, şapur şupur yemeğini yiyor, dinleyicimiz afiyet olsun. Bir yandan da bak seni dinliyorum abi diyor. O, çok güzel bir şey. Ama benim en sevdiğim yemeklerden biri. Gerçi ben ne zaman canım bir şey istese onu bulamıyorum. Yani dün güzel bir şey yiyecektim böyle, yemek yiyecektim. Kızartmayla alakalı affedersiniz ama kapalıymış, bulamadık, yiyemedik. Yani olsun, bir sonraki yıla bakacağız artık. Evet evet, yılda bir kez yiyorum ben onu çünkü. Ya, pahalı bir şey canım, pahalı bir şey. O yüzden her zaman yiyebileceğimiz bir şey değil. Nusret Özdemir Mario Gomez cevabını vermiş. Anelka diyen dinleyicimiz sevgili Ersin Bey. Hiçbirisini Anelka ile kıyaslayamam bile diyen bir başka dinleyicimiz. Bak hala benim beklediğim o isim gelmedi. Bekliyorum bir ismi ama o isim henüz bana ulaşmadı sizler tarafından. Ülkemizde forma giymiş en kariyerli ve ülkemizde takımına en fazla katkı sağlayan o futbolcuyu bana henüz hiçbiriniz yazmadınız. Teessüflerimi iletiyorum buradan dinleyicilerime. Biraz düşünün. Ben hangi oyuncunun adının gelmesini istiyorum acaba? Hangi futbolcu? Ya çok basit ya. İlk 2-3 mesajda gelir diye düşündüm. Yok. Hala yazan bir dinleyicim yok. Unutulmaz bir iz bıraktı ülkemizde. Geçmişte tabii ki, güncel olarak söylemiyorum, bu futbolcu eski dönemde oynayan bir futbolcuydu. Çok da önemli başarılara imza attı. Yüklü de bir meblağ karşılığında transferi gerçekleşmişti. Yani o dönemde verilen o paralar öyle kolay değil. Yani şu an verirsin, o ayrı. Ama o dönemki yıllarda öyle 10 milyon 20 milyon eurolar çok kolay işler değildi. O oyuncunun adını bekliyorum. Ülkemizde forma giymiş en iyi yabancı futbolcu ismi. Bakalım gelecek mi? Abi Falcao sanırım diyen dinleyicimiz yok. Falcao yok. Falcao değil ya. Falcao değil. Sakatlıktan çok çekti değil mi Galatasaray taraftarı Falcao ile alakalı? Ha, yine unutulmazlar arasında yer alan Kadıköy'de penaltıdan galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Uzun bir aranın ardından Galatasaray Kadıköy deplasmanında galip gelirken o öne geçilen gol, ikinci gol kimden geldi? Tabii ki de Falcao'dan geldi. Belki o bile yeterliydi birçok Galatasaraylı dostumuz için. Bende hayal kırıklığı yaratan bir futbolcuydu Falcao. Ki Monaco dönemini hatırlıyorum, orada da sakattı. Galatasaray'da uzun bir süre forma giyemedi. Yani Galatasaray'da antrenman yaparken sakatlanan bir futbolcudan bahsediyoruz. Falcao takıma katılacak deniyordu sakatlığının ardından. Hatırlayın, geçmişi bir hatırlayın. O dönem birçok Galatasaraylı oyuncu sakatlandı. Falcao takıma katılacak diye düşünürken de Galatasaraylı oyuncular Falcao'ya katıldı. Sakatlık yaşayarak. 5-6 oyuncu sakatlık yaşadı o dönem Galatasaray'da. Enteresan bir oyuncuydu. Ha, geçmişi tabii ki çok önemli, yıldız diyebileceğim oyunculardan biri. Onda bir itirazım yok. Kesinlikle katılıyorum. Ama Falcao, bilemedim, bir Anelka'yla kıyasladığımızda ya da başka bir oyuncuyla kıyasladığımızda yani çok ön plana çıkacak bir oyuncu değil bence. Ama geçmişi tabii ki çok önemli. Ya Eto geldi ülkemize canım. Eto geldi, forma giydi. Ya Antalya Spor'da oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Eto'dan bahsediyoruz. Şimdi Falcao Eto'nun önüne geçemez. Benim kendi kişisel görüşüm bu yönde diyelim. Sizler mesajlarınızı gönderin. Bakın mesajlar geliyor. Sevgili Mustafa Bey, yanlış cevap. Yani benim beklediğim oyuncu o değil. Ki siz bunu bulmaya çalışmayın bu arada. Yani gizli bir soru değil. Size göre Süper Ligimizde gelmiş geçmiş ya da şu an aktif olarak oynamaya devam eden en iyi kariyere sahip yabancı forvet oyuncusu kimdir diye soruyorum. Sizler kendi görüşlerinizi bana aktarın. Yani benim kafamda bir oyuncu var. Henüz o oyuncunun adı gelmedi diyorum. Yani onu bulmaya çalışmayın. Sizin kendi önerilerinizi, hangi oyuncuları çok beğendiniz ülkemizde yabancı forvet dendiğinde kim aklınıza geliyor? Onu yazın. İlla ki denk gelecek, bir dinleyicim yazacak diye düşünüyorum. Göreceğiz. WhatsApp üzerinden mesajlar gelmeye devam ediyor. Maçımız başlayacak birazdan, az bir süremiz kaldı hatırlıyorsunuz. 18:21 olmuş saatler. 18:30'da benim güvendiğim bir karşılaşma var. Şu an paylaşıldı. Birçok arkadaşımız o maçı gördü. Ha, yeni denk geldiyseniz ve iddia oynuyorsanız da, iddia oyuncusuysanız da şöyle bir küçük bir hatırlatma daha yapmak istiyorum.
iddia.com'a girdiniz. Tamam. Sağ üst köşede profilim sekmesine geliyorsunuz. Peki bekliyorum yavaş yavaş. Bazı dinleyicilerimiz diyor ki abi yavaş söyle, heyecan yapıyoruz bir yandan. Dur, oraya mı basacaktık, buraya mı basacaktık derken sen hop aldın götürdün her şeyi diyor. Peki yavaş yavaş söylüyorum ama radyo yayını yaparken de yavaş konuşulmaz ya. Şimdi tane tane tabii ki yeri geldiği zaman konuşuruz da hani radyo yayınında süreklilik önemli diye düşünüyorum ben. Konuşma hızını biraz arttırman gerektiğine inanıyorum. Çünkü milyonlarca kelime var şu an içimde kalan. Onları ben nasıl tek tek anlatayım? Değil mi? Yavaş yavaş gidersek olmaz. Ha, 5 saat yayınım olur tabii ki. Tek tek gideriz. Çok yavaş gideriz. Zaman kazanmaya çalışıyorum. Şu an kendi kendime pas yapıyorum ya. Oyunda zaman geçirmeye çalışıyorum. Hadi tamam, girdiniz mi? İddia.com'a girdiniz. Peki. Profilim kısmı sağ üst köşe. Oraya tıklıyorsunuz. Oradan da kayıtlı bayim seçeneğini göreceksiniz. Yine sol köşede alt alta bilgilerim vesaire, adreslerim, hesabım vesaire, öyle seçenekler var. Orada dördüncü sırada yer alıyor. Kayıtlı bayim bölümüne tıklıyorsunuz ve karşınıza kayıtlı olduğunuz bayi çıkacak. Bayimi değiştir diyorsunuz. Şayet değiştirmek isterseniz tabii ki zorlamıyorum. Diğer bayideki arkadaşlarımız da sonuçta oradan bir kazanç sağlıyorlar. Yani zorla illa geleceksiniz, burada oynayacaksınız. Öyle bir haksızlık oluşmasını istemem. Vicdanım rahatsız olur. Ha, sadece şunu söylüyorum. Kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız, ki istiyorsunuz, nasıl ulaşacağım diye yazıyorsunuz. Görüyorum. Instagram'dan da geliyor. O yüzden açıklıyorum zaman zaman, aralıklarla tabii ki. Kayıtlı bayimi değiştir ve arama kısmı, büyüteç var. 30-0-97. Bu rakamı birleşik olarak yazıyorsunuz. Ya da numarayı aklınızda tutamıyorsunuz. Tabii ki o da olabilir, doğaldır. Uğur Böceği şans yazdığınızda zaten bayimiz çıkacak karşınıza. Ve o bayiye kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz. Uğur Böceği şans oyunları firmasını. Sonrasında sizlere vereceğim numaraya mesaj göndermeniz yeterli. Birazdan başlayacak. Bakın 6 dakikası var o maçın. Pişman olursunuz diyorum size. Çok güzel bir maç çünkü. Tek maç 2.45'likte bir oran. Gelme olasılığı bence yüksek. Bunları yaptıysanız son olarak da WhatsApp'ınızdan 0540-300-0097. Bu numaraya mesajınızı gönderiyorsunuz. Ben yayından geliyorum. Kayıt oldum diyorsunuz. Görkem'in selamı var da diyebilirsiniz. Peki o da olur. Abi Görkem'in selamı var diye de mesaj gönderebilirsiniz bu verdiğim numaraya. 0540-300-0097. Buraya yazıyorsunuz. Sonrasında o bahsettiğimiz kuponlar sizlere iletiliyor. Saniyeler içerisinde. Bu küçük hatırlatmayı da yapalım. Birazdan yine çok kısa bir araya gideceğiz de. Canlı skorlarımızda değişiklik var mı? Yeşil Burun Adaları Sırbistan karşısında 1-0 öne geçti. Enteresan sonuçlardan biri. Hazırlık karşılaşması. Yeşil Burun Adaları. Şimdi 40 gün 40 gece bunu kutlar. Yeşil Burun Adaları sakinleri diyorum. 11. dakikada bu gol geldi. Kevin'in kaydettiği bir gol. Sırbistan önünde öne geçen Yeşil Burun Adaları oldu. Peki karşılaşmada da 18. dakika oynanıyor bu arada. Onu da hatırlatayım. Çekya 2 Kosova 0. Ben ikinci yarının da gollü geçmesini bekliyordum. Hani ilk yarı söyledim. Şu an 65-66. dakika. Söylediğimi unutturmaya çalışıyorum. Yok, öyle bir şey yapmam. Kazandıysak da ben buradayım. Kaybettiyse de tahminim ben buradayım. Hiç sorun yok. Bütün seçeneklerim başarılı olacak diye bir durum söz konusu değil zaten, biliyorsunuz. Bunu ısrarla söylüyorum. İsviçre mücadelesine tabii ki birazdan skorunu vereceğim. 4-1 bitti orada. Yurdunu mağlup etti İsviçre. Onu da soran bir dinleyicimiz vardı. Erdal Bey, teşekkür ediyorum. Şu an Çekya 2-0 önde. Ben 3.5 gol üstünü önermiştim. Kosova'nın 1 gol bulacağını öngörerek tabii ki bu tahminimi yapmıştım sizlere. Şu ana kadar Kosova golü bulamadı. Ha, 3-5 dakika içerisinde, maksimum 5 dakika içerisinde bir gol daha gelirse 3.5 gol üstüne gitme olasılığı yüksek. Şu anki tabloya bakacak olursak da biraz işimiz zor gibi gözüküyor. Sevgili bahis severler diyelim ve şöyle bir mesajlara bakalım. Yazdım ya, Mario Gomez demiş dinleyici biz. Peki, teşekkür ediyorum ama benim söylemek istediğim oyuncu o değildi. Mario Gomez değildi, onu söyleyeyim. Mesajlar şöyle bir bakalım. Fenerbahçe'de oynayan Anderson. Sevgili Bekir Sarı Aslan, bu mesajı gönderen dinleyicimiz. Mario Gomez, bir de Jardel abi, ikisinden biri demiş. Ya bütün oyuncuları sıralamış zaten bu dinleyicimiz. Kesin bulacak. Evet, böyle dinleyicilerimi, böyle insanları severim. Ayrıca çok seviyorum. Yani illa onu bulacak. Taktı kafaya çünkü dinleyicim, belli. Ben de öyleyim.
Abi Drogba yazmış ilk başta. O zaman kesin Falcao. Yok o da değil. Mario Gomez. Bak Jardel de olabilir abi. Bunlardan biri. Yani biraz daha zorlasanız zaten Türkiye'de gelmiş geçmiş bütün forvet oyuncularını yazacaksınız bana. Peki teşekkür ediyorum. Belki de onlardan biridir canım. Mario Jardel de olabilir. Bilemiyorum. Emin değilim. Jardel diyen sevgili Mahmut Bey. Yine Bursa'dan Ergün Başkan ben demiş dinleyicim. Jardel Süper Ligimizde forma giymiş. En kariyerli futbolcu. Forvet oyuncusu daha doğrusu diyen dinleyicimiz. Anelka cevabı geliyor sevgili Erman Bey'den. Teşekkür ederim. Kariyer olarak Robinho var. Değildir ama kesin demiş. Ve bir de fotoğraf gönderdi bizlere. Tabii yani Robinho da önemli bir isimdi. Sivasspor'da, Başakşehir'de forma giyen bir oyuncudan bahsediyoruz ki kariyerinde Manchester City, Real Madrid, Milan gibi önemli camialarda bulunuyor. Geçmişinde CV'sinde Robinho. Sivasspor da hatırlıyoruz kendisini. 2017-18 sezonuydu. Devamında bir senenin ardından da Başakşehir'e 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Burada geçirdiği kısa bir süre vardı. 2 sezonun ardından Santos'a ülkesine geri döndü. 2020-2021 sezonunda bedelsiz olarak diyelim. Şöyle mesajlarımıza tekrardan geçelim. Artık az bir süremiz kaldı. Ben İstanbul'dan Orhan. O futbolcu kesinlikle Jardel demiş dinleyicim. Dembaba da fena değildi Görkem. Volkan Kahraman. Evet evet Dembaba da iyiydi. Adına şarkı bile yazılmıştı değil mi? Adına şarkı bile yazılan futbolculardan biri. Önemli bir katkı sağladı. Haklısınız bu konuda. Selamlar. Bence Jardel bir günde parasını hak etmeyen futbolcuları konuşalım. Yabancı futbolcuları konuşalım. Peki bunu da bir ara değerlendiririz. Hiç sorun değil. Anelka bence diyen yine bir başka dinleyicimiz. Size göre hangi oyuncu işte? Kendi belirttiğiniz oyuncuları yazın. Şöyle bir bakalım. Drogba cevabı gelmiş. İstanbul'dan Hayrettin. Drogba yazmış. Yani dini aynen böyle yazmış. Drogba. A ve O'ların yerleri karışmış dinleyicimde. İstanbul'dan Hayrettin Bey. Hayretler içerisinde okudum mesajı. Umarım alınmıyordur dinleyicim. Drogba. Drogba olabilirse bak Drogba olur da Drogba'yı bilmiyorum kimde oynadı hangi takımda oynadı ya onu da yazsın bana dinleyicim. Drogba demiş.

0: Kayıt oldu mu abi diyen dinleyicimiz. Bana değil bu arada. İddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne şayet Uğur Böceği şans oyunları yazdıysanız ve kayıt olduysanız bana yazmanıza gerek yok. Verdiğim numaraya ben kayıt oldum demeniz gerekiyor. O numarayı ben kullanmıyorum. Kurumsal bir WhatsApp hattı. Uğur Böceği şans oyunları firmasının numarası 0540 300 0097. Bu numaraya ben kayıt oldum demeniz yeterli. Zaten kuponlarımız da bu numara üzerinden sizlere servis ediliyor. Bu hatırlatmayı da yapayım. Ki güzel maçlarımız var. Henüz başlamayan kuponlarım var. Onlara siz de ulaşabilirsiniz. Tabii ki iddia.com'da Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak eklerseniz şayet. Diyelim Instagram'dan sana istek gönderdim abi demiş. Hikayeni de gördüm demiş. Peki gelen istekleri de bir yandan kontrol ediyorum. Yayında hem konuşup hem de sizlerden gelen istekleri kabul ediyorum. Görkem Tezer, Instagram adım. Leyle değil, Reyle. Soyadımın son harfi, onu da hatırlatayım. Yanlış kişiye gönderiyorsunuz istekleri. Ya bir gün bana biri yazdı. Ya söyle dinleyicilerim mi artık nedir? Beni ekleyip bana mesaj göndermesinler dedi. Soy isim benzerliği. Yani sizden kaynaklı şimdi. Görkem Tezer diyorum. Leyle değil, Reyle. Bugün hava çok sıcak bence abi. Antalya'dan dinliyorum seni. Demiş dinleyicim peki. Antalya Spor umarım tekrardan Süper Lig'e çıkar. Ve Antalya'da yemek fiyatları da çok pahalı. Ya nereden nereye gelmiş dinleyicim ya. Antalya'dan dinliyorum. Burası çok sıcak abi. Antalya bence Süper Lig'e çıksın. Çok güzel bir şehir takımıyız. Ve yemekler de çok pahalı Antalya'da abi. Buradan da lokanta sahiplerini kınıyorum. Dercesine bir mesaj olmuş. Peki ileteyim ben. Antalya'daki çalışan ve restoranda olan arkadaşlarımıza, dostlarımıza buradan sesleniyorum. Lütfen %25 indirim yapın bu dinleyicim özellikle. Gelsin bulsun sizi. %25 indirimden faydalansın. Çok pahalı diyormuş. Tabi ıstakoz yersen ya da yengeç bacağını tüketmeye çalışırsan pahalı. Yani bak yayına gelmeden önce yarım ekmek tavuk döner yedim ben. Ha belki de midem o yüzden yanıyor bilmiyorum. Ya ucuz dayanamadım böyle çok ucuzdu. Yani su alamam o fiyata o yüzden dayanamadım aldım bir yarım ekmek. İyi yayınlar bu sefer bildim. Daniel Amakoaçi demiş dinleyicimiz. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Süper Ligimize gelmiş geçmiş en kariyerli yabancı forvet. Sizce kimdir dedik. Cevaplar gelmeye devam ediyor Amakoaçi. Henüz katılım göstermediyseniz sizler de katılabilirsiniz. Skorlarımızı hatırlatayım sonrasında kısa bir araya gideceğim. Sadece bir dakikalık bir ara olacak. Yeşilburun Adaları 1 Sırbistan 0, Çekya 2 Kosova 0. Maçlarda devam ediyor hazırlık karşılaşmaları. Çekya maçı 73. dakika, Yeşilburun Adaları Sırbistan mücadelesinde de 25 dakika geride kaldı. Sürpriz bir sonuç ortaya çıkıyor şu an. Yeşilburun Adaları 1-0 önde olan taraf. Şöyle bakalım diğer maçlarımıza. Norrköping mücadelesi Helsingborg'la karşılaşıyor. Deplasmanda İsveç Süperettan Ligi karşılaşması 0-0 devam ediyor. 32 dakikada geride kaldı bu mücadelede diyelim ve çok kısa bir reklam arasına gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi?
5: Radyo Spor.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın.

0: biçiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve...
2: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
2: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyorum. Artık son 21-22 dakikam kaldı. Evet, 21 dakika kaldı. Çok dakik bir insanım, onu bile hesaplıyorum. Tam tamına 21 dakika boyunca bana mesaj gönderebilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Size göre Süper Ligimizde oynamış ya da aktif olarak oynamaya devam eden en kariyerli yabancı forvet oyuncusu kimdir? Bunu öğrenmeye çalışıyorum ki beni geçmişe henüz götüremediniz, yani onu da söyleyeyim. Anelka isimleri geliyor, tabii Eto isimleri geliyor. Ben biraz daha geriye gitmeniz gerektiğini düşünüyorum, öyle ifade edeyim. Beklediğim cevap geldi mi? Geldi. Bir iki dinleyicim yazdı daha doğrusu, doğru cevabı verdi de. Ya ben çoğu kişinin de o oyuncunun adını yazmasını beklerdim. Belki gelir ilerleyen dakikalarda, hiç belli olmaz. Bragantino 3-0'ı buldu 70. dakika. Internacional karşısında Bragantino farkı 3'e çıkardı. Rahat bir galibiyete adım adım gidiyor Bragantino takımı. Benim sizlere çok ama çok güveniyorum dediğim bir mücadele vardı. Şimdi o maça da şöyle bir bakalım. Canlıdan az önce başlayan bir mücadele. Tek maç oynanabiliyor canlıda. Hiç vakit kaybetmeden sizler de bir tercihte bulunabilirsiniz. Polonya-Ukrayna hazırlık karşılaşması. İkinci dakikadan çıktık, üçüncü dakikadayız. 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var bekliyorum ben bu mücadelede. Yani komboyu bulamıyorum abi, oynayamıyorum. İkisini aynı anda oynayamıyorum diyorsanız da dediğim gibi iddia.com'a giriyorsunuz. Sadece iddia.com'da tabii ki kombo seçeneği var. Ya bunu da hatırlatayım. Hem yüksek oran hem kral oran farkıyla oynuyorsunuz. Hem de iki seçenekte birden ekleyebiliyorsunuz kuponunuza. Polonya, Ukrayna, iddia.com, kayıtlı bayim Uğur Böceği şans oyunları, kayıtlı bayim olarak ekle, sonrasında mesajına ben kayıt oldum de, kuponlar sana gelsin. Bu kadar basit. Yani daha nasıl tarif edebilirdim bu uzun cümleyi bu kadar kısaltmakta bence. Evet, güzel oldu, güzel oldu. Polonya, Ukrayna 2,5 gol üstü ve KG var bekliyorum, bunu da hatırlatayım. Ve kayıt olduysanız tabii ki bir başlamayan kupon daha var. Hani onu da görebilirsiniz. Güzel iki maçlık bir kombin, 2,15'lik bir orandan yine güzel bir kuponu sizler de görebilirsiniz. WhatsApp üzerinden de mesajınızı gönderebilirsiniz. Verdiğim numaraya tekrar açıklayayım mı numarayı? Peki söyleyeyim tekrardan o zaman ya. Kaçıran dinleyicilerimiz vesaire varsa numarayı ben görmedim, duymadım abi. Bir daha söyle diyenlere hatırlatalım. 0540-300-0097. Ya şuradan aklınızda kalsın. Zaten bayi kodu 30-097. Numaranın başına sadece 0540'ı ekliyorsunuz. 300-097 numaramızda kurumsal Uğur Böceği şans oyunlarının numarasıdır diyelim. Ve sizlerden gelenlere şöyle bir bakalım. İyi yayınlar Görkem Bey. Geçmiş bayramınız da mübarek olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de geçmiş bayramı bir kez daha mübarek olsun. Canımız bir karpuz istedi. Görüntüde görüldüğü gibi. Bana göre gelmiş geçmiş en iyi yabancılardan bir tanesi demiş. Dinleyicimiz nereye bağlayacak acaba? Bana göre gelmiş geçmiş en iyi yabancılardan bir tanesi Van Hooijdonk yazmış. Pierre Van Hooijdonk. Aynen böyle yazmış dinleyicim. Gaziantep'ten Adem ben. Saygılar demiş. Karpuza bakalım. Karpuz diyorum ya. Neydi bu? Yok ya pek. Karpuz mu kavun mu? Kavuna benzettim ben. Bu nasıl karpuz ya? Böyle karpuz mu olur? Ben bu fotoğrafı çeksem, kendi Instagram'ımda paylaşsam ve dinleyicilerime sorsam yayından sonra. Karpuz mudur bu, kavun mudur? Katılım sağlar dinleyicilerim herhalde. Bence kavundur daha doğrusu. Adem Bey, yani nasıl karpuz bu? Anerik olması lazım diyen bir dinleyicimiz. Peki, beğenmediğin bir takım şu an 3-0 önde demiş. Hagesund. Yani evet, öyle bir durum yaşandı az önce. Maalesef öyle bir durum yaşandı. Nusret Özdemir. Siz oynadınız mı bu kupona peki? Hagesund. Rahren mücadelesi, bir de Strom Gotse mücadelesi. Yani 3 maçta ben onu çıkartırdım. Hala söylüyorum. Ben olsam onu çıkartırdım, oynamazdım. Çünkü ben çok kaybettim o takımda. Ha bazen kazanması gereken maçları böyle kazanabiliyor. O ayrı bir konu da. Yok ben çok canım yandı. Yani son maç olarak ekledim o takımı. 1-0'dan 2-1 maçı kaybetti. Son saniyede goller gördü kalesinde. Yani ben yok kuponumda yer vermezdim dediğim gibi. Zaten siz bana sorduğunuzda öndeydi o takım. Hani kuponumu değerlendirir misiniz dediğinizde o takım öndeydi yanılmıyorsam. En kötü 1-0 mıydı skor? Ben baktığımda önde olan taraftı. Ona rağmen ben olsam eklemezdim demiştim. Bu cesarette bulundum. Bak bu da önemli. Bu cesarette bulundum. Şöyle bir bakalım. Paylaş. Karpuz vallahi demiş dinleyicimiz. Ya böyle karpuz mu olur ya? Sizi bence kandırmışlar. Bak kızmayın. Alınmayın, darılmayın, gücenmeyin. Gaziantep'ten Adem Bey. Bence kavun bu. Paylaşırım ben bunu birazdan Instagram hesabımda. Bu sizce karpuz mu, kavun mu diye. Ya böyle karpuz mu olur? Selamlar İzmir'den Metehan. Ya Nimet'e de bana böyle karpuz mu olur dedirtti dinleyicim. Antep'e de selamlarımı ileteyim. İzmir'den Metehan ne demiş şöyle bir bakalım. Oynadığı takımlara bakarsak Nicolas Anelka kesinlikle bence kariyeri bakımından en iyi forvettir. Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Juventus daha ne olsun. Başarı olarak bakarsak da Samuel Eto'o ya da Didier Drogba. İkisi de Şampiyonlar Ligi'nde ve oynadığı liglerde çok kupa kazandılar demiş dinleyicim. Peki selam iyi yayınlar Hatay'dan yazıyorum demiş ve tek gole kaldım gelir mi Görkem Bey? Gelmese bile getirmeye çalışırız. Hangi maçta tek gole kaldınız acaba? Şöyle bir bakayım. Çekya-Kosova mücadelesi. Ne bekliyorsunuz? 2,5 gol üstü oynamışsınız. Tamam bunu getirelim ya sevgili Yaşar Bey. Sorun ettiğiniz konuya bakın. Hiç üzülmeyin. Biz bunu 2,5 gol üstü yapalım tüm totemlerimle. Dakika kaç? 79 olmuş şu an. Ya Kosova'nın ben bir golünü bekliyorum demiştim. Herhalde yanılacağım. İkinci yarı başlangıcında 2-0'dı. Ben Kosova'nın ikinci yarıda bir gol bulacağını düşünüyorum demiştim. Getirelim elimden geleni yapayım Yaşar Bey. Hatay'a da selamlarımı ileteyim. Umarım gol gelir. Hatta Kosova'dan gelsin ki Çekya bir gol daha atsın. 3-1 olsun. 3,5 gol üstü de gelsin. Sizin burada ne demişsiniz? 2,5 gol üstü şu an. 2-0 devam eden bir mücadele. Son bölüme de giriyoruz yavaş yavaş. Ya 79'dan çıkacağız saniyeler içerisinde. 2-0 önde olan taraf burada Çekya takımı Kosova karşısında. Sevgili Yaşar Bey bol şanslar. Şimdi şöyle bir bakalım fotoğraflar geliyor. Ne demiş dinleyicim? Bir fotoğraf göndermiş sadece. Bakalım. Dıştan bakınca evet karpuz, içten bakınca değil. Yani olmamış bu. Ne diyorlardı? Kelek. Yok bu olmamış. Sevgili Adem Bey yani kesinlikle bence böyle karpuz olmaz tekrardan bunu da ifade edeyim. Bence Jardel abi en iyi gelmiş geçmiş yabancı forvet oyuncusu diyen bir dinleyicim teşekkür ediyorum. Ankara'dan Taner saygılar diyor ve Ortega cevabını veriyor. Peki Ortega da önemli futbolculardan biriydi unutulmazlardan biriydi tabii ki benim hatırladığım. Yakın geçmiş diyorum ben ona yakın geçmiş diyorum. Mario Gomez cevabı gelmiş bir dinleyicimden. Bayern Münih ve Fiorentina geçmişinin ardından evet doğru. Beşiktaş'ta unutulmaz bir sezon geçirmişti Mario Gomez. Beşiktaş takımında gol kralı olan Alman santrafordan bahsediyoruz. Olabilir evet Mario Gomez de. Radamel Falcao cevabını veren bir dinleyicimiz. Ya Avrupa'nın en korkulan forvetlerinden biriydi. Hatırlayın El Tigre deniyor buna. El Tigre olarak gösteriliyordu zamanında. UEFA Avrupa Ligi'de rekorlarının sahibi olan bir futbolcu Radamel Falcao. Ama sakatlıklarla çok boğuştu. Tamam Porto ve Atletico Madrid dönemlerinde hatırlıyoruz. Zaten prime dönemiydi. Madrid özellikle. Prime dönemini yaşadı orada. Sonrasında Fransa'ya gitti. Monaco'da bir süre forma giydi. İkinci sezonuydu yanılmıyorsam. Sakatlıklarla boğuştu. Sonrasında Galatasaray'a. Gelecek mi gelmeyecek mi? Nerede kaldı Falcao? Geliyor mu gelmiyor mu? Ya komşunun çocuğu bile o dönem hatırlıyorum. Aç ağzını diyor. Annesi yemek yedirecek ya da babası. Aç ağzını oğlum. Uçak geliyor derler ya. Uçağın içerisinde Falcao var mı anne diyordu mesela. Baba diyordu. Falcao da gelecek mi? Öyle bir cevap ben şahit oldum. Çok gülmüştüm. Yani herkesin beklediği 7'den 70'e Türkiye'ye gelmesini beklediği forvetlerden biriydi. Ben o dönemde demiştim. Falco gelirse Galatasaray için büyük bir kayıp olacak. Yani parayı çöpe atacak Galatasaray demiştim. Ben performansından memnun değilim. Ülkemizde gelip de başarı gösteremeyen, yani gösteremeyeceği belli olan yabancı isimlerden biriydi. Sakattı çünkü. Geçmişine bir bakın. Sürekli sakatlık sorunuyla boğuşan bir futbolcuydu. Galatasaray'da da benzer sorunları yaşadı. Tabii Madrid ya da Porto dönemi prime dönemleri ona. Avrupa'nın en korkulan forveti El Tigre olduğu yıllar Madrid'de oynadığı dönemdi. Öyle düşünebiliriz. Wagner Love mesajı gelmiş. Güzel. CSKA Moskova ile Avrupa'da parlamıştı. Yine Brezilya milli takımı formasında giymiş yine tecrübeli golcülerden biri Wagner Love. Onun da saç stili enteresandı. Gözümün önüne geliyor. Saç stili gerçekten güzel olan isimlerden biriydi. Forvetlerden biriydi. Diyelim neler var şöyle. Didier Drogba cevabı. Erman Bey teşekkür ediyorum. Eto cevapları geliyor. Van Persie ismi ilk defa gelmiş. Arsenal ve Manchester United formalarıyla Premier Lig'de gol krallığı yaşamış bir oyuncudan bahsediyorum. Hollanda milli takımının da en çok gol atan oyuncularından biridir. Robin Van Persie Fenerbahçe'de de önemli işlere imza attı. Şöyle bakalım. Kosova gol attı diyen dinleyici, gol yazan dinleyicilerimiz var. Bir saniye hemen bakalım o karşılaşmaya. Evet, şu an kaç? 83. dakika oynanıyor karşılaşmada. Çekya 2, Kosova 1. Totemler işe yaradı. Güzel, sevindim bir dinleyicimiz adına. Tek maçım var diyordu. Görkem Bey, benim de şu maça getirirseniz rica etsem. Beylikdüzü Marmara Park'tan taksici Cengiz ben demiş dinleyicim. Bakalım ya, siz öyle bir kupon yapmışsınız ki öğrenci kuponu diye adlandırabilirim bunu Cengiz Bey. Ama kızmak yok, gücenmek yok. Yani mizah yapıyorum şu an. Pek ciddiye almayın bu söylediğimi. Ben hiç böyle uzun kuponlar görmedim, oynamadım. O yüzden gördüğüm zaman bu lafımı hep söylerim. Arkadaşlarıma da söylerim. Ya bir maç daha ekleseydin ya. 14 tane maç az olmamış mı? Bence 3 maç daha ekle, kesin gelir diyorum arkadaşlarıma. Ya 20 maç yazıp da o kuponun tutma ihtimalinin yüksek olmasından bahsediyor bazı çevremdeki arkadaşlarım. Enteresan. Şaşırıyorum. Evet evet, kesin gelir diyorum. Yani nasıl yorumlayayım 15 tane maçı aynı anda? Sotra mücadelesi. Deplasmandan bir gol bekliyormuş dinleyicimiz. Arendal'la karşılaşıyor. Tek maça kalmış. Peki bulalım o zaman o maçı. Şöyle bir karşılaşmamızı açalım. Bir gol lazım diyorsa attıralım, elimizden geleni yapalım dinleyicimize. Yaşar Bey.

0: 84. dakika olmuş. Oo, 84'e kadar gelmişiz. Peki ilk yarıda çıkan iki gol, karşılıklı iki golün ardından skor 1-1'e kilitlenmiş. Norveç 2. lig grup 1 karşılaşması. Arendal 1, Sotra 1. Tamam, ben açtım maçımı şimdi. Totemlerim işe yarayacak mı? Son 5-6 dakikalık bölümde göreceğiz. Yaşar Bey ve Cengiz Bey, değil mi? Cengiz Bey de bekliyordu, az önce göndermişti. Getirmeye çalışacağım. Elimden geleni yapacağım, onu söyleyeyim. Ne demiş dinleyicimiz? Etkinsin abi. İsmail ben, Tekirdağ'dan. Neyim ben? Etkinsin derken anlayamadım. Etkinsin demiş dinleyicim. Hayatımda ilk defa böyle bir sıfatla karşılaşıyorum. Bana ilk defa biri etkinsin abi dedi. O da siz oldunuz. Tekirdağ'dan İsmail Bey. Ne demek istediniz acaba? Biraz açın o etkinsin cümlesini. Ferdinand, unutulmazlar içinde sayılabilir iyi yayınlar Görkem Bey. Peki, teşekkür ediyorum. Volkan Kahraman yine bu mesajı gönderen dinleyicim. Selam, iyi yayınlar. Hatay'dan Yaşar. Görkem Bey, genk ver olur mu? Buna kaldım. Ya sizin kuponlarınız bitmiyor. Getiriyorum getiriyorum. Şu kaldı bu kaldı, onu fark ettim. Bragantin odan kazandık işte, daha neye zorluyorsunuz? Ya böyle teessüflerimi de ileteceğim şimdi dinleyicimize. Yaşar Bey, şöyle bir bakalım hadi kupona, gene dayanamadım, açalım. Kazanmaya doymadı bugün dinleyicim ya, gerçekten. Pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde doymuyorum abi kazanmaya dercesine kuponlara oynamaya devam ediyor. Genk Gent mücadelesi ya da Gent Genk mücadelesi, sadece KG vara kalmış. Gelir ya bu. Hani nazar değdirmek istemiyorum sevgili Yaşar Bey de. Gelme potansiyeli %90 seviyesinde. Çok rahat geleceğini düşündüğüm maçlardan biri. Artık hayırlı olsun diyebilirim size. Hayırlı olsun diyebilirim. Güzel seçimde bulunmuşsunuz. Skorlarımızda neler oluyor? Şöyle bir bakalım maçlarımızda. Goller var mı? Örebro mücadelesi 1-1 devam ediyor. Helsingborg, Norrköping mücadelesi 0-0 ilk yarı tamamlanmak üzere. Finlandiya ligindeki maçlarda da Mikkeli 0, Eif 0, dakikalar 16'yı gösteriyor. Çekya maçı 3,5 gol üstü oynadık. Sen öyle önerdin. Gelmedi abi demiş. Yani, evet, maalesef. Şu an 2-1 devam eden bir maç. Ama tam beklediğim bir senaryoydu aslında. Erken gelseydi Kosova'nın golü. Hani ben şöyle düşündüm. İlk yarıda tempo yüksekti. İzledim maçın ilk yarısını. İlk yarı 2-0 bitti. Kosova gerideydi. Şimdi dedim ikinci yarıda erken bir gol bulur Kosova. Ardından da rakibi ona golle karşılık verir. 3-1 olur ya da farklı bir skor da ortaya çıkabilir. Nitekim hazırlık mücadelesi. Yani Çekya'nın oynadığı hazırlık maçları genelde gollü geçiyor dedik. Yani beklediğim gibi oldu. Kosova golü buldu. Ama Çekya'nın 3. golü gelmedi bir türlü. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Maç devam ediyor bu arada. 88. dakika, belki de gelir. En azından KG varımız geldi burada. Teselli olarak bunu söyleyebilirim. Şöyle bir bakalım cevaplara. Didier Drogba bence. Bir de iddia bayi olayını tekrar söyler misiniz demiş. Yani çok söyledim ama bir kez daha tekrar edeceğim. Kaçırmış olduğunuz bir şey yok. Çünkü bir kuponum daha var ki ilerleyen dakikalarda ben canlı da kuponlarımı veriyorum. Yani bir bakarsınız gecenin 11'inde Görkem Tezer sizlere bir kupon paylaşımı yapmış. Ha, kuponları ben yapmıyorum. Çalışan arkadaşlarımız yapıyor. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasında görevli arkadaşlarımız yapıyor bu işleri de. Sizin numaranıza WhatsApp üzerinden mesaj geliyor. Kuponlar geliyor. O kuponlara çok emek veriyorum, onu da söyleyeyim. Yani oynamak için ya da oynatmak için değil sizlere. Rastgele verdiğim kuponlar değil. Yani sizler kaybettiğinizde ben üzülüyorum. Ya bunu yakın çevrem biliyor. Hatta abarttığımı bile düşünebilirsiniz bu konuda. Hayır, ben kaybedeyim. Ben kendi oynadığım kuponu kaybedeyim. Sorun değil. Ama size verdiğim bir kuponda yanıldığım zaman yani vicdanım kötü oluyor. Profesyonel yaklaşamıyorum bu konuda. Onu da ifade edeyim. Yine kendi mantık süzgecinizden geçirin sevgili Radyospor dinleyicileri. Ve iddia bayi olayını da tekrar hatırlatayım, dinleyicim soruyor. Şimdi iddia.com'a üyesiniz değil mi? Üye değilseniz de üye oluyorsunuz. Kral oran farkıyla kuponlarınızı oluşturuyorsunuz. Şayet üyeyseniz zaten giriş yapın iddia.com ya da tarayıcınıza yazın, uygulamayı açın, hiç fark etmiyor. Orada karşınıza sağ üst köşeye hemen göreceksiniz. Evet, tıklıyorsunuz oraya, doğru, sağ üst köşe. Profilim kısmı açılacak. Bilgilerim vesaire yazar. Böyle seçeneklerin olduğu bir sayfa çıkacak. Orada kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümünde de bir bayiye kayıt olmuşsunuzdur illaki. Yoksa iddia.com'dan bahis oynayamazsınız, şansınızı deneyemezsiniz. Şimdi bayimi değiştir seçeneğini göreceksiniz. Şayet bir bayiniz varsa, kayıtlıysanız. Bayimi değiştir dedikten sonra da bir arama kısmı çıkıyor, büyüteç çıkıyor karşınıza. Yok şehirler çıkıyor, harita çıkıyor. Onlara hiç girmeyin. Orada sadece arama bölümüne birleşik olarak, bakın bu önemli, 30 çift 0 97 yazıyorsunuz ya da numarayı da boş verin diyorsanız Uğur Böceği Şans yazdığınızda Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşınıza çıkacak. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz. Yapacağınız işlem sadece bu. Onun dışında bunları yaptıysanız, yaptınız mı buraya kadar? Peki, tek bir yapmanız gereken şey daha var. 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya ben kayıt oldum. Yayından geliyorum. Görkem'in de selamı varmış. Bunu da ekleyin. Bunu da ekleyin. Öyle. Bunu da eklemenizi rica ediyorum. Hani ekstra bir ricam sizlerden sadece. Bunu da yazıyorsunuz. Sonra kuponlarımız an ve an sizlere ulaşıyor. Ki kazandıran kuponlar. Bugün bir kuponum başladı. Tek maçlık bir kombin, bir kupon. İki maçlık yine bir kuponum daha var. Onu da görebilirsiniz. 19.30'da başlayacak karşılaşmalar. Canlı maçlarda zaman zaman yine sürpriz yapıyorum. Hiç beklenmedik anda kuponlar size, numaranıza iletilebilir. Onu da söyleyelim. Fenerbahçe'de oynadığı Atkinson demiş dinleyicimiz. Daniel Atkinson peki. Son mesajları alıyorum. Birazdan vedamı gerçekleştireceğim. İyi yayınlar demiş. Bugün güzel gidiyor demiş dinleyicim. Peki tebrik ediyorum dinleyicimizi. Orebro maçına da ilk yarı skor oynamış. 2-1 Orebro kazanır demiş. Güzel bir rakam daha kazanmış. Sevgili Yaşar Bey kazanmaya devam ediyor. Umarım kazanmaya devam edersiniz. Ve tüm dinleyicilerimiz de kazanmaya devam eder. Diyelim şöyle bir skorlarımı hatırlatıyorum. Sonrasında vedamı gerçekleştireceğim. Saatlerimiz 18.52'yi gösteriyor. Çekya Kosova 2-1 90. dakika. Polonya 0 Ukrayna 0 ki ben burada 2.5 gol üstü ve KG var bekliyorum. 19 dakika geride kalırken henüz bir gol sesi çıkmadı. Ben olabilecek senaryoyu düşünüyorum. İnceledim takımları, hazırlık maçlarındaki performansları inceledim. Şu an 0-0 gitmesine bakmayın. İlk yarıdan bile 2 gol çıkabilir. Yani öyle bir karşılaşma. Yeter ki Ukrayna biraz karşılık versin Polonya'ya. Yani gol atsın, bir gol atsın zaten devamı gelecektir diye düşünüyorum. Orada da 0-0 giden bir maç. Diğer maçlarımızda Tunis 0 Zarzi 0 yine Tunus Ligi'nde kupada final heyecanı devam ediyor. 40. dakika 0-0 giden bir mücadele. Rafos 0 Haugesund yine 4 burada da ilginç sonuçlardan biri. Norveç 1. Ligi karşılaşması hiç beklemediğim skorlardan biri. Rana 2 Blink 0 dakikalar 62'yi gösteriyor. Yine burada da Norveç 2. Lig grup 2 mücadelesi tamamlanacak birazdan. Şu an son 30 dakika 25 dakikalık bölüme de yavaş yavaş girmek üzereyiz. Nafra 0 yine Primorje 0 ilk yarısı biten bir maç. Slovenya 1. Lig yükselme küme düşme playoff 1. karşılaşma. Nafra 0 Primorje 0'dı. Ev sahibi Nafra galibiyete daha yakın olan taraftı sevgili Radyospor dinleyicileri. İkinci yarıda deneyebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı da diyelim. Süper Lig'de oynamış en kariyerli yabancı forvet oyuncusunu sordum ve cevaplar geldi. Son mesajları alıyorum. Yaklaşık bir dakika sonra vedamı gerçekleştireceğim. Şöyle bir bakalım sizlerden neler gelmiş. Peki güzel Hacı cevabı gelmiş ama ben forvet sordum. Drogba cevabı Yaşar Bey teşekkür ediyorum. Eto cevabı Van Persie diyen sevgili Ahmet Öz. Öz değil mi sadece? Peki Ahmet Öz. Niye ben de şaşırdım ki? Öz olamaz, biraz daha uzatmak gerekiyor soyadını. Çok kısa geldi bana. Öz başka bir şey daha olabilir gibi şaşırdım kaldım öyle. Sadece Öz yazısını görünce. Peki teşekkür ederim. Ahmet Öz mesajı göndermiş. Mario Jardel cevabı. Falcao cevapları geliyor. Anelka tabii vazgeçilmezlerden biri. Anelka demiş İsmet Bey. Teşekkür ediyorum. Sadece Türkiye'de değil. Bence Avrupa'da bile en iyi futbolculardan biriydi Anelka. Tartışmaya kapalı bir konu. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Kardeşim yazmış. Peki teşekkür ederim. Bu güzel mesajınız için ve son mesajınızda da ne? Şöyle bir bakalım. Samuel Eto. Evet olabilir. İsmini paylaşmamış bu dinleyicimiz. Super Mario Jardel cevabı da geldi son saniyelerde bir dinleyicim tarafından. Sevgili Tuncay Bey bu mesajı gönderen dinleyicimdi. Teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerime. Sizler de tabii katılım gösterdiyseniz, mesaj yoluyla bayiye kayıt olduysanız ama ne yapacağım abi, numaraları hatırlamıyorum, size nasıl ulaşabilirim diyorsanız da eğlenceli bir Instagram hesabım var. En azından ben kendi adıma söyleyeyim. Yani interaktif bir hesabım olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman sizlere soru soruyorum. Ya dedim ya, bir dinleyicim karpuz fotoğrafı göndermiş. Onu paylaşırım birazdan. İznini de aldım. Sizce bu karpuz mu değil mi şeklinde bir anket açarım İlerleyen dakikalarda. Ya beni de takip edebilir Radyo Spor dinleyicileri. Tüm gelişmelere tabii an ve an sizler de ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım, adım ve soyadım Görkem Tezer. L ile değil, R ile Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır diyorum. Radyo Spor'u da takip etmeyi lütfen unutmayın sosyal medya hesaplarından. Bugünlük bana ayrılan sürenin maalesef, evet maalesef sonuna geldik. Gönül isterdi saatler 20'yi, 21'i, 22'yi gösterene kadar sohbetimize devam edelim. Ama her güzel bir şeyin sonu geliyor maalesef, değil mi? Öyledir. Her güzel şeyin mutlaka bir sonu vardır. Bugünün de sonuna geldik. Ben kendi adıma söylüyorum. Yarın saatler 22.30'u, evet akşam saatinde sizlerle olacağım. Hafta içi yayınlarımın başlama saati 22.30. Sizler de sohbetimize katılmak istiyorsanız, gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız yarın tekrardan Radyo Spor'a bekleniyorsunuz diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrardan kuponlarınızla da bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
6: Sporda eğlendirin ilk adresi Milyoner.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Eş kuşları 10 numaralı box'tan çıkış yapacak. Bu arada 5 numaralı Aslar Alaçin zannediyorum ön kapaklara vurup çıktı. Şimdi starting box'ın gerisine hemen götürüldü, kontrol altına alınıp. Aslar Alaçin isimli Tay. İlk ve son yarışları üçüncülük. İkinci yarışında ise 8. olmuş Aslar Alaçin isimli Aldışı Tay. Dışarıdaki isim Mehmet Keskin hemen kontrol altına aldı. Sakin bir şekilde starting box gerisine geldi. 5 numaralı Aslar Alaçin yerini alacak isim. Bu arada ateş kuşları içeride. Aslar Alaçin yerini almak üzere 1 numaralı box'tan çıkış yapacak. Aslar Alaçin yerini aldı. 11 tay mücadele verecek. Koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Aslar Alaçin iyi çıkış yaptı. İkinciliği hemen dışına 7 numaralı Ballıbike geldi. Bu arada 1 numaralı Avuz Mazen jokeyini düşürdü. Evet değerli izleyenler, ilk 50 metrede Avuz Mazen jokeyini düşürdü. Başı boş şekilde koşuyor. İkincilikte 3 numaralı Delikanlı şimdi Ballıbike'nin dışına çıktı. 2 boy geride orta kulvarda 6 numaralı Ateş Kuşları içeride. Dışarıda 4 numaralı Tibet Aslan'a önlere geldi. Daha sonra 5 numaralı Aslar Alaçin 5.likte. 3 numaralı Delikanlı şimdi liderliği aldı. Farkı 3 boy yaptı. 7 numaralı Ballıbike 2.likte. 2 boy geride 4 numaralı Tibet Aslan'ı var. 2 boy geride içeride 6 numaralı Ateş Kuşları. Daha sonra dışta 8 numaralı Dilfer, içeride 5 numaralı Aslar Alaçin mücadeleye katılmaya çalışan isimler. Düzce 3 numaralı Delikanlı önde geliyor. 2.5 boy gerisinde 7 numaralı Ballıbike onu yakalamaya çalışan isim. En dıştan 6 numaralı Ateş Kuşları'nın gayretleri var. Son 200'e doğru gidiliyor. Bariyer dibinden 2 numaralı Begihan'ın da gayretleri var. 9 numaralı Esen Rüzgar'la birlikte dıştaki 7 numaralı Ballıbike geldi. İçteki 3 numaralı Delikanlı'yı yakaladı. Daha geriden dışarıdan 6 numaralı Ateş Kuşları'nın gayretleri var. 7 numaralı Ballıbike liderliğini koruyor. Begihan'ın 9 numaralı Esen Rüzgar'ın dışarıdan 6 numaralı Ateş Kuşları'nın gayretleri. 9 numaralı Esen Rüzgar geliyor. Dışındaki Ballıbike'yi yakalıyor ancak Ballıbike direniyor. 7 numaralı Ballıbike ve içeride 9 numaralı Esen Rüzgar fotoyu birlikte geçiyor. 6 numaralı Ateş Kuşları 3. 2 numaralı Begihan 4. olurken 3 numaralı Delikanlı koşudan 5. ayrıldı. 7 numaralı Ballıbike mi 9 numaralı Esen Rüzgar mı kazandı? Az sonra foto finişte göreceğiz.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
6: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir pazar günü temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir diyelim. Evet, başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Soru, görüş ve önerilerinizi 0538-052-1487'den yazabilirsiniz bana. Bunu öncelikle bir söyleyeyim. Dünyanın en iyi futbolcusu kim diye sormayacağım size. Bunun zaten cevabı belli. İkinci oyuncusu kim diye sormayacağım size. Sevgili Görkem'e de selamlar olsun bu arada. Kendisi sanırım böyle bir gündem yapmıştı. Bilmiyorum ama yazmışsınız, çizmişsiniz. Evet, İsveç'te 3 mücadele vardı. Sona erdi. Haken Hammarby'yi 3-2 mağlup etmeye başardı. Var ve üst beklediğim bir mücadeleydi. İki takım da gol atmasını bekliyordum. Degenfors Roma Bojgarna mücadelesi 2-2 sona erdi ve Vasteras'ta Göteborg'a 5-4 mağlup oldu. Gerçekten bir handball mücadelesiydi. Yani öyle bir mücadele tadında. Keyifli, bol gollü bir mücadeleydi. Bilmiyorum niye bir anda böyle gaza geldiler ama fazla gaza geldikleri bir mücadeleydi ve mücadelede tam tamına 9 gol olduğu bir İsveç Ligi maçından bahsediyoruz. Göteborg'dan bahsediyoruz. Şu ana kadar kötü bir performans sergileyen bir Göteborg'dan bahsediyoruz ki 8 gol atmışlardı 9 maçta. Bugün 5 gol atarak 13 gole ulaştılar ve 22'de gol yemişler. 10 puana da ulaştılar bu puanla beraber. Valsteras'ta aslında hani şöyle baktığım zaman şu ana kadar belki kazansaydı tamamen düşme potasının üzerine çıkacaklardı ama kazanamadılar. Yapacak çok fazla bir şey yok. Yine önerdiğimiz bir mücadele vardı. Oğlu kendi sahasında Yaro'yla Finlandiya Ligi'nde mücadele ediyordu ve sabah bu mücadelede en az 3 gol ve Yaro, daha doğrusu Oğlu galibiyeti bekliyoruz demiştik. 2-1'lik bir Oğlu galibiyeti var. Yine Slavaçko Artis Brno mücadelesinde Slavaçko'nun en az 3 gollü bir galibiyetini bekliyorduk. Çek Cumhuriyeti playout ikinci mücadelesinde, yani yükselme ve düşme playoff mücadelesinin ikinci maçında zaten ilk maçı 4-1 kazanmıştı ev sahibi. İkinci maçta da yine 3-0'lık bir galibiyet, net bir galibiyet aldığını ifade edelim. Güzel bir galibiyet aldı. İsviçre Ürdün mücadelesi vardı. Ev sahibinin nasıl 3 farklı bir galibiyetini bekliyordum hatırlarsanız ve 4-1'lik bir galibiyet aldı. Ürdün'ü farklı mağlup etmeyi başardı. Murat Yakın'ın öğrencileri Embolo, Çaka, Endo, yine gol atan oyuncular. Son golü de Christian Farnas attı yine. İsviçre dolu düzgün yoluna devam ediyor. Hazırlık maçları vesaire. Gerçi İsviçre'li kaç tane oyuncu var diye sorarsanız hani çok fazla yok ama nihayetinde biliyorsunuz devşirme oyuncularla yollarına devam ediyorlar ve farklı bir galibiyet aldılar. Bu hazırlık mücadelesinde hazır olduklarının izlerimi verdiler. Yine Çekya-Kosova maçında var ve üst bahsi bekliyordum. İki takım da gol atmasını beklediğimi söylemiştim. Nitekim gol atmayı başardı. Kosova deplasmanda ve 2-1'lik Çek Cumhuriyeti galibiyeti var. Bunu da söyleyelim. Hazırlık mücadelesi olmasına rağmen yine de Çekya bu mücadelede iyi bir maç çıkardığını söyleyelim.

0: Keyifli bir maç izleriz. Hazır bir görüntü ortaya koyarız. Sakatlıksız bir hazırlık süreci geçer. Heyecanlıyız tabii. Hepimiz çok heyecanlıyız. Güzel bir sezon. Baktığımız zaman en azından milli takımdaki oyuncularımız özelinde söylüyorum. Sakatlıktan uzak bir hazırlık kampı geçirmek herhalde hem oyuncular için hem de teknik heyet için hem de bizler için ülkesine gönül veren futbol severler için herhalde isteyeceğimiz tek şey diye düşünüyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz. Norveç birinci liginde maçlar vardı. Tabii bizim de oynadığımız maçlar vardı ama golsüz geçti bugün maalesef. Maçlar çok da ya yani beni tatmin etmedi. İkinci ligde birinci grupta Arendal Sotra mücadelesine 2,5 gol üstü oynadık. Maalesef 1-1 bitti. Büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Caner yeğenim demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin. Helsingborg maçını olmaz ama üst yapalım demiş. Helsingborg maçı olmaz ama biz üst nasıl yapacağız Aydın abi? Bir bakalım hemen. Helsingborg kimle oynuyor? Belli mi olur? Her şey olabilir. Hani Norrköping mücadelesi. Önce bir gol olması lazım bunun için. Hani üst olması için önce bir tabii gol olması lazım sevgili Aydın abi. 0-0'lık bir mücadele. 60'a kadar bir gol olursa belki olabilir. Çünkü hani gol atmak için de rakip kaleye şut atmak lazım. Şu ana kadar ne Helsingborg'un ne de Norrköping'in böyle bir düşüncesi yok. Oldukça vasat bir mücadele. Umarım böyle de olmaz. Evet, bu da takibimizdeki maçlardan bir tanesi. Bu arada yine gündeme bomba gibi düşen bir haber var. Biliyorsunuz nedir bu? Nijerya teknik direktörü Erik Şeli'nin açıklamaları bayağı kafaları karıştırdı. Ne dedi Erik Bey? Dedi ki Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali var. O yüzden hazırlık maçlarında oynatmayacağız dedi. Aman Galatasaray taraftarı duymasın diyeceğim ama hani çok duyulmayacak gibi de değil. Yani Osimhen'in bu yaz kulüp değiştirme ihtimali var dedi milli takım Nijerya milli takım teknik direktörü ve hazırlık maçlarında oynatmayacaklarını söyledi. Bilmiyorum, bana oldukça ilginç geldi bu haber ya da bu açıklama. Yani böyle bir şey varsa bile hani bu açıklama açıkçası hem Galatasaray taraftarını tedirgin etti hem de neden böyle bir şey söylersiniz ki hani alırsınız sonuçta milli takım her oyuncu için önemli bir vitrin ve hazırlık maçı da olsa oyuncular bir şekilde kendilerini göstermek istiyorlar. Daha iyi takımlara gitmek için tabii ki milli takımdaki performans oldukça önemli. Bilmiyorum Galatasaray taraftarı ne düşünüyor ama bugün sosyal medyada çok fazla konuşuldu bu açıklama. Erik Bey'in yaptığı açıklama Osimhen'in yaz transfer döneminde takım değiştirme ihtimali var. O yüzden de oynatmayacağız dediler. Peki kısa bir reklam arasına gidelim sonra devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Milyoner'de espor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati espor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, espor heyecanına ortak ol.
7: Sporda eğlencenin kardeşi Milyoner.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
10: 300

0: 114 Başaran İddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Erdinç Bey demiş ki bu haber 2025'in haberi ama az önce önümde dijital medyada ya yani televizyonda çıktı yani. Şimdi 2025'in haberi diyorsunuz da 2025'in haberine koskoca bir televizyon alıp da orada haber yapmaz diye düşünüyorum. Hatta teknik direktörü göstererek de haber yaptılar. Ben bugün sosyal medyada gördüm. Çok da inanmadım. Hani olmayabilir dedim ya. Bir şekilde asparagas bir haberdir. Ama işin ilginç tarafı hani şimdi önümde 2-3 tane televizyon açık, spor kanalları açık ve kanalın birisinde bayağı haber olarak verdiler. Hani bunun çok 2025 haberi olduğunu düşünmüyorum sevgili Erdinç Bey. Eminim ki yeni bir açıklama da yapmışlardır. Teyit etmeden yapmazlar diye bu haberi düşünüyorum. Selamlar, iyi yayınlar Hatay'dan Yaşar ben. Caner abi bugün ve dün çok formdayım demiş. Maşallah maşallah. Vasteras Göteborg maçına artı 6 ve ne demiş? Haken Hammarby mücadelesine de 2.5 gol üstü oynamış. Maşallah nazar değil misin sevgili Yaşar Bey? İnanılmaz. 13 orandan artı 6'ya oynamış. İlham falan mı geldi Yaşar abi? Yani bir ilham falan mı geldi Göteborg Vasteras maçında en az 6 gol olur. Aydın abi senin için Norrköping'e golü attırdık. Dakika 58 bak 60 olmadan bir gol gelirse üst olma ihtimali olabilir dedik ve geldi. Fenerbahçe'de başkanlık biliyorsunuz önümüzdeki hafta seçim var ve tabi adayların da başkan adayların da açıklamaları iddialı açıklamaları devam ediyor ki oyunculardan bir tanesi Girassi biliyorsunuz çok konuşuluyor. Ve yani Fenerbahçe ile çok konuşuluyor, çok yazılıyor. Bakalım iki başkan adayı da kendisiyle anlaştıklarını, görüştüklerini söylüyor. Hangi başkan adayı seçilirse hani hafta içinde mutlaka açıklayacaklardır. Seçimden önce mutlaka kozlarını oynayacaklardır, ortaya koyacaklardır. Geçen de söyledim. Neden işte iki adaydan birisini vermediğim kısmını bir şekilde ikna ediyor olmaları gerekiyor. Başkan adaylarının işte stat projesi olabilir, teknik direktör olabilir, gelecek oyuncular, gelme ihtimali olan oyuncular olabilir ama bir şekilde hani bir argüman olması lazım. Ben de şunu demeliyim. Demeliyim ki hani bir Fenerbahçe kongresi olarak gidip oy verecek birisi olarak ikna etmeleri lazım beni. İkna etmeliler ki ben de oy vermeliyim. Neden size oy vermeliyim? Nasıl şampiyon yapacaksınız? Kiminle şampiyon yapacaksınız? Hangi oyuncuları alacaksınız? Bunları tabii ki yani bir kongre üyesi olarak biliyor olmam lazım. Öyle düşünüyorum. Başkan adaylarında daha doğrusu açıkladığı isimlerden bir tanesi Girassi. Bugün Sayın Hakan Safi de kendisiyle görüştüğünü söyledi. Sayın Aziz Yıldırım'ın da yine dünkü televizyonda yaptığı açıklamalarda bir gün önceki yine benzer bir durum vardı. O da hani bir şekilde hem Giresi hem de Vedat Muriç ile ilgili hafta içinde açıklama yapılacağını söyledi. Yine Sayın Safi'nin bugün bir açıklaması bomba gibi düştü gündemi. İki milli takım oyuncusuyla yani milli takımımızdan iki oyuncuyla anlaştıklarını söyledi. Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Sizler de bu arada düşünün ve yazın. Aklıma iki tane oyuncu geliyor. Yani birkaç oyuncu geliyor ama ikisi çok net geliyor. Yani biri kim olabilir? Merih Demiral. Yani düşünüyorum ve olabilir diye düşünüyorum. Diğeri Zeki Çelik olabilir. Yani neden olmasın? Gerçi İtalya'da kalacağı Juventus'a gitme ihtimali konuşuluyor ama hani aklıma işte Hakan Çalhanoğlu geliyor. Acaba olabilir mi diyorum. Hani böyle bir açıklama yapıldığı için söylüyorum. Bir şekilde hani bu oyunculardan birisidir diye düşünüyorum. Ya da kim olabilir? İki oyuncuyla anlaştık. Şöyle bakıyorum. Milli takıma bakıyorum. Milli takım havuzuna bakıyorum. İşte Aral Şimşir değildir herhalde.

0: Almanya'dan bir canlı uzun hamlesi mi yapacaklar? Frankfurt'tan hani böyle bir oyuncuya mı gidecekler? Ama ilginç. Evet, gerçekten ilginç açıklamalar, ilginç ve iddialı açıklamalar. İki başkan adayından da merakla bekliyorum. Bu hafta için, bu hafta içi daha doğrusu Fenerbahçe için çok yoğun geçecek. Hep beraber göreceğiz. Ama kimler olabilir? Evet. Ben de merakla bekliyorum. Bu arada Giresi hamlesi iyi bir hamle. Onu söyleyeyim. Eğer hangi başkan adayı seçilirse seçilsin. Bunun da bir nihayete olacak herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Yani iki başkan adayını da seçim kozu değildir diye düşünüyorum. Tabii ki daha iyisi var. Daha iyisi alınabilir. Ama yine de iyi bir hamle. Yani böyle de bakmak lazım. Bakalım, gerçekten merakla bekliyorum. Daha kimler çıkacak? Sadece bir oyuncudan ibaret değil tabii ki. Başka oyuncular da çıkacak. Çıkmalıdır da bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani az önce ifade etmeye çalıştım kendimce ama mutlak surette iyi oyuncular ortaya koymalılar. Burada tabii hani belki de en Fenerbahçe taraftarı için, ya tırnak içinde söylüyorum, belki de endişe verici durumlardan bir tanesi Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Sayın Safi'nin teknik direktörü net bir şekilde ortaya koymaması. Bu bence çok ciddi bir soru işareti. İşte bazı Fenerbahçeli taraftarlar ya işte Aykut Hoca'yı işte istemiyorlar ya da işte soğuk bakıyorlar ki bununla alakalı Sayın Yıldırım'ın da açıklamaları var. Yani çok da Aykut Hoca'yı anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama geçmişte oynattığı oyun nedeniyle endişe duyan taraftarlar var. Sayın Safi henüz teknik direktör gelirse kimle çalışacağı konusunda bir açıklama yapmadı. Yerli de olur, yabancı da olur. İyi yabancı, tarihin en güçlü kadrosunu kuracağız diyor. Ama kime kuracaksınız bu kadroyu kısmı? Sıkıntı. Yani bu da ciddi bir bence belirsizlik. Ve eminim ki kongre üyelerinde son dakikaya kadar, son güne kadar oyunu değiştirebileceğini düşünüyorum. Bir bakalım. Merakla bekliyorum. Şimdi yine önüme bir haber düştüğü için yani böyle sıra sıra gitmiyorum. Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Biliyorsunuz bugün bir Oliver Glasner haberi oldu ki bu haber daha sonra kulüp tarafından yalanlandı ki ilk kez bu arada yaptı Beşiktaş iletişimi. Hani daha önceki çıkan hiçbir teknik direktörle alakalı tek bir kelime etmediler ama bugün yalanladılar. Bunu hani olumlu ya da olumsuz yönünden değerlendirebilirsiniz. Neden yalanlandı ya da daha öncekiler neden yalanlanmadı? Bunun üzerine konuşabilirsiniz. Ama hani ilgimizin olmadığı söylediler. Glazner'in de Milan ile hani önümüzdeki hafta mı bu hafta içinde mi transfer görüşmesi yapması bekleniyor. Milan'a gidebilir biliyorsunuz. Orada da Allegri ile sözleşme feshedildi. Beşiktaş için en son hani bir bu yoktu hani görüntüde. Herkes vardı yani yok yoktu maşallah. 150 kişilik bir liste var. Italiano gündeme geldi yani şu anda en güçlü aday. Yine Kartal Yiğit'in haberine göre en güçlü adaylardan birisi. Vincenzo Italiano. İlginç. Dediğim gibi şu ana kadar gündeme gelmemiştik. Hiç duymadığımız bir teknik direktördü. Acaba ben de mi bir teknik direktör ortaya atsam falan diye düşünmüyorum değilim. İşte Postecoglou, Zidane, Top Möller, Valverde, Glasner, Şenol Hoca zaten yok dendi. Conceição, Iriola ki imkansız. Hani Liverpool'un Arne Slot'u gönderdiği bir sekansta Iriola neden gündeme geldi bilmiyorum. Felipe Luis geldi, gidildi, konuşuldu ama olmadı zaten. Nuri Şahin, Amorim, Mancini, Razvan Lucescu, Arda Turan, Nikolić, Tomas Reis, Genesio, Xavi, Santo kaldı. O da geçiyordu. Carlos Vicens yine, Jorge Jesus, İlhan Palut, Slaven Bilic, Gurban Gurbanov, yani bu liste böyle sonsuza kadar gidecek diye açıkçası endişe etmiyor değilim. Şimdi de Italiano ismi gündeme geldi. Yani bilmiyorum, mutlaka tabii ki araştırıyorlardır Beşiktaş profesyonelleri. Ama yani çok emin olamıyorum. Beşiktaş'ta başarılı olabilir mi? Yine hani ismi geçtiği için söylüyorum. Ne kadar başarılı olur İtalyano? Çok emin değilim sevgili dinleyiciler. Hani her gün bir isim ortaya atılıyor Beşiktaş üzerinde. Geç kalınıyor mu? Bunu da söylemek lazım. Çünkü 20'sinde sanırım ya da 24 Haziran'da iş başı yapacak. Yani 24 gün var. 3 haftası var. Zaten 3 hafta, hatta 2 haftayı geçtik. Teknik direktörsüz devam ediyor. Şimdi teknik direktör gelecek, imzalayacak, oyunculara bir bakacak. Kim var, kim yok. Sonra bir planlama yapacak. O planlama çerçevesinde bir liste verecek. Bu listedeki oyuncular Dünya Kupası'nda olmayacak. Çünkü eleme maçı oynayacak ya Beşiktaş. O yüzden söylüyorum. Bazıları çünkü milli takımda olacak doğal olarak. Ve ona göre siz oyuncularla gidip görüşeceksiniz. Oyuncu gelecek, çalışacak, takıma adaptasyonu, hazırlık maçlarında oynayacak, edecek, acak falan böyle devam edecek. Beşiktaş taraftarı çok gergin, çok umutsuz şu anda. Bence bu hafta yaptılar yapmadılar sonrasında büyük bir umutsuzluk bence Beşiktaş'ta başlayacak. Yine Türkiye milli takım olarak biz zaten 24 yıldır Dünya Kupası'na katılmamışız. Birçok kez Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmışken neden herkes Montella hariç finale kalırız ve bence benzeri açıklamalarla beklentiyi yüksek tutup baskı oluşturuyorlar futbolcular üzerinde demiş. Kim demiş? Sevgili Mustafa Bey. Biz her turnuvaya katılamıyoruz. Önceki hedefimiz hiçbir turnuvayı kaçırmamak. Daha sonrasında ise gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Bu açıklama daha isabetli olur diye düşünüyorum. Şimdi sevgili Mustafa Bey, hadi milli takımımıza girelim. Sizin de yazınız üzerine. Şimdi bir kere böyle bir açıklama yapmak külliye yanlış. Hani milli takımımızın bir kere gücü ölçüsünde bir konuşmalar yapmak lazım. Bunu step step yapmak lazım. Yani biz Fransa değiliz. Biz İspanya değiliz. Biz Almanya değiliz. Biz İngiltere değiliz. Yani böyle dünyanın en güçlü takımlarından birisi değiliz. Bir kere bir haddimizi bilmemiz lazım. Bunu bir konuşmalarımıza da bunu yansıtıyor olmamız lazım. Biz en son beklentiyi büyük tuttuğumuz turnuvada sanırım sıfır puanla gelmiştik. Hani bu takım işte gider falan orada yarı final falan çeyrek final oynar dediğimiz yanlış hatırlamıyorsam Sayın Şino Güneş yönetiminde bir milli takımımızda ve sıfır puanla gelmiştik. Milli takımımızı kesinlikle değersiz görmüyorum. Çok kaliteli milli takımımız var. Ama bu kaliteli milli takımımızın çok daha kaliteli halleri Avrupa'da var. Bir kere bunu bir söyleyelim. Dünyada var. Hani biz gelişmekte olan bir milli takımız belki bundan 15 sene sonra çok inanılmaz çok daha iyi jenerasyonlar yakalayacağız. 11 oyuncumuz değil belki 22 oyuncumuz Avrupa'nın elit takımlarında üst düzey oynayacak. O zaman olabilir ama şimdi Fransa var, Almanya var, efendime söyleyeyim İspanya var, işte İngiltere var, Arjantin var. Hani Varoğlu var, Brezilya var. Biz dünya şampiyonu olup geleceğiz demek. Evet, iddialı bir söylemdir, güçlü bir söylemdir ama bir taraftan da hani bir aynaya da bir bakmamız lazım. Yani bizim evet dünya şampiyonu olamayız demiyorum ama çok zor bir hedef olduğunu da kabul etmek lazım ve bunu da şu anda dillendirmemek lazım. Hani bu ihtimal hani şöyle bir yüzdelik olarak bakarsak herhalde işte az önce bahsettiğim bu bir dakika ya madem siz açtınız bu konuyu üzerine gidelim. Hani acaba şu anda şampiyonluk şansları evet kime ne bir şey yapılmış mı? ESPN kesin yayınlar. Böyle bir haberi kaçırmaz diye tahmin ediyorum. Genelde orada bu tarz haberler yapılıyor. Kimin şampiyonluk şansı daha yüksek gibilerinden haberler yapılıyor da şampiyonluk şansı eğer yapabilirsek umarım bulabilirsem bulacağım şampiyonluk şansları diyelim. Evet, böyle bir yüzdelik yapıldım daha önceki başarılarına göre tabii ki, kadro değerlerine göre, form durumlarına göre bu tarz şeyler yapılıyor. Evet, kimler var? Bir dakika. Ya ben bu arada şampiyonluk adayım. Arjantin, İspanya ikisinden birisi olur diye tahmin ediyorum. Ya da onların şampiyonluk şansı yüksek diye düşünüyorum. Portekiz var. Bu arada niye atladık biz Portekiz'i? Evet, İspanya %19'da ne demiş? Listede İspanya'yı, pardon, İspanya %26 ihtimalle şampiyon olma ihtimali %26. Reuters'ın haber tarafından yapılan araştırma notuna göre Kuzey Amerika kıtasında gerçekleştirilecek olan dev organizasyona kupayı kaldırması beklenen takımlar: İspanya %25, İspanya'yı %19'da Fransa takip ediyor, değil mi? Arjantin'de son şampiyon %14'te 3. sırada, Brezilya'da %8'de 4. İngiltere %5'te 5. sırada. Yani biz daha buralarda yokuz. Şu anda kimse bize şans vermiyor. Öyle gözüküyor. Bu biraz gerçekçi bir, realist bir yaklaşım. Ben de bu arada böyle düşünüyorum. Ya tabii ki gönlüm ister milli takımımızın hani gidip böyle şampiyon olması, bizi sevince boğması falan, ama biraz kendimizi kandırırız diye düşünüyorum sevgili Mustafa Bey. Söylemler güzel ama hani dediğim gibi biraz da şapkamızı önümüze koyup bir düşünmek lazım. Şimdi mesela şunu söylersem ne kadar doğru olur? Ya da bu düşüncem sizlerde ne çağrıştırır? Ya işte Fenerbahçe, Beşiktaş ya da işte Galatasaray önümüzdeki sene, Beşiktaş zaten katılamıyor ama, Galatasaray ya da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olur dersem, bizim tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak dersem mesela, buna gülersiniz değil mi yani şu anda? Ya da dönüp dersiniz ki ya bu adam deli falan, yani futbolu falan bilmiyor dersiniz. Ama mesela şunu söylersem, ya işte bizim ilk hedefimiz ilk 24'ün içinde yer almak. Sonrasındaki hedefimiz hani çeyrek final çok büyük başarıdır dersem mesela, dönüp dersiniz ki evet yani gayet makul bir değerlendirme. İşte son 16'da örnek veriyorum, 12, 12, 13 puan toplarsınız. Evet, yarışımız varmış. Bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Egaster Ramenko'da var ancak 4 numaralı Kılıçhan Söndü. İlvan Bey'i tekrar toparladı. Kılıçhan Söndü, İlvan Bey geliyor. 9 numaralı İlvan Bey koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Kılıç Aslı ikinci, 5 numaralı Ravenko üçüncü, 7 numaralı Megastar dördüncü, 8 numaralı Fundo beşinci oldu. 9 numaralı İlvan Bey'i Salih Çelik'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
8: Sporla eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Radyo Spor.
6: Reklam.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz ve az önce de ifade ettim. Milli takımımızla alakalı konuşuyorduk. Dinleyicimiz yazdığı için, Mustafa Bey yazdığı için konuşuyorduk. Yani çok gerçekçi hedefler koymak lazım. Bu hedeflerin hangisini gerçekleştiririz bilemem ama en azından ilk etapta ulaşabileceğimiz hedefleri belki oyuncularımıza bir göstersek çok daha iyi olur. Biz gidip şampiyon olup geleceğiz Demek bana çok gerçekçi gelmiyor. Kimse yanlış anlamasın. Az önce takımlarımızda hani öylesine örnek verdim ama bu örneklerde bu arada Norrköping'in ikinci golü de geldi sevgili Aydın abi. Üçüncü golünü de getireceğiz rahat olsan. Caner abi Ankara'dan selamlar sevgiler. Abi sence Arteta Premier Lig'de yıllar sonra şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi finalinde final oynatarak çok başarılı diyebilir miyiz? Yoksa bu süper kadro ile zaten Premier Lig gelmesi lazımdı. Arteta'nın korkak futbolu yüzünden Şampiyonlar Ligi kupası avucunun içinden kayıp gitti. Başarısız diyebilir miyiz? Ya tabii ki başarısız diyemeyiz. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi finali oynayan, Premier Ligi kazanan, son 3 sezonda ikinci olan ve bu senede hani kupa kazanan bir teknik direktöre hani başarısız demek hani kendisine karşı büyük bir kin ve nefret duyduğunuzun göstergesi olabilir. Kesinlikle başarısız değil, başarılı. Ama ben açıkçası sabah bu yorum yaparken ve dün de bu yorum yaparken şunun için söyledim. Yani siz hani bir öğretmeniniz vardır ve öğretmeniniz size örnek veriyorum. Hani böyle çok en iyi olduğunuz derste, en sevdiğiniz derste size hani o dersle alakalı en iyi metodu gösterir. Ve siz de ömrünüz boyunca belki hayat felsefeniz olarak o metodu benimsersiniz. Şimdi ben Arteta'ya niye kızıyorum? Şunun için kızıyorum. Yani bundan 2 sene öncesine kadar Arsenal hücum oynayan bir takımken ya bu sene sadece sonuç almak için, hatta geçen sene de biraz bunu yapmaya başladı. Bu sene de devam ettirdi. Tamamen hani geçiş hücumu düşünen, evet gol atıp ondan sonra yani gole kadar her şeyi yapan ama golden sonra rakip kaleyi hiç düşünmeyen bir takım görüntüsü olmaya başladı. Özellikle güçlü takımlara karşı. Biraz daha vasat takımlara karşı. İkinci bölgede bol bol pas yapan, işte dün de izlediniz işte yani 5'te golü bulup İlk yarıda 6 dakika uzatma olmasının belki de sebeplerinden birisi Arsenal'in her pozisyonda neredeyse 1 dakika 2 dakika çalma isteğiydi. Bakın bu kötü bir görüntü. Yani maçtan sonra Arteta Efendi biraz ağladı ama yoksa Arteta hani babamın oğlu değil, hani kendisine karşı kötü hislerim de yok ama ya babacığım daha gençsin yani birazcık cesaretli ol yani. Senin yedek kulüben Paris'in ana kadrosu kadar neredeyse güçlü bir kadro. Yani sen Premier Lig'de şampiyon olmuşsun. Yanlış anlama. Şimdi maçtan sonra şu da konuşuldu. İşte açıkladılar Paris'te, daha doğrusu Arsenal'de oyuncular, Rice de herhalde açıklama yapan. Ya çok vizyonsuz bir beyefendiymiş. Ya biz işte Bayern Münih gibi oynasaydık 4 yerdik. Ya hocam 4 yerdiniz ama 3 tane de atardınız. Belki 5 tane atacaktınız. Yani sizin uzatma dakikalarında oyuna giren oyuncularınıza bir bakıyorum. Bir de Paris'e bakıyorum. Sizin kadronuz daha güçlü. Yani Merinos'u oyuna girmedi. Zubimendi'si, Maduike'si, Martinelli'si. Yani Kvara çıkıyor. Barcola oyuna giriyor. Şimdi Kvara mı Barcola mı? Ya da işte Barcola mı, ne bileyim, Maduike mi? Yani Arsenal'in kadrosu gerçekten iyi bir kadrosu var ama hocanın tabii ki tercihlerine saygı duymak lazım ama biraz daha hücumcu oynayabilirdi. Özellikle uzatma dakikalarında ben o maçı kazanabilecek. Yani bir daha oynamak istese bu kadar savunma yapmak istemez. Paris geçiş hücumlarıyla cezalandıran bir takım. Tamam, olabilir. Doğru. Ya bu ve siz ama siz de yapabilirdiniz bunu. Hiç yapmadınız. Yapmayı hiç düşünmediniz. Futbol oynamayı da düşünmediniz. Yani bu anlamda dünkü oyun özelinde söylersek eleştiriyorum ama genel anlamda Arsenal ve Arteta başarısız değil sevgili Tuncay Bey. Caner abi şu kadro Brezilya'nın ismi başka bir şey olsaydı ilk 15'e giremezdi demiş. Brezilya'dan bahsediyor. Biraz isimler de etkili olmuş gibi. Arjantin desen savunmada hala Otamendi deden falan var. Messi desen benle aynı yaşta asansörsüz merdiven çıkamıyorum demiş. Seviliyorsun Antalya'dan Selim diye sevgili Selim göndermiş. Teşekkürler. O zaman şampiyon oluruz. Ne dersin? Hani öyle bir hedef konuluyor ya, şampiyon olacağız şeklinde. Teşekkür ederim Caner Bey demiş Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim. Teşekküre tabii ki gerek yok. Hani sohbeti siz açtınız. Ben de kendi fikrimi söyledim. Bir de tabii şimdi bilmiyorum. Hani milli takımımız teknik direktörünün de ilk turnuvası olacak. Onun için de önemli bir deneyim olacak. Avrupa Şampiyonası'nda önemli hatalar yaptı Montella ve ekibi. Umarım Dünya Kupası'nda bu tarz hataları yapmazlar. Mesela neydi o hatalardan birisi? Sevgili Ali Cemal duymasın, birazdan yazar çünkü abi. Hani konuşmayacaktım milli takımımızı ve hocasını eleştirmeyecektin. Geçmişteki şeylerden bahsediyorum. O yüzden şu anda eleştirmiyorum farkındaysan. Sevgili Ali Cemal, o yüzden sakin ol. Mesela Hollanda maçıydı herhalde, değil mi? Oyuncu değiştirmeyi unuttuk falan. 70'te mi 68'de mi, yani maç 2-1 olduktan sonra oyuncu falan değiştirmeye başladık. Öyle bir şeydi herhalde. Yine öyle maçlar var. Böyle kenarda maçın ritmine ayak uydurup oyunda ve skorda geriye düştükten sonra hamle yaptığımız maçlar oldu. Ya da oyunu kaybettiğimiz zaman yaptığımız hamleler oldu. Bu anlamda Montella için de, Montella hocamız için de önemli bir sınav olacak. Dediğim gibi yani milli takımımız Montella, Sayın Montella için çok büyük bir şans. Milli takımımız için Montella büyük bir şans ben demiyorum, demedim de. Ama Montella hoca için bu jenerasyon çok büyük bir şans. Bu şansı mümkünse en iyi şekilde değerlendirmesini bekliyorum. Buradan gruplardan çıkamazsak çok büyük bir başarısızlıktır. Kimse bana efendim işte Avustralya kapalı kutu, yok işte Paraguay zaten iyi bir takım falan demesin. Burada tek rakibimiz Amerika. O da hani yine yenilmeyecek bir takım değil. Eğer biz şampiyonluğu hedefliyorsak bu gruptan, hadi 9 demiyorum. 9 demiyorum. Hani 9'dan vazgeçtim. Bu arada yazın fikrinizi. Sizce kaç puan toplarız? Ama en maksimum puanı topluyor olmamız gerekiyor. Yenilmeden bu gruptan çıkmamız gerekiyor. Kimse hiç bu grubun bana zor olduğunu falan anlatmasın. Hani bunun için özel bir çaba içine de girmesin. Efendim çok zor gruptayız zaten. Yani bu gruptan biz nasıl çıkacağız falan, geçelim o işleri. Gayet kolay, iyi bir gruptayız, dengeli bir gruptayız. Ve Türkiye'nin favori olduğu, diğer takımların da Türkiye'yi yenmek için belki ekstra bir efor sarf edeceği, milli takımımızın favori olduğu bir gruptayız. Amerika değil, milli takımımızın favori olduğu bir gruptayız. Yani gruptan birinci sırada çıkması beklenen takım milli takımımız. Kimse, herkes bir kere bunu böyle bilsin. Ayrıca ilk üçün gruptan çıktığı bir turnuvada, hani ilk turda herhalde elenmeyiz diye tahmin ediyorum. Ama bunun için de hazırlık maçlarındaki A ve B planı, C planı neyse artık mutlaka hocanın planları olması gerekiyor. Örneğin Paraguay katı savunma yapan bir takım. 1.70'lik oyuncularla hani bu katı savunmayı nasıl aşacağız? Mutlaka hazırlık maçlarında bunları görmeliyiz. Yarınki Makedonya maçı belki bir ölçüt olabilir. Oraya hücum varyasyonlarını, hücum setlerini biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Gerekirse bir pivot santrafor atmamız lazım. Acaba Deniz yeterli mi, yetersiz mi, oynar mı, oynamaz mı bilmiyorum. Gibi. Buralar ama hani bu gruptan hani böyle gülü oynaya demiyorum ama iyi bir şekilde kendimize güvenli bir şekilde üst turda da böyle avantaj sağlayacak bir şekilde çıkıyor olmamız gerekiyor. Selamlar, bence Arsenal Paris'e karşı hücum oynasa çok gol yerdi. Ya işte buna katılmıyorum. Yani niye çok gol yesin ki? Arsenal'in taş gibi savunması var yani. Gayet iyi bir orta sahası var. Maçın son dakikalarını biraz hatırlayın. Gayet de hücum oynadı Arsenal. Yani hatta son dakikada golü atıyordu bile yani. Hücum oynadığı zaman Paris'in afalladığını bilmiyorum. Sadece ben mi gördüm? Başkaları da aynı şekilde gördüm. Yani biraz hücum oynadığı zaman Paris'in saçma sapan hatalar yaptığını biraz belki de görüyor olmak lazım. Paris üstüne gelen takımlara her zaman yediğinden fazla atıyor. Bence gerçek final Paris Bayern maçıydı. Saygılar Recep Bey. Yani sevgili Recep Bey. Şöyle, evet, Paris tabii ki üzerine gelen takımlara çok daha etkili hücumlar gerçekleştirebiliyor. Çünkü hızlı oyuncuları var. Kvara, Désiré Doué, Dembele, işte sonradan oyuna giren Barcola gibi. Hani bir anda böyle rakip kalede bitebilecek oyuncular var. Doğru, yani alan ve fırsat verdiğiniz anda sizi cezalandırabilecek oyuncuları var. Ama diğer taraftan da şunu söylemek istiyorum. Arsenal'de de öyle oyuncular vardı. Onu söylüyorum. Yani Arsenal'de de Hakimi'nin neredeyse rakip ceza sahası ve çevresinde oynadığı, Mendes'in rakip ceza sahası ve çevresinin önünde oynadığı bir durumda Saka'yı, yani Saka gibi bir oyuncuyu siz 90 dakika topun peşinde koşturursanız hücum edemezsiniz. Geçiş hücumu ya da hızlı hücumlar gerçekleştiremezsiniz. Yani Saka çok elit bir oyuncu, iyi bir oyuncu, rakip kaleye çok hızlı gidebilen bir oyuncu. Ama kullanamadı dün Arsenal. Ya da diğer tarafta yine diğer kanatta oynayan oyuncu aynı şekilde. Sözünüzü şunu söylüyorum. Arsenal dün hani maçı bir şekilde penaltılara nasıl bir gol atayım, üzerine yatayım. Yemezsem işte 90 dakika bitirebilirsem bitireyim. Bitiremezsem en kötü penaltılara kadar yersem de götürürüm diye bir felsefeyle çıkmış. Zaten bunu da gördük 90 dakika boyunca. Abi biz burada İspanya'dan 6 yiyoruz. Nasıl şampiyon olacağız Dünya Kupası'nda? Bence ilk 8'e kalmak bizim için başarı olur. Benim fikrim 7 puan toplarız. Saygılar demiş sevgili dinleyicimiz. Evet, bu arada milli takımımız gruplarda sizce kaç puan toplar? Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya'nın olduğu gruptayız. Sizce bu gruptan 3'te 3 yaparak çıkar mıyız? Yani 9 puanla çıkar mıyız? Ne düşünüyorsunuz? Ben bu arada puan durumunu birazdan kendi fikrimi söyleyeceğim ama önce siz yazın. Merhabalar, ben İsmail'den, ben Tekirdağ'dan İsmail. İsmail Bey'e sevgiler, ters okuduk. Yıllardır neden bir tane pivot santroforumuz yok? Bence kapanan takımlara karşı çok fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Yok yani santroforumuz yok. Olan oyuncuların çok yeterli olduğunu düşünmüyor Montella Hoca. Çok da şans verdiğini düşünmüyorum. Bu arada yarın da biliyorsunuz milli takımımızın maçı var. Makedonya katı savunmasıyla ünlü bir takım. Makedonya biliyorsunuz. Hani bunu söylememe çok gerek yok. Muhtemel kadromuz şöyle olacak. Ben bu arada Deniz'e şans vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir Paraguay maçında hani bir Deniz'i görmek lazım. Deniz'in bizim oyunumuza nasıl bir etki ettiğini, nasıl olumlu olumsuz neye etkilediğini görmek lazım. Yarın yedek ağırlıklı bir kadroda olabilir ama Deniz'i 90 dakika eğer gücü varsa, kondisyonu varsa, yani hem az takımla hem de rotasyonlu kadroda bir görmek lazım. Deniz Gül'ün milli takımımıza etkisini, bir uyumunu görmek, dikkat etmek lazım bence. Evet, yarın Deniz muhtemel kadroda gözüküyor sevgili dinleyiciler. Ama oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Şöyle bakıyorum, İsmail Orkun, Yunus Akgün. Sol tarafta Aral Şimşir, onu da bir görmek lazım. İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül gibi düşünmüş hoca. Daha doğrusu muhtemel kadro böyle gözüküyor. Ama bu oyuncuların kaçı oynayacak, bunu yarın anlayacağız. Fena da değilmiş bu arada bu kadro. Yani eksiklere rağmen bazı oyuncuları belki sonradan oyuna alabilir Montella hocamız. Aral'ı merak ediyorum. Ya Aral'ın sol tarafta ya da merkezde yapacağı aksiyonları merak ediyorum. Genç oyuncu, ona bir şans vermek lazım. Aral Şimşir bu sezon Danimarka'da yılın futbolcusu seçildi. Kendisi herhalde büyük bir menajer oyunu değil yani, öyle tahmin ediyorum. 12 gol 21 asist yaptı. Yanlış duymadınız. Midtjylland'da 12 gol, 21 asist yaptı Aral Şimşir. 23 yaşında genç oyuncu, hem sağda hem solda hem de merkezde oynayabiliyor. Merkez ve solda çok daha etkili oyunu var. Evet, şu Helsingborg maçına bir bakayım. Sevgili Aydın abi için bir gole ihtiyacımız var. 2-0'a getirdik ama orada kaldık. Aydın abi, bir golü de sen attır mümkünse artık. Yani her şeyi benden bekleme abi, rica ediyorum. Bu biraz fazla oldu çünkü. Uzun vadede iddiada Türkiye'nin 9 puanla değişmediyse 10 oran veriyor. Bence 3 maçı da kazanırız gibi geliyor. Hazırlık maçında Amerika'yı yendik. Sence bir deneme yapmak mantıklı olur mu? Ben 9 puan alacağımızı, alabileceğimizi düşünmüyorum sevgili Tuncay Beyciğim. O yüzden hani size deneyin demiyorum. Çünkü 9 puan alamayacağımızı düşünüyorum grupta. Birazdan kaç puan alabileceğimize dair kendi fikrimi söyleyeceğim ama birazdan onu söyleyeyim. Sizler önce yazın 0538-052-1487. Sizce milli takımımız bu grupta kaç puan toplayabilir? D grubundayız biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile oynayacağız. İlk maçımız Avustralya ile. Sonrasında Paraguay ve son mücadele Amerika Birleşik Devletleri ile olacak. Bence o maç final maçı olur. Oraya kadar alacağımız skorlar önemli, değerli. Hatta biz o iki maç sonunda hani bir şekilde gruptan çıkmayı garantili olmamız gerekiyor. İlk ikideki yerimizin garanti olması gerekiyor. Amerika maçı da bir final mücadelesi olsun mümkünse. Bugün tabii yine tartışılan konulardan bir tanesi bu. Berk Özer'in Fransa'da yılın kalecisi seçildi ama milli takımımızda olmadığı, çağrılmadığı, işte biliyorsunuz kendisi daha önce milli takımımızın kampını terk etmişti ya da bırakıp gitmişti bilmiyorum. Çeşitli şeyler yazıldı, çizildi. Yani ne olursa olsun genç bir oyuncu ve milli takımımıza tekrar kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Fransa Ligi'nde iyi kaleciler var. Ne olursa olsun her Türk gencin olabilir bu arada. Hani genç bir kardeşimiz hata yapmış olabilir. Şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Affedilebilirdi. Bu süreç iyi yönetilebilirdi. Tekrar konuşulabilirdi. Adım atılabilirdi. Neyse artık kim hata kimdeyse, işte Berke'deyse Berke, teknik ekipteyse teknik ekipte, neyse artık hani böyle bir duruma gelmemesi gerekiyor. Hani şöyle düşünün. Fransa'da ligin en iyi kalecisi seçileceksiniz ya da o adaylardan birisiniz. Ama kendi milli takımımıza çağrılmayacaksınız. Hani ben futbolcu olsam üzülürüm. Yaptığım her neyse, yani olumlu olumsuz yaptığım tabii ki önemli ama çok böyle affedilmeyecek bir şey yaptıysa bu ayrı konu, ama ne olursa olsun hani her şeyin mutlaka iletişimde bir şeyi vardır diye düşünüyorum. Çözülür diye, tamam çözülürdü şu ana kadar, keşke çözülseydi. Merhaba, bizim milli takımımızın santraforu yok dediğiniz gibi Türk santraforumuz yok, ancak Arda ve Ferdi gibi çok güvendiğim çilingirlerimiz var. Bilmem katılır mısınız? Vallahi çok önemli oyuncular. Kesinlikle katılıyorum. Çok değerli oyuncularımız var. Ben şuna hani endişem şu sevgili Recep Bey. Dediğim gibi şimdi hani yanlış anlayan dinleyicilerimiz oluyor maalesef. Sanki böyle ben Montel hocamızın düşmanıymışım gibi böyle değerlendiren kişiler oluyor. Öyle değil tabii ki. Ben milli takımımızın iyiliği için burada eleştiri yapıyorsam yapıyorum. Gördüğümü eleştirmeye çalışıyorum. Ne görüyorsam da onu kendi fikrim ölçüsünde bir eleştirirse eleştiri, övgü ise de övgü. Hani bunu söylemeye çalışıyorum. Sadece burada az önce bahsettiğim gibi benim endişem şu. Hocanın hani biraz da basına, biraz da kulüplere kafasını hani kulağını tıkayıp gözünü kapatıp formda oyunculara şans vermesi. Örnek veriyorum, işte Orkun formda mı? Ver hocam şans. Mümkünse yapma. Yani yok efendim işte o oynasın bu oynasın. Hani o anda antrenmanlarda zaten görüyorsun. Ya da işte İsmail mi formda? İsmail'e o zaman forma ver hocam. Yani birilerinin sözüyle, lafıyla, yönlendirmesiyle mümkünse kadro kurulmasın. Hani böyle oluyor diye söylemiyorum. Sadece hani vicdanımızda rahat olsun. Dönüp diyelim ki en iyi oyuncularımızda oynadık. İşte Ferdi Brighton'da yılın futbolcusu seçildi. Tartışma götürür mü? Götürmemesi lazım. İşte ya Eren'e de bir şans verelim demeyelim yani. Hani orada Ferdi oynasın. Mümkünse eğer sakat değilse Ferdi oynasın, tamam. Eğer fırsat olursa, gruptan çıkmayı garanti edersek Eren'e de şans ver. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Montella Hoca üzerinde biraz bu konularda zaman zaman maalesef eleştirilen bir teknik direktör, hani biz eleştirdiğimiz zaman işte düşmanlık besliyorsunuz diyorlar ama tabii öyle bir durum yok. Yani milli takımımızın hocasına öyle bakamam tabii ki. Hem saygı duyuyorum hem de başarılı olmasını istiyorum tabii ki. Abi benim fikrim, fikrimi belirttim. 7 puan alırız demiş milli takımımız. Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan D grubunu 7 puanla bitiririz diyor sevgili dinleyicimiz. Yani çok mantıksız değil. Gayet olabilecek bir puan. Ben de bu arada yakınım. Hani bu puana da çok uzak değilim. Evet, Norrköping 2-0 bitti. Aydın abi üzgünüm. Senin için güzel bir şey olabilirdi ama olmadı. Caner Bey merhabalar. Sevgilerimi sunuyorum. Bizden de sevgiler saygılar olsun. Sevgili Egemen Bey, Fethiye'de selamlar saygılar. Milli takımımızın 4 puan civarında kalacağını düşünüyorum. Yapmayın abi. Yani 4 puan alırsak biz eleniriz. Ya da 3. oluruz. Sizin iyi bir Beşiktaşlı olduğunuzu da biliyorum. Sorum şu: Beşiktaş'a yabancı gelirse mi daha faydalı olur antrenör olarak, yoksa yerli mi daha faydalı olur? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili Egemen Bey. Yani bir kere Sergen Hoca gitti. Yerine gelebilecek birkaç yerlinin belki de en başında Sayın Şenol Güneş vardı. Burayı da Sayın Adalı kapattı. Bu defter açılmadan bu defteri kapattı. Biz, yani ben Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedim. Bu arada bence yapılmaması gereken bir şeydi. Yani şu o zaman da yapılmaması gereken bir şeydi bence. Bunun da bir mevcut giden teknik direktörden sonra bu hamle yapılmasını istemedikleri için belki de bir baskı unsuruydu, o yüzden yapıldı ama doğru bulmuyorum. Ya yani şu anda sanki tek alternatif yabancı hoca, çünkü yerli hani işte İlhan Hoca var, Sayın Nuri Şahin var ki onların da takımları var, öyle bakmak lazım. Hani boşta da değiller, çok da kolay değil bu tercihi yapmak ama az önce bahsettiğim gibi Beşiktaş'ın çok iyi bir yabancı teknik direktör alması gerekiyor. Hani sadece saha içinde değil, saha dışında da Beşiktaş'ı en iyi temsil edebilecek, belli bir oyun görüşü olan, büyük takım çalıştırmış, büyük takım stresini, sıkıntısını yönetebilecek bir teknik direktöre mutlak surette ihtiyacı var Beşiktaş'ın. İşte az önce İtalyan'da onun ismi geçiyor. Ben çok doğru bulmasam da yine de tabii ki tercih edebilir. Evet, birazdan devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Şimdi bir araya gidelim. Saat başında tekrar buradayız.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
6: Radyo Spor. Reklam.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye, hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
11: Şampiyonla son düzlükte.
6: Radyo Spor. Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
14: Radyo Spor.
13: Saran Holding kuruluşudur.
15: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
16: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken, bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
17: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
18: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
19: Radyo Spor'u dinliyorum
14: Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
15: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
10: Radyo Spor!
18: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
19: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
20: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
21: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
22: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
20: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
21: Çok hücumcu. Oyunda baskı yapıyorsun.
20: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
21: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
13: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
15: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
23: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
15: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
23: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
15: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
24: Borga yerine olmak üzere. Salih Çelik var üstünde. Borga da içeride. 14 ay hazır. Koşu başlamak üzere. Son kontroller yapıldı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Sky Cruise yaklaşık 10 boy geç başladı. İlk metrelerde 4 numaralı Kadıköy güzeli liderliği alan isim. 3 boy gerisinde 7 numaralı Sirena ikinciliği hamle yaptı. Daha sonra mücadeleye küllerden 13 numaralı Çevik Devran 3.'lüye girerek katılıyor. Hemen dışlarındansa Sırrın Bey'i, 11 numaralı Sırrın Bey'i önlere geldi. Daha sonra en dışta Borga var. Ortadaysa Mekansız Kral mücadeleye katılmaya çalışıyor. Taylar bu şekilde son 600'e doğru ilerlerken 4 numaralı Kadıköy güzeli önde, fark 2 boy. 7 numaralı Sirena ikincilikte. Onun dışında 11 numaralı Sırrın Bey üçüncülükte. 2,5-3 boy kadar geride. İç kulvarda 3 numaralı Mekansız Kral. Hemen 2 boy gerisine 10 numaralı Borga geliyor. 2,5 boy geride 6 numaralı Son of My Home sırasıyla son 400 geçiliyor. 4 numaralı Kadıköy güzeli önde. Pistin ortasında 7 numaralı Sirena ikincilikte. Onun dışında 3 numaralı Mekansız Kral içeride. 10 numaralı Borga, 6 numaralı Son of My Home'un da gayretleri var. En dıştan 14 numaralı Lucky Angel'da gelmeye çalışıyor. 4 numaralı Kadıköy güzeli direnmeye çalışıyor. Pistin ortasında 7 numaralı Sirena'nın, en dışta 14 numaralı Lucky Angel'ın, içeridense 6 numaralı Son of My Home'un gayretleri var. Sirena, Son of My Home içeriden geldi. En dışta Lucky Angel, Mekansız Kral da var. 6 numaralı Son of My Home, 7 numaralı Sirena mücadelesi. 7 numaralı Sirena kazanıyor. 14 numaralı Lucky Angel, 3 numaralı Mekansız Kral, bariyer dibinde 6 numaralı Son of My Home, daha geride 1 numaralı Queen Seçil tabelayı oluşturan isimler oldu. Koşuyu kazanan 7 numaralı Sirena oldu. Ertuğrul Can Kılıç'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Bu arada başaran iddiaya iddia.com'dan 300-314 koduyla ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Çok basit, başaran iddiada iddia oynamak. İddia.com'u indiriyorsunuz. Sonrasında üyeliğin son aşamasında 300-314 yazdığınız anda başaran iddiada iddia oynamaya başlayabiliyorsunuz kral oranlarla. Veya eğer iddia.com'a üyeyseniz de kayıtlı bayim bölümden 300-314 yazarak başaran iddiaya ulaşabilirsiniz. Sonrasında yapmanız gereken yine basit, başaran iddiadaki fenomenlerin kuponlarını görmek için yapmanız gereken çok basit gerçekten. Başaran iddia Instagram adresini yazabilir. Oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Veya 0531-618-1631 0531-618-1631 ne oldu? Başaran iddia WhatsApp hattına yazabilir. Sizlere detaylı bilgi verecek arkadaşlarımız. James Kiss, Analiz Bankocu, Rain Man ve Caydaş 1978 kuponlarını sadece Başaran iddia kurumsal WhatsApp hattında paylaşmakta. Bunu özellikle bir söyleyelim. Ayrıca yine başka bir bilgi de, o da şu. Birbirinden değerli yine yazarları Başaran iddia bünyesinde bulabilirsiniz. Kıymetli dostlar, eğer iddia ile ilgiliyseniz doğru adres Başaran iddia diyelim. Aydın abi demiş ki canlıdan 2 gol almıştım. Çok teşekkür ederim demiş. Yani maç 0-0 iken 2 gol oynamış. Sağ olsun bir süs. 60'a kadar 3 gol olabilir demiş. Daha doğrusu bir gol gelirse, ama o biraz daha ihtiyatlı davranmış. Tedbirli davranmış yani. Ve 2 gol almış. Kuponu da gelmiş. Teşekkür etmiş. Şimdi Gent maçını getirelim demiş. İyi akşamlar, Denizli'den Yıldıray ben. Yıldıray Kerimleroğlu. Ben canlıdan Polonya maçına var düşünüyorum. Yorumlar mısınız? 2-0 geride Polonya. Normal şartlarda atması lazım Polonya'nın ama bilmiyorum yani, bugün otobüsü çekmiş Ukrayna. Gol yerler mi bilmiyorum. Dakikada 73'ü gösteriyor çünkü. Hep beraber göreceğiz neler olacak. Ama şu anda zor gözüküyor. Kalan dakikayı da düşünürsek çok da kolay gözükmüyor sevgili Yıldıray Bey. Umarım şansınız yaver gider. Yaşar Bey ne demiş? Caner abim ne dersin? Gelir mi demiş. Bakalım, Gent Genk mücadelesine karşılıklı gol var oynamış. İlk yarı sonucu henüz daha bitmedi tabi. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Bragantino Internasyonal mücadelesine 3.5 gol üstü oynamış ve Çekya Kosova maçına da 1.5 gol üstü oynamış. 2 maçı gelmiş. Sadece Gent Genk mücadelesinde var bekliyor. Ben gelmesini bekliyorum Yaşar Bey. Bir aksilik olmayacaktır. Evet, en son nerede kalmıştık? Milli takımımızın kaç puan toplayabileceğini soruyordum sizlere. Siz de demiştiniz ki sevgili Erol Bey demişti 4 puan toplar. Yani 4 puan biraz kötü bir senaryo olmuş. Daha fazlasının olabileceğini düşünüyorum sevgili Egemen Bey. Ben öyle düşünüyorum yani. Daha fazlası olmalı, olacaktır. Olmaya da yakın olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın da ben yabancı teknik direktöre gideceğini düşünüyorum. Yabancı bir teknik direktörle daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü yerli teknik direktör havuzu neredeyse yok. Yani Beşiktaş adına bir belki Şenol Güneş olabilirdi ama Şenol Güneş'i de Sayın Adalı zaten hani başlamadan bitirdi. Şenol Hoca ile alakalı bir tasarrufumuz yok dedi. Bir çalışma düşüncem yok dedi. Bu dediğim gibi ya, açıkçası ben böyle bir açıklama yapmasını beklemezdim. Bunun da sebebini söylemiştim. Neden böyle bir açıklama yaptı bilmiyorum. Ama bu açıklamayı yapmasaydı hani bulduktan sonra ya da işte gittiği teknik direktörler çünkü olmuyor bakın. Gittiği teknik direktörler ya da gidilen teknik direktörler olmuyor. İşte git Felipe Ruiz'e gidiyorsun bakıyorsun 3-4 takım daha istiyor. Neden sizi tercih etsin? Hani yıllardır

0: Yani buna da bir şey demiyorum. Buna da saygı duyuyorum. Ama ben bu konuda yanlış yapıldığını düşünüyorum sevgili dinleyicimiz. Evet, bu arada maçlara da bakıyorum. Oynanan maçlara da şöyle bir bakıyorum. Polonya 0, Ukrayna 2 skoru devam ediyor. Yeni var mı maç? İspanya'da maçlar başladı. Santander 3, Cadiz 0, Burgos 1, Andorra 0, Castellon 0, Eibar 0, Zaragoza 0, Malaga 1, Almeria 0, Valladolid 0, Deportivo 1, Las Palmas 2. Bu puan durumuna göre, bu puan durumlarına, sonuçlara göre daha doğrusu hemen bir canlı puan durumu paylaşalım size. Malaga 3. sırayı da oluyor. Cadiz ligde kalıyor. Leganes ligde kalıyor. Cadiz maçı kaç kaç? 3-0 yeniliyor maşallah. Cadiz Mirandes maçı kaç kaç? Mirandes de ki kazansa fena olmaz ama olmayacak gibi gözüküyor. Nerede bu Mirandes ya? Bulamadım. Ay yok, onlar henüz başlamadı. 22'de başlayacak. İlginç. Şimdi Mirandes Leganes'te oynuyor tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Cadiz yeniliyor. Mirandes eğer Leganes'i yenerse onlar da 43 puana çıkacak ve yakalamış olacaklar. Yani Leganes, Cadiz ve Mirandes aynı puanda olacak. Böyle garip bir şey olmuş olacak ama bakalım neler olacak. Yani ben de merak ediyorum. Las Palmas 2-1 önde şu anda. Onlar 73 puana çıkacaklar. Burada Burgos, Castellón, Las Palmas, Malaga, Almeria var. Burgos 70, Castellón 70, Eibar 68 puanda. Şimdi canlı puan durumuna göre şöyle bir bakalım. Evet, Las Palmas yeniyor, Burgos yeniyor ama Malaga da yeniyor. Almeria sadece 0-0, diğerleri yeniyor gözüküyor. Peki bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar buradayız.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo, spor, reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, spor, reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Evet, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Abi bence Avustralya, Paraguay'ı yeneriz. Amerika ile de berabere kalırız. İsmimi yazmamıştım. İstanbul'dan Hasan Bey. Evet Hasan Bey, ben de bakıyorum isminizi, göremiyorum. Göremediğim için de hitap edemiyorum. Etmek istiyorum ama edemiyorum. Yazdığınız iyi oldu. Lütfen isimlerinizi yazın. Rica ediyorum. Önemli çünkü isimleriniz. Yani en azından bizim hitap etmemiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bu arada benzer bir şey bekliyorum. Yani Avustralya ve Paraguay'ı yenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'yle de liderlik mücadelesine çıkacağımızı düşünüyorum. Yani Amerika'nın da hani Paraguay maçını bilemiyorum ama Avustralya'yı yenmesini bekliyorum. Paraguay'la belki berabere kalabilirler ama bizi yenip liderlik mücadelesine çıkarlar ya da

yenmek isteyip onlardan liderlik maçına çıkmak isterler. Abi bence Amerika 1, Türkiye 3, Türkiye 1, Paraguay 1, Türkiye 4, Avustralya 0, toplam 7 puan alırız. Beylikdüzü'nden sevgili Cengiz Bey, Beylikdüzü Marmara Park taksiden sevgili Cengiz Bey'in düşüncesi de bu şekilde, 7 puanla grubu tamamlarız diyor. Yani şöyle bir düşünüyorum, 7 puan evet yeterli gibi olur bize. Yani milli takımımıza 7 puan bence yeterli olacaktır. Ama bu 7 puanı nasıl alacağımızı bilmiyorum. Kiminle ne oynayıp sonrasında nasıl alacağımız konusunda fikrim yok. Çünkü Amerika maçında da hani bir şekilde kazanabiliriz, değil mi? Diğer tarafta Amerika maçı son maç olduğu için oraya kadar işi bitirebiliriz. En azından bir şekilde puanları toplarız. Orada belki bazı şeyler biraz daha değişkenlik gösterebilir. Ama oraya kadar kusursuz gelmemiz gerekiyor. Hani dün Montella Hoca söylemişti ya işte zor bir grup, dengeli bir grup falan. Ben öyle düşünmüyorum. Zor bir grup falan değil yani. Hani Dünya Kupası gruplarını şöyle bir göz önüne getirelim. Hiç zor bir grup falan değil. Hiç şimdiden böyle bir şeylere bahane aramayalım. Ya da en azından bu tarz açıklamalar yapmayalım bence. Çünkü öyle anlaşılır bu açıklamalar. Hani olası bir başarısızlıkta zaten zor bir gruptaydık falan gibi şeyler konuşulur. Bence buna gerek yok. Biz zor bir grupta değiliz. Gerçekçi olalım. Gayet iyi bir gruptayız. Çok böyle dişimize göre takımlar var. Hani bu grupta da başarılı olamazsak zaten hangi grupta başarılı olacağız? Yani şöyle bir bakıyorum. Yani sizi tamamen bırakıyorum. Sizin takdirinize bırakıyorum. Değerlendirmelerinize bırakıyorum. Güney Afrika, Çekya, Güney Kore, Meksika. Burada olabilirdik. Ama Çekya zor bir takım mesela. Meksika ev sahibi zor bir takım. Güney Kore hani çok da kolay bir takım olduğunu düşünmüyorum. Güney Afrika hani tamamen atletik oyunculardan kurulu bir takım. Yani Afrika ülkeleri öyle. Hani kazanmak belki kazanabilirsiniz ama zor maçlar. Sizi öldürürler yani yorarlar. Bosna Hersek, Kanada, Katar, İsviçre. Yani burada Bosna ve İsviçre var. Yani çantada keklik falan değil. İki Avrupa takımı var. Bosna'da İtalya'ya elip geldi mesela. Hani Bosna'yı biz yeneriz efendim demeyin bana şimdi. Hani Bosna Hersek İtalya'yı yendi geldi. Hani biz İtalya karşısında İtalya ile eşleşsek eleyebileceğimizi düşünmüyorum. Hani belki Bosna Hersek defansif futbolda falan elemiş olabilir ama biz eleyemezdik İtalya'yı. Ya da zor, çok zordu. Geçiyorum. Yani diğer gruplara da bakıyorum. Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti. Hani Fas mı çok kötü takım? İskoçya mı çok hani böyle çantada kektik bir takım? Ya da Brezilya mı? Bence burada hani burada olsaydık mesela diyelim ki Haiti'nin yerine biz olsaydık Fas, İskoçya, Brezilya. Yani ikinci olsak bence başarıydı. Ama o da çok kolay değildi. Hani Montel hocamız diyor ya, dengeli bir grup, kimin ne yapacağı belli olmayan bir grup diyor. Ben aynı fikirde değilim. Amerika, Avustralya, Paraguay, Türkiye. Zaten biliyorsunuz grubumuzu. Almanya, Ekvator, Curaçao, Fidji sahili. Hani burada Curaçao belki biraz güçsüz gibi gözüküyor. Ekvator gayet taş gibi bir takım. Almanya keza aynı. Fidji sahili zaten çok konuşmaya gerek yok. Çok iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Hollanda, Japonya, Tunus, İsveç. Hani burası mı çok kolay bir grup? Bence değil. Hollanda, Japonya, Tunus, İsveç. Zor bir grup. Devam ediyorum. Evet, Ali Cemal'den de mesaj bekliyordum zaten. Bilerek sohbeti uzatıyorum ki Ali Cemal mutlaka yazsın. Çünkü ben bir eleştiride bulunmadım. O şimdi ön yargıyla mutlaka şey anlıyor.

da saydırmıştır bana. Birazdan okuyacağım zaten. Belçika, Yeni Zelanda, İran, Mısır. Hadi belki burada Yeni Zelanda hani çok işte Avusturya'nın daha güçsüz bir hali diyebiliriz. İran, Mısır. İran baya bir karışık. Kafalar başka yerde. Zor yani maç. Onlar için konsantre olmak çok zor. Mısır, Belçika. Burası fena bir grup değil. Suudi Arabistan, Uruguay, Yeşilburun Adaları ki fena bir takım değil. Ve İspanya. Ya burada da Suudi Arabistan, Yeşilburun, yani İspanya 1, Uruguay 2 olur. Burası da gayet iyi bir grup. Yani İspanya güçlü olduğu için bir de Uruguay yine zor bir takım. Ya Paraguay'a göre Uruguay çok daha zor bir takım. Fransa, Irak, Norveç, Senegal. Hani Irak haricinde Norveç ve Senegal gayet güçlü takımlar. Zor takımlar. Kabul etmek lazım. Ya Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün olabilir. Bak burası fena değil. Hani burada mesela olsaydık Avusturya ile belki başa baş oynayabilirdik. Ya da hani yine bizim favori olmadığımız bir grup olacaktı. Kolombiya, Portekiz, Özbekistan, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ya da bir diğer de işte. Hırvatistan, Panama, İngiltere, Gana. Yani aslında şöyle baktığımız zaman kağıt üstünde en iyi 3-4 gruptan birisiyiz. Buradan da bir zahmet çıkalım. Ya yani bu takımlara da hem bir taraftan diyoruz ki biz gidip dünya şampiyonu olacağız, değil mi? Öyle açıklamalar yapıyor Sayın Federasyon Başkanı. Bir taraftan da dönüp diyor ki ya da işte hocamız da diyor ki zor bir grup. Şimdi olmuyor böyle. Ne demiş? Evet, Ali Cemal tabii kıymetli bir dostumuz. Bana kötü sözler söylemez. Selamlar, yanıldın. Lafım size değil. Biz Türkler 2-3 maç üst üste kazanınca şampiyon olacağını düşünen bir oyuncu bir maçta 1-2 gol atınca bonservisinin 50-60 milyon euro fiyat biçen sürekli hamaset ile birbirine gaz veren yapıda izlemiş. Dünya Kupası'nda da final söylemlerine şaşırmıyorum. Ne zaman takımlarımıza real bakmayı pardon öğrenip ona göre davranırsak o zaman büyük ülkeler ve ülke takımlarıyla rekabet edebiliriz. Gerçekçi olmayı öğrenmemiz lazım. Evet, az önce ben bunları söyledim sevgili Ali Cemal. Sen yoktun ama tam da bunu söyledim. Hani kendimizi kandırmayalım. Biraz da ayaklarımızı sağlam yere basalım. Hatta tırnak içinde biraz da haddimizi bilelim. Hani biz iyi bir futbol ülkesi olabiliriz. Hani buna da çok inanmıyorum da. Hadi öyle dendiği için ya biz bir futbol ülkesiyiz falan geçelim o işleri. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Hadi öyle bile olsa hani bir futbolcu fabrikası değiliz bizim ülke, öyle değil. Bu kadar genç nüfusun olduğu bir ülkede her yıl belki 5-10 oyuncuyu Avrupa'ya gönderiyor olmamız lazım. Belki daha fazla. Bunları yapamadığımız gibi bir de sürekli biz bir futbol ülkesiyiz. İşte Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Evet, doğru. Bunların hepsi doğru. Ama Avrupa'da uygulanmayan bir kural uyguluyoruz mesela. 10 artı 4 örnek veriyorum. Yani hem bunlarla övünüyoruz hem hani artılarımızdan bahsediyoruz. Futbol ülkesiyiz diyoruz. Ama yani dediğim gibi bu sadece bir söylem. Ben öyle düşünüyorum. Daha ötesi yok. Hani var diyenle de konuşuruz yani. Ne var diye. Hani söyleyin işte. Evet, takımlarımız hani işte Galatasaray bu sene hani bir şeyler yapmaya çalıştı. Fenerbahçe çok erken elendi. Beşiktaş zaten daha hiç oralara gitmiyor. Sağ olsunlar. Yani diğer takımlarımız da Samsunspor işte belli bir noktada elendi. İşte Konferans Ligi'ni alan takımlara bakın işte. Yani final oynayan takımlara bir bakın yani. Ötesi berisi yok yani. Ve milyon dolarlar, milyon eurolar kazanılabilecek bir organizasyon ama maalesef oraları göremiyoruz. Ya da UEFA Avrupa Ligi. Hadi kazanamazsanız da gelirsiniz yarı finale, çeyrek finale ya da ne bileyim işte finale gelirsiniz. Bir yerleri zorlarsınız ama bunu da yapamıyoruz. Ama futbol ülkesiyiz. Yani sevgili Ali Cemal, 40 yılda bir olabilir ama 7 yıldır herhalde bu ikinci ya da üçüncü kez aynı fikirdeyiz seninle. Dediğim gibi bugünü özel olarak bir yazalım.

0: Biraz takımımızın gücünü bilerek ama diğer takımları da yok saymayarak. Evet, Berk Özer gerçekten Lig 1'de yılın kalecisi seçilmiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Çok önemli bir bence başarı, sürdürülebilir bir başarı. Fransa Ligi gibi çok önemli kalecilerin de olduğu, genç kalecilerin olduğu bir ligde yılın kalecisi seçilmek. Hele bir Türk çocuğuna nasip olması çok önemli ve değerli diye düşünüyorum. Az önce söylemiştim, tekrar söylüyorum. Umarım tez zamanda mümkünse iletişim yolu tercihidir ve kendisi milli takımdan, yani milli takıma tekrar geri döner, affedilir. Her ne yaptıysa hani bunu bir şeye dönüştürmemek lazım. Bu kadar değerli oyuncuların milli takımda bir şekilde olması gerekiyor. Öyle ya da böyle milli takımıza kazandırılsın mümkünse. Bu çünkü trajikomik oluyor bence. Hani dediğim gibi Berke hata yaptıysa da özür dilesin. Neyse artık. Ama milli takımımızın geniş havuzunda ya da dar havuzunda neresinde artık düşünüyorsanız olsun yani Berke mümkünse. İyi bir kaleci çünkü. Peki bakıyorum. Caner abi, Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Safi, Liverpool'un başarılı golcüsü Mamardaşvili için, kalecisi özür diyorum, Mamar golcüsü ben de sandım. Mamardaşvili için temasta olduğu Liverpool'un önümüzdeki sezon tekrar Alisson Becker'i birinci kaleci olarak düşünüyorlarmış. Söyleniyor. Sence gelir mi? Gelebilir. Niye gelmesin? Gelirse kale artık emin ellerde diyebilirimiz, yoksa Ederson ile devam mı edilir? Yani Ederson'un ciddi bir özgüven kaybı oldu ama sonuçta Ederson iyi bir kaleci. Biraz özgüven, biraz belki moral motivasyon, biraz sonuçların, sadece sonuçlarının istikrarlı bir şekilde gitmesi, biraz hava yakalanması Fenerbahçe'de. Hem sportif açıdan, hem saha içinde, hem saha dışında birlik beraberlik. Bence Ederson'u tekrar ayağa kaldırabilir. Mamardaşvili iyi bir kaleci. Ama hani tabii ki bu benim düşüncem. Eminim ki bazılarınız katılmayacaktır. Hani benim elimde olsa ben Ederson'un bir şekilde tekrar kazandırılması gerektiğini düşünüyorum kulübe. Çünkü Ederson zaten çok iyi bir kaleci. Yaptığı hatalar, evet, belki büyük konsantrasyon kayıpları, belki Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda önemli darbeler vurdu, belki şampiyonluktan etti, buna bir şey demiyorum ama bir şekilde Ederson bence Mamardaşvili'den daha iyi bir kaleci bana sorarsanız. Hala daha iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Yani Mamardaşvili'nin daha fazla yolu var. Ha, gelirse de itiraz etmem. Yani kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle çok iyi bir kaleci. Ama benim tercihim Ederson. Yani ayağını bu kadar iyi kullanan bir kaleci, oyun içinde olan bir kaleci. Evet, bu konsantrasyon kayıplarını bazı maçlarda belki bir hani iyi bir analiz yapmak lazım. Onun konsantrasyonunu biraz yükseltmek lazım ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin geçen sene özellikle puan kayıplarında hani Ederson'u birinci sıraya koyar mıyız? Belki bazı maçlarda, belki. Hepsini de koymam. Ama Sayın Safi'nin çok iddialı açıklamaları var. Hani burayı birazdan konuşuruz. Hani altını doldurması lazım. Çünkü hafta içinde ben hep söylüyorum, bu benim yine fikrimdir. Hani bir oy verecek bir Fenerbahçe kongresi olsam, neden Sayın Hakan Safi'ye oy vermeliyim? Oyumu ondan yana kullanmalıyım. Önüme gelecek olan, sunulan seçenekleri bir değerlendireceğim. Yani kimse kusura bakmasın. Ya da Sayın Aziz Yıldırım için. Çünkü hani 5 yıldır, 5 yıldır diyorum, 12-13 yıldır şampiyon olamayan bir camiadan bahsediyoruz. Birkaç yıldır, hatta daha fazladır, şampiyonluğa çok yaklaşan bir camiadan bahsediyoruz. Kırılgan bir yapı var. Şimdi bir tarafta işte Fenerbahçe'de daha önce şampiyonluk yaşayan, hani Aykut Hoca'nın dillendirilmedi ama hani olma ihtimalinin yüksek olduğu bir başkan adayı. Daha önce Fenerbahçe'de yıllarca başkanlık yapmış, şampiyonluk yaşamış, Fenerbahçe'ye önemli yıldızlar kazandırmış, önemli futbolcuları Fenerbahçe'ye transfer etmiş bir başkan adayı. Ama hani uzun bir süredir de başkanlık yapmıyor. Diğer tarafta genç jenerasyon bir başkan adayı. Kendince ortaya bir vizyon koymaya çalışıyor. Ama ben yine söylüyorum. Yani O oylamaya kadar, seçim gününe kadar ortaya koyacağı o vizyonun karşılığı ne olacak? Bunları merak ediyorum. Ona göre de eminim ki birçok Fenerbahçe taraftarı zaten fikrini değiştirecek ya da Sayın Yıldırım oy verecek. Artık bilemiyorum. Ama ben görmek istiyorum. Yani kim ne vaat ediyor kısmını görmek istiyorum. Ya stat evet önemli. Tabii ki Fenerbahçe'nin gelirleri artması önemli. Ama benim için şampiyonluk önemli birinci sırada. Evet, bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Warrior Line'da yerini aldı. Atlar box'larında. Koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı. Beyaz bayrak indirildi. Yedinci koşu başladı değerli izleyenler. Evet, toplu bir çıkış oldu. Çıkıştan sonra yaklaşık 100 metre sonra Mert Efendi grubun iki boy kadar gerisinde gördüğüm isim. İki numaralı Mr. Nalçakan ilk metrelerde liderliği alan isim oldu. İkincilikte orta kulvarda 6 numaralı Solide Harmonos vardı. Mr. Nalçakan'ın dışına kadar çıktı. En dışta 7 numaralı Bestalya. Bu mücadeleye katılan bir diğer isim. Ortada ise 1 numaralı Abdül var. Şimdi 7 numaralı Bestalya liderliği aldı. Farkı 2 boy yaptı. 6 numaralı Solide Harmonos'a. Solide Harmonos'un hemen dışında 1 numaralı Abdül 3.lükte. 2 numaralı Mr. Nalçakan var yer dibinde 4.lükte. Gördüğüm isim. Daha sonra 9 numaralı Hardline yanında Ecurisi. 3 numaralı Warrior Line var. İlk virajda 7 numaralı Bestalya liderliğini koruyor. Farkı 2.5 boy yaptı. 6 numaralı Solide Harmonos dışında 1 numaralı Abdül takipteler. 1 boy geride dışta 9 numaralı Hardline 4. sırada. İçeride 2 numaralı Mr. Nalçakan 5.likte 2 boy geride. 5 numaralı King of the Win. Orta grupta gördüğüm isim. Daha sonra 2 boy geride 3 numaralı Warrior Line yanında. 8 numaralı Mert Efendi'yi görüyorum. Son 2 sırada 10 numaralı Euro Power var. 4 numaralı Rotaşov'la birlikte. Bini de önde geçti. 7 numaralı Bestalya. İkincilikte dışta 1 numaralı Abdül var. İçeride 6 numaralı Solide Harmonos. Yine yakın giden isim. Daha sonra 2 numaralı Mr. Nalçakan. Dışında 9 numaralı Hardline. En dışta 5 numaralı King of the Win. Safkanlar son 800'ü geçti. 600'e doğru ilerliyor. 7 numaralı Bestalya kaçıyor. 1 numaralı Abdül takipte. En dışta 9 numaralı Hardline. Yanında 6 numaralı Solide Harmonos var. Daha sonra 3 numaralı Warrior Line. İçeride Mr. Nalçakan'la mücadeleye katılıyor. En dışta King of the Win var. Yarışta gidişat değişti. 6 numaralı Solide Harmonos. Dışında 9 numaralı Hardline ön plandalar. İçeriden 2 numaralı Mr. Nalçakan'ın. En dıştan 5 numaralı King of the Win'in sprintleri de var. Aralarda 8 numaralı Mert Efendi de mücadeleye katılıyor. En dışta King of the Win. Ortada 9 numaralı Hardline, 3 numaralı Warrior Line içeride Solide Harmonos var. Şimdi 3 numaralı Warrior Line öne geçiyor. Dışında 8 numaralı Mert Efendi. İkinciye girdi. En dışta 5 numaralı King of the Win var. Evet, 8 numaralı Mert Efendi geldi. İçerideki 3 numaralı Warrior Line'ı yakaladı. İçeride Warrior Line Asfalt'ta önde. 3 numaralı Warrior Line kazanıyor. 8 numaralı Mert Efendi ikinci oldu. 5 numaralı King of the Win üçüncü olurken 10 numaralı Euro Power ve 6 numaralı Solide Harmonos tabelanın sonu için aynaya yakın geçtiler. 3 numaralı Warrior Line İsa Akyavuz'la kazan. 9 numaralı Hardline'la ikiriydi.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
4: Reklam.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı

0: verilere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, yani milli takımımızın da bu arada geniş kadrosunu şöyle bir bakıyorum. Bayağı değerli oyuncular var. Ama tabii bu kadro biraz azalacak biliyorsunuz. Kimler gidecek bilmiyorum, emin değilim ama birçok oyuncu bu geniş kadrodan çıkacak gibi gözüküyor. Kimler var? Kalede Muhammed Altay, Mert Günok, Ersin ve Uğurcan. Burada 2-3'e ineceğini düşünüyorum. Yani Uğurcan, Altay ve bence Mert kalacak. Mert Günok kalacak. Böylelikle bir tecrübe de kalmış olacak. Yani öyle düşündüğünü düşünüyorum Montella'nın, değil mi Ali Cemal? Sen daha iyi bilirsin. Yakından tanıyorsun Montella Hoca'yı. Merit Demiral, Demiral, Samet ve Ozan sağ stoperde. Solda Abdülkerim, Çağlar, Ahmetcan ve Yusuf olacak. Burada da Abdülkerim, Meri, Samet, Çağlar ve ben Ozan'ın kalmasını bekliyorum. Yani 5 stoper olacaktır. Neden 5 diyorum? Şimdi 6.'yı da birazdan sayacağım. Yani Ahmet ve Yusuf diye düşünüyorum. Bu sadece tabii kendi düşüncem. Bir yönlendirme yok burada tabii. Ferdi Eren, Mustafa Eski Ellaç burada kalabilir belki burası. Zeki ve Mert Müldür var. Sabek burada Mustafa hani kalabilir. O tarafta da oynatabilir Mustafa'yı. Ya da ön tarafta zaman zaman değerlendirebilir. Orkun İsmail, Kaan. Kaan'ın sağ bek oynama özellikleri de olduğu için teknik direktörümüz bunu söyledi. Değil mi Ali Cemal? Takip ettin değil mi? Basın toplantısını, yani farklı mevkilerde oynayan oyuncuları da bir şekilde milli takımımızda tutacağız ki dedi. Hani bu oyuncuları takımdan hani işte sen artık sen gelmeyeceksin Dünya Kupası'na demek kolay bir şey değil dedi kendince. Haliyle ama işte joker oyuncuları barındırmak durumundayız dedi. Şimdi burada Orkun İsmail, Kaan kalır. Diğer tarafta Hakan Salih, Demir Ege ve Atakan Karazor. Hakan Salih, burada Atakan'ın kalmasını bekliyorum. Demir Ege ile bence Demir Ege hani bu arada saymıyorum, bilmiyorum. Belki fazla olacak. Kenan Oğuz ve Aral Şimşir var. Umarım Aral kalır. Umarım kalır. Arda ve Yunus var merkezde. Barış, İrfan Can, Yusuf Sarı, Kerem, Can Uzun, Deniz Gül. Yani 22 kişilik kadroda 3 kaleci 18'e düştü. Değil mi? 22 kişilik de Montella Hoca öyle söylemişti. Öyle hatırlıyorum. Hani şöyle bakıyorum. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet, bitti. Gelemedik. Evet, burayı iyi kurgulamak lazım. Böyle hani şunlar bunlar oluyor deyip de geçmemek lazım. Bir anda bitirdim ben. 22, 23 kişilik, 22 kişilik kadro olması lazım. Bir anda bitirdim. Ama almadım. Birçok oyuncu var. Neyse, birazdan alırım. Ülkemizde futbolun gelişmesi çok zor. Sırf transferlerle olmuyor. Her takım her yıl değil mi? Her takım her yıl yeni teknik direktör ve birçok yabancı oyuncu alıyor ki bu genelde sayılar 8-9-10 olabiliyor. Her yıl aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyince biraz iyi olan Galatasaray 10 senede 4-5 kez şampiyon oluyor. Buna rağmen bu kadar şampiyon olsa da o da en az 5-6 transfer yapıyor. Bence bizim futbolumuz Kars'tan Edirne'ye kadar bazen Şampiyonlar Ligi'nde son 16 falan olabiliyor. Milli takımımız 9 puan yapar ve Amerika maçımız en rahat maç olur. Bizim takımı her turnuvada ev sahibini yeniyor demiş dinleyicimiz.

Recep Bey, umarım Amerika'ya ineriz. Ben de isterim valla. Evet, şöyle bakıyorum. Tamam. Evet, biraz bir dinleyicimiz yazmış. Ona cevap vereceğim. Güzel bir şey yazmış. Selamlar ve sevgiler demiş sevgili Dursun Bey. Dursun Bey'e de selamlar, sevgiler olsun. Çok teşekkürler Ankara'dan. Sağ olsun mesaj yollamış. İyi akşamlar. Türkiye'nin 2 puanı garanti. Onun haricinde 1 puan alabileceğimizi zannetmiyorum. Yapmayın. Haluk Bey, ne şaka yapıyorsunuz herhalde. Çünkü Avustralya ve Paraguay'ı açmamız çok zor. Amerika'yı yenmemiz çok zor. 2 veya 3 beraberlik olarak düşünüyorum. Ben Antalya'dan Haluk Bey. Haluk Bey dükkanı kapatmış. Demiş ki hani milli takımımızı turnuvadan elemiş. Öyle gözüküyor. Değil mi Haluk Bey? Yani şimdi şöyle, tabii ben size muhalif olmak için söylemiyorum. Tabii ki fikrinize saygı duyuyorum ama hani bu milli takımımızın 3 puan falan alması kesinlikle kabul edilemez. Etmememiz de gerekiyor bu arada. Hani düne kadar her şeyi eleştiren basın ya da işte eleştirenler, umarım eğer böyle bir şey olursa tabii bu eleştirileri de yapar teknik direktöre. Ben eminim ki yapacağım zaten. Ama böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Yani bizim Avustralya'yı ve Paraguay'ı açmamız gerektiğini düşünüyorum. Açabileceğimizi de düşünüyorum. Yani bu burada hocanın tabii tercihleri çok çok önemli. Yani bu tercihleri nasıl yapacak? Kiminle yapacak? Hangi oyuncu önde oynatacak? Yani yüzü dönük bir hani 4-6-0'ın, eğer 4-6-0 oynayacaksa hani orada işte Can'ı, Deniz'i değerlendirebilir mi? Bir şekilde daha belki etkili olabilirler. Ya da işte ya bir kere Barış'ın sağda oynaması gerekiyor. Yani Barış'ı mümkünse sağdan almasın hocam. Hani sakatlığı yoksa, işte ne bileyim sarı kartlı değilse, Allah korusun kötü bir şey yoksa Barış mümkünse sağ önde oynasın. Sayın Montelli hocamız, rica ediyoruz sizden. Hani öne kimi koyacaksanız koyun artık, vazgeçtik zaten hani 4-6-0'dan artık alıştık. Konuşmuyoruz da zaten hani Dünya Kupası sonuna kadar, ama Barış'ı sağda oynatın ya. Barış sağda çünkü bayağı etkili bence. Hani Kerem'e, Kenan'ı da soldan işte bir şekilde onlar da etkili. Özellikle Kerem diyorum. Kenan çok etkili solda. Artık bu durumda da zaten santrafora Kerem kalıyor. Ya da işte Can'ı belki monte edebilirsiniz. Onu da çok görmedik biliyorsunuz milli takımda. Yani oynadığı zaman da gol attı ama sonrasında yine görmedik. Ya da Kenan'ı belki öne atabilirsiniz. Juventus da bu sene zaman zaman yaptı. Aral'ı belki sola atabilirsiniz eğer Kerem de çok fit değilse. Onu da söyleyelim. Evet, Montel hocamız. Kerem'in durumu iyi ama riske etmek istemiyoruz. Ufak bir korku yaşadık ama normale döndü, antrenmanlara da başlayabilir diyor. Kerem'i oynatmayacak. Hazırlık maçında oynatmaması da gerekiyor bence. Doğrusu da bu. Hani özellikle değerli oyuncularımızı tutalım mümkünse sakatlamadan. Yarın da bu arada dikkat etmek lazım. Yani bir anda böyle canımızı dişimize takıp hadi yeneceğiz, yenmeliyiz. Yenmezsek dünyanın sonu falan deyip de böyle hani kendimizi de sakatlamamamız lazım. Gayet kontrollü, gayet rahat bir şekilde, sonuçta bir hazırlık maçı. Arda Güler gayet iyi durumda. Kenan ve Ferdi'nin durumlarını da takip ediyoruz dedi yine milli takım teknik direktörümüz. Evet, orada da Arda da tabii henüz çok fit değil. Yani sakatlığı vardı. Kenan'da da benzer bir durum var. Kerem'de benzer bir durum var. Bunların hepsi tabii ki ciddi sıkıntı milli takımımız için diyorum. İnşallah iyileşirler. Evet. Sevgili Onur yazmış, kıymetli bir dinleyicimiz. Bir bakalım. Bize güzel bir şey gönderiyor. Bir bakalım. Peki kimlerin kalıp kalmayacağını açıkçası ben beynimin konforunu
Yormuyorum. Ben tahmin edebiliyorum ya sevgili Ali Cemal. Tahmin edebiliyorum ya. Bazı oyuncuların gideceğini tahmin ediyorum. Neyse başka bir şey söyleyecektim ama hadi buraya girmeyeyim. Daha fazla bu konuda konuşmayayım. Katılacağımız turnuvada rakiplerimizin ve oyun yapıları, oyuncularımızın sakatlık durumları, oynayacağımız oyun planları gibi birçok etken var. Montella ve ekibi her türlü olasılığa göre en iyi seçenekleri değerlendireceğini düşünüyorum. İyi oyuncularımız var, iyi hocamız var, iyi maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Ali Cemal dünyanın en pozitif insanı olsa gerek diye tahmin ediyorum. Yani böyle inanılmaz pozitif, iyi puanlar alacağız. Hatta sen de inanıyor musun mesela? İnanmıyorsun çünkü az önce söyledin hani ayağımızı yorganımıza göre uzatalım dedin. O yüzden orayı atlamayayım. Ama güzel şeyler tabii. İyimser olmak, güzel düşünmek, olumlu bakmak, pozitif olmak güzel bir şey. Sevgili Ali Cemal, tebrik ediyorum seni. Çok güzel olmuş. Hemen şöyle bakıyorum. Evet. Peki. Peki bir mesaj geldi. Bakıyorum. Dünya Kupası kadrosunu o zaman 23 artı 2. 26 futbolcu alabiliyorsak yalnız 3 kaleci olması gerekiyor. 3 kaleci olacak. Gerisi o zaman 23 tam doğru doğru hatırladım o zaman. Hani ben kaleci dahil mi, kaleci hariç mi ona bakacaktım ama tabii bir reklam arasında bakardım diye bakacağım diye düşündüm. Evet. Şöyle bakıyorum. Evet. 26 oyuncu. Eğer öyleyse o zaman bir sıkıntı yok. Zaten aslında 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Bir kere Montella zaten bu yolda birlikte yürüdüğü oyuncuları götürmek istiyor. Bunlar da 3 aşağı 5 yukarı belli. Mesela hani 5 kaleci almış. Yani ikisinin gitmeyecek kimler olduğunu herkes herhalde tahmin edebiliyor. Ama tabii ki bu bir tahminden ibaret değil ama hani belli gibi gözüküyor. Ben dışına çıkacağını düşünmüyorum. Her mevkide kimler olacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Sadece burada inşallah ekstra böyle sakatlıklar vesaire olmaz. En büyük korkum o. En büyük endişem o. Yani sakatlık falan olması kötü olur bence. Olmasın inşallah olmasın. Ben bu arada 7 puanla gruptan lider çıkacağımızı düşünüyorum. Bu benim fikrim. Grubu lider tamamlarız. Ve sonraki rakiplerimize bakarız. Sonraki eşleşmeye bir bakacağız kimler olur. Bunun haricindeki herhangi bir şeyi başarısızlık olarak değerlendiriyorum. Dediğim gibi bu benim düşüncem, benim fikrim. Böyle olduğunu düşünüyorum. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Şu kadronun şu grupta ne yapıp ne edip en kötü 7 puan alması gerekiyor. Hadi 5'e de razıyım ama grup liderliği olması gerekiyor. Ben o yüzden söylüyorum. Hani bir şekilde Arjantin yolu mu, İspanya yolu mu bilmiyorum ama hani yol kendi yolumuzu kendimizin çizmesi gerekiyor. Hani diyoruz ya finale gideceğiz de hani mümkünse bir sonraki turda İspanya falan gelmesin. Mümkünse rica ediyoruz. Çünkü biraz gidelim ya. Hani biraz yukarılara bir gidelim, bir görelim neler oluyor. Sonrasına bakacağız. Hani şu anda eşleşmeleri göremiyorum ama kim nereden çıkacak, nasıl çıkacak, nasıl bir eşleşme olacak en azından şu an için göremiyorum. Belki biraz daha ilerleyen günlerde turnuva ağacında sizler için bir değerlendiririz. Bana saçma gelen bir şey var. Bu konuyu açayım mı açmıyor mu bilmiyorum ama çok düşündüm. Yaklaşık 6 dakikam var reklama gitmek için. Ya şöyle bir şey var sevgili dinleyiciler. Hani zoruma da gitmedi değil. Gitti aslında ama yine de sizlerle de konuşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz lütfen fikirlerinizi yazın. Sessiz çoğunluktan değil, ses

karan çoğunluktan olursanız daha iyi olur. Fikirlerimize katılmayabilirsiniz, katılabilirsiniz. Fikirlerinizi yazın ama zahmet olmasa. Mesela biz 14 Haziran, 20 Haziran ve 20 Haziran ve 26 Haziran'da 3 mücadele oynayacağız. Yani pazar günü sabah 7'de, sabah 7, cumartesi 6'da, yani ayın 20'sinde oynayacağımız mücadele sabahın köründe 6'da ve 26 Haziran'da cuma günü oynayacağımız maçta sabah 5'te. Yani böyle bütün sinir uçlarımızı oynayacaklar. FIFA'nın hazırladığı saat bu. Şimdi bay dikkatimi çeken bir şey olduğu için hani bu bir haksızlık mı değil mi bilmiyorum ama bunu bir konuşmak istiyorum sizlerle. Lütfen sizler de fikirlerinizi söyleyin. Şimdi 17 Haziran Çarşamba günü İngiltere oynuyor. İlk maçını saat 21'de. Bakın. 17 Haziran'da İngiltere 21'de oynuyor. 23'ünde yine oynayacak aynı İngiltere, yani 6 gün sonra ve saat 21'de oynuyor yine İngiltere. Ve 28'i pazar günü de aynı İngiltere, bu kez de 22'de oynuyor. Yani biz sabahın köründe, gecenin köründe oynarken, hani bizim için diyorum, bu maçı izleyeceğiz ya. İngiltere yerel saatte bu arada. İngiltere'de 21'de oynanacak bu mücadele, 21 ve 22'de. Geçiyorum. Hani bu bir tesadüf olabilir dedim kendi kendime. Almanya'ya bir bakayım dedim. Bakalım Almanya'ya da. Yani siz bir şey yazmayacaksınız ama ben yine de bu haksızlık, bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ben mi çok duygusal yaklaşıyorum sevgili Ali Cemal gibi. O çok duygusal çünkü Montella Hoca konusunda. Ben de milli takımımızın hakları ve hukukları konusunda duygusalım. Hani böyle ikimizin farklı duygusallıkları var. Şimdi 14 Haziran Pazar günü Almanya saat 19'da oynuyor. Gayet güzel. Bu arada benim de yayın saatim güzel. 14 Haziran'da biz de burada anlatırız bu maçı. Güzel, keyifli yani. Aynı Almanya 20 Haziran Cumartesi günü bu kez de 22'de mücadele ediyor. Değil mi? Bu da güzel. Hani acaba bir tesadüf mü? Sadece bize mi denk geliyor dedi diye bakıyorum. 25 Haziran Perşembe günü Almanya'nın maçı yine 22'de. Hadi bu da büyük bir tesadüf olabilir diye düşündüm. Başka birkaç takıma daha bakayım dedim. Acaba yine ben mi çok duygusalım? Hani olur ya, biz Türkler duygusalız. Hep kendi çıkarlarımız ölçüsünde bazı şeyleri değerlendiririz. Bunu kendi tuttuğumuz takımlar için de böyle yaparız biliyorsunuz. Hani böyle buz gibi penaltıya, efendim bu penaltı olabilir ama 7 hafta önce de size verilmemişti. Bakın bu penaltı. Bize veriliyor diyoruz yani. Ben de böyle milli takımımız üzerinde hani acaba çok mu duygusalım diye yaklaşıyorum. Acaba bir İspanyol gibi düşünebilir miyim diye düşünüyorum ama olmuyor. 15 Haziran Pazartesi günü İspanya'nın maçına bir bakayım dedim. 18'de yerel saatte. 21 Haziran Pazar günü 18'de ve 27 Haziran Cumartesi günü bu kez 22'de. Pardon, 02'de, özür diliyorum. İspanya'ya biraz herhalde son maç, zaten gruptan çıkmıştır diye düşünmüşlerdir. 02'ye almışlar. Şimdi bu da normal. Hani bu da olabilir, tesadüf. Bir de dedim ki kendi kendime Fransa'ya bir bakalım. Fransa ne oluyor? Oraya da bir bakalım istedim. 16 Haziran'da Fransa'nın Salı günü, yani 21. 23 Haziran'da 23, 26 Haziran Cuma günü de 21'de. Bu arada bu böyle gidiyor kıymetli dinleyiciler. Yani yanlış anlamayın. Bu böyle devam ediyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Avrupa takımlarının, hani biz hariç, herkesin maçı 21'de 22'de. Çok ilginç. Özellikle büyük takımların, yani Avrupa'nın büyük ülkelerinin maalesef hepsi 21, 22'de, 18'de yapılırken bize sabahın köründe verilmiş maçlar diyelim. Sonra hani dedim ki ya İspanya'da hani bir şey olmuş olabilir. Hani İspanya'ya da bir torpil yapmamışlardır. Neden İngiltere, Fransa ve İspanya'ya torpil yapsınlar ki? Kim ki onlar falan diye düşünürken bir de Fransa'ya bakalım dedik. Orada da ilk maç 21, 14 Haziran, 16 Haziran'da, 23'ündeki maç 23 ve son mücadele 26 Haziran'da Cuma günü
21'de.

0: oynanmış. Hadi belki bir de bir Hollanda'ya bakayım dedim. Orada da acaba benzer bir durum var mı? Hani böyle tesadüfler orada da olmuş olabilir mi diye düşündüm. Bir baktım orada da olmuş. Çok ilginç. Orada da mesela ilk maç 22, sonra 19 ve sonra 0-1. Yine gayet makul. Portekiz, Avusturya diye devam ediyor. Avusturya'yı biraz şey yapmışlar. Bizim gibi biraz geceye atmışlar bir maçlarını ama yani Avrupa'nın elit takımlarına, milli takımlar seviyesinden bahsediyorum. En böyle sükse takımlarına maçlarını hep böyle 18, 19, 21, 22, 23'e atmışlar sağ olsunlar. Bizim maçlarımızı işte kim olabilir? Hani böyle maçları az izlenme ihtimali yüksek. İsveç'in maçını mesela. İsviçre'ye yine bakın 21'e atmışlar. İsviçre dokunulmazlığı var arada. Bütün maçları 21'de. Çok ilginç. Hani böyle daha böyle FIFA sıralamasında aşağıdaki takımların maçlarını da maalesef hep böyle gece saatlerine, geç saatlere, çok geç saatlere ya da sabahın ilk ışıklarını atmışlar. Bu da çok büyük bir tesadüf olsa gerek diye düşünüyorum. Bir araya gidiyorum. Saat başında tekrar buradayım.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor.
7: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
1: Saran Holding kuruluşudur.
7: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
1: Ters Köşe.
7: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
1: Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
8: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
9: Evet.
8: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te iki tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
7: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
7: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
7: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek
10: adresi. Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
11: Güzel Defne yerini almak üzere. Güzel Defne içeride. İlk iki yarış Adana'da kum pistiydi. Üçüncülükler elde etmişti. Şanlıurfa'da üçüncü yarışını koştu. Yarış hayatındaki dördüncü olmuştu o koşuda Güzel Defne. Utay'da içeride. On numaralı Reyna Kızı baksa yakın. Son tay olarak Reyna Kızı yerini alacak ve 11 tay mücadele verecek az sonra. On numaralı Reyna Kızı baksa yaklaştırıldı.

0: Zeynep kızı için giriş hazırlığı sürdürülüyor. Yerini almak üzere artık. Son bir hamleyle de Reyna kızı da yerini aldı. Taylar box'larında. 8. koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı. Beyaz bayrak indirildi. Koşu başladı değerli izleyenler. İçkan 3 numaralı Kök Burşun oldu. 10 numaralı Reyna kızı ikinciliğe girdi. Onu kovalamaya başlıyor. Daha sonra içeride 11 numaralı Rozerina üçüncüde girerken dış kulvardan mücadeleye 2 numaralı Kardova Bey'i de katılıyor. Evet, şimdi 10 numaralı Reyna kızı içteki 3 numaralı Kök Burşun'u yakaladı. Onun dışında 2 numaralı Kardova Bey'i de Reyna kızının dışına çıktı, mücadeleye katılıyor. 4 boy geride üçüncülükte 3 numaralı Kök Burşun var. Daha sonra Ekürisi 5 numaralı Yamanberk. Dışında 6 numaralı Çaykara kızı. 3-4 boy geride 4 numaralı Küllahçı'yı görüyorum. Daha sonra içeride 11 numaralı Rozerina. 2 numaralı Kardova Bey'i liderliği aldı. 2 boy gerisinde 10 numaralı Reyna kızı. İkincilikte 2 boy geride içeride 3 numaralı Kök Burşun. Dışında Ekürisi 5 numaralı Yamanberk. Daha sonra iç kulvarda 11 numaralı Rozerina. En dış 6 numaralı Çaykara kızı çıktı. 2 numaralı Kardova Bey'i lider. 2 boy geride 10 numaralı Reyna kızı ikincilikte. Daha sonra 4 boy geride 5 numaralı Yamanberk'in gayretleri var. 3 numaralı Kök Burşun'da orta kulvarda bariyer dibinde 5.likte 1 numaralı Hayata İnat Gülümse. Dışarıdan Ekürüler yüklendi Reyna kızı ve 2 numaralı Karlova Bey'ini yakaladı bunlardan. 3 numaralı Kök Burşun öne geçti. Dışında 5 numaralı Yamanberk var. 3 numaralı Kök Burşun önde. Dışarıdan 5 numaralı Yamanberk'in atakları var. Ekürüsünü yakalamaya çalışıyor bu tay fakat 3 numaralı Kök Burşun kazanıyor. 5 numaralı Yamanberk ikinci olurken 7 numaralı Güzel Defne üçüncü bitirdi yarışı. 2 numaralı Karlova Bey de dördüncü oldu değerli izleyenler. Ekürilerden 3 numaralı Kök Burşun Mehmet Salih Çelik de kazandı. Ekürisi 5 numaralı Yamanberk ikinci oldu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. Dinleyicimiz demiş ki sevgili Akın Bey, teşekkür ederim. Endişenizi paylaşıyorum kardeşim. Sanırım sen Türkiye saatiyle Amerika saatini karıştırıyor olabilirsin. Evet. Türkiye saatiyle sabah 7, Amerika saatiyle 22'ye falan denk geliyor. Acaba sen bu saat kavramını mı karıştırdın demiş. Şimdi sevgili Akın Bey, karıştırmadım. Hemen okuyorum size. FIFA 2025 Dünya Kupası'nda maçların başlama saatlerini çoğunlukta o ülkenin yerel saat diliminde prime time olarak adlandırılan zamana ya da daha makul bir saate yerleştirmek üzere bir planlama yaptı. Yani bir paylaşımdan ben görüyorum bunu. Tablolara göre yani işte az önce birkaç ülkeyi ben size okudum. Avrupa ülkelerinin özellikle nasıl bir şeyde neden olduklarını söylüyorum. Ayırdıklarını söylüyorum. Hani bu saat diliminde Afrika, Asya gibi diğer uzak ülkelerde bile hani bir denge kurulurken 48 ülke arasında sadece hani bunu zaten söylemiştim Türkiye ile beraber birkaç ülke daha var. Türkiye, Cezayir ve Ürdün'ün bütün karşılaşmaları gece yarısından sonra oynanıyor. Yani sabah oynanıyor. Evet, aslında benim itirazım biraz buydu. Bizim maçlar işte, evet tamam, bizim maçlar gece oynanıyor, doğru. Onu söylüyorum işte. Doğru yere bakmışsınız. Yani sadece bizim maçlar maalesef gece. Ama Avrupa takımlarının maçlarını 18'e, 21'e falan alabiliyorlar. 22'ye, 23'e alabiliyorlar. İşte İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda, Portekiz. Portekiz'de 0.30 var. Almanya'da, Hollanda'da 0.1 var. Avusturya'da 0.4 var. İsviçre zaten dokunulmaz bir ülke. Onlar İsviçre miydi? Evet, İsviçre ve Bosnarsek 21, İsviçre 21 bütün maçları. Türkiye, Cezayir ve Ürdün'ün sadece maçları sabah saatlerinde. Diğer ülkeleri gayet makul, güzel saatleri almışlar çok şükür. Bunun da büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Dediğimiz gibi gruptan lider çıkarız. Sanırsam üst turlarda İspanya çıkma olasılığı var. Normal şartlarda oraya kadar takılmamamız lazım. Oradan ötesi futbol şansı artık. Doğru, her şeyden önemlisi tekrar bir Dünya Kupası görme şansımız oldu. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Valla ben de çok heyecanlanıyorum sevgili Ali Cemal. Katılıyorum sana. Reklam aramız mı var? Yok değil mi? Tamam. Ben de çok heyecanlanıyorum. Çok da gururluyum milli takımımızı orada izlemek. İşte oğlumla beraber. Belki kızım anlamıyor ama oğlumla beraber izleyeceğim. Eşimle beraber izleyeceğim. Çünkü çok zor gittiğimiz bir turnuva. İşte ömrümde iki kez gördüm. Bilmiyorum bir daha görebilecek miyim? Umarım bundan sonra hep görürüm. Önemli olan oranın keyfini çıkarmak, iyi bir izlenim vermek. Bütün dünyaya Türk futbolunun nasıl bir futbol olduğunu göstermek, pozitif bir etki yaratmak. Hani dünkü Arsenal ve Arteta etkisinden ziyade Luis Enrique etkisi yapmak, Paris Saint-Germain etkisi yapmak ve oyuncularımızın tanınırlığını arttırmak. Belki internasyonel seviyede çok daha meşhur olmalarını sağlamak. O yüzden bizim üst turlara çıkmamız önemli. Ve bundan sonra gelecek jenerasyon için de çok ciddi bir know-how olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Farklı düşünenler de olabilir. Yine söylüyorum, gruptan çıkamamamız çok büyük başarısızlık olur. Bunun da mutlaka bedeli olur herkes için. Özellikle teknik ekip için diyorum. Hani kimse efendim çok müthiş bir grubuz, gruptayız, buradan çıkmak büyük başarı falan değil. Burayı gerekse hiç önemli değil. 3 beraberlikte de çıkabilir. Yeter ki lider çıkalım mümkünse. Hani İspanya'ya denk gelmeyelim. Ben Arjantin'i isterim. En azından Messi'yi izlemek isterim ama İspanya'yı mümkünse. Hani Arsenal'in yolunu tercih ederim. Mümkünse. Paris Saint-Germain yolu çok engebeli, çok dikenli ve yıpratıcı olur. Madem finale gelmek istiyoruz, öyle diyor ya federasyon başkanımız. Biz de inanıyoruz kendi onun hedeflerine, inanmak istiyoruz. O zaman daha böyle az dikenli bir yolda, daha böyle bizi üzmeyecek, daha kontrollü, daha böyle bizi hırpalamayacak bir taraftan gitsek daha iyi olur. En azından hayal kurabiliriz. Çünkü İspanya çıktığı zaman yani kurduğumuz hayal de çok gerçekçi olmuyor. Olamıyor maalesef çıkarsa. Sevgili Can Bey yazmış. Belli ki torpil yapmışlar büyük takımlara. Evet, torpil yapmışlar ama ne torpil yapmışlar sevgili Can Bey.

0: Almanya'nın maçları 19-22'de denk gelmiş. Bakın büyük tesadüfler. Fransa'nınki denk gelmiş 21-23-21. Hani dinleyicimiz diyor ya yanlış bakmış olabilirmişsiniz. Yok yanlış bakmıyorum işte. FIFA böyle ayarlamış. Yayınlar kolay gelsin. Sanki biraz o ülkeleri grup Avrupa için uygun saate koymuşlar ama bizim maçları Amerika ile aynı grupta olduğumuz için buradaki yerel saate göre koymuşlar. İşte Amerika'yı sevgili Erkan Bey, Amerika maçını ayrı tutabilirdiniz. Diğer maçları makul saatlere koyabilirdiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Gibi diye düşünüyorum. Kaliforniya saatiyle maçlarımız hep akşam 20 ve 21 ki bence iyi. Çünkü Kaliforniya çok sıcak şimdiden bile. Ama bize de size de katılıyorum. Bu kadar tesadüf olamaz. Evet onu söylüyorum yani. Çok tesadüf olmamış mı yani? Avrupa'nın bütün ülkeleri 21-22 iken yani biz Amerika ile aynı gruptayız diye şey mi işledik yani hata mı yaptık yani ne yapalım yani şimdi Amerika'da bu arada bakalım yani bu sadece Amerika ile aynı grupta değil ama yine benzer kıtadan ülke İspanya'nın grubunda da Uruguay yok muydu ya? Güney Amerika'da mı? Onlar da herhalde Uruguay vardı o grupta öyle tahmin ediyorum. Yani İskoçya'nın grubunda Brezilya var mesela. İskoçya neydi? Hani onlarda çok büyük tesadüf yoktu ama 23-23-02 orada da gayet makul saatler olmuş. Olabilirsin dediğiniz gibi olabilir ama ben çok iyi niyet sezmedim burada. Yani bir kayırmasyon var gibi. Dediğim gibi biz iyi niyetli insanlarız. Dünyanın en iyi niyetli milletlerinden biriyiz. Çok iyi niyetli düşünüyorum ve burada bir iyi niyet göremedim her şeye rağmen. Bu kadar tesadüf bir araya geldiği için demek istiyorum. Selamlar, iyi yayınlar. Yaşar benim demiş. Genk gitti galiba. Ben bu kupon benim demiş. Bu kupon gelir mi? Kime oynamış? Bakalım. Palmeiras mücadelesine 3,5 gol üstü oynamış. Vasteras Göteborg gelmiş. Santos Victoria Bağ gelmiş. Hadi bakalım umarım o da gelir Yaşar Bey. Abi sen dedikten sonra ben de inceledim. İsviçre'nin grubu da çok basit. Basit saatleri de 21. Keşke öyle bir destekçimiz olsaydı. Beylikdüzü Marmara Park'tan sevgili Cengiz Bey. Yani Cengiz Bey, sevgili Cengiz Beyciğim, bir desteğe ihtiyaç var ama az önce bahsettim. Cezayir, Fas ve sanırım bizde böyle bir tesadüf olmuş. Denk gelmiş yani böyle bir tesadüf. Diğerleri normal. Sadece bizlere olmuş yani. Onu nasıl yaptılar bilmiyorum ama Fas'ta şey değil mi? Yo, Ürdün, pardon. Fas değil. Ürdün, Cezayir ve sadece bizim maçlarımız sabahın köründe. Diğer maçlar normal saatlerde. Bu arada bunu sosyal medyadan paylaşabilirim ama tabii başkasının paylaşımı. Yani başka bir futbol neyi diyelim? İyi bir yaklaşık 2 milyon abonesi olan bir spor içeriği üreten biri bir yerin paylaşımı. Şimdi ben alıntı yapıp paylaşabilirim. Ama önce şeyi tekrar bir bulmam lazım. Ya uğraşmayayım ama sabah gördüğüm zaman ilgimi çekmişti ve dediğim gibi alıcı gözle bakmaya çalıştım. Önce Türkiye'ye baktım, sonra baktım Avrupa'daki bütün şeyler hani birbirine çok böyle tesadüfen denk gelmiş. Gelince de ben de tabii ufak bir söylemek istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Her yerde maalesef bir şekilde hakkımız yeniyor demiyorum ama bizi ayırıyorlar yani. Peki bir reklam arasına gidelim, devam edeceğiz.
1: "300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. onlar kazanır.

0: kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, ben Caner Aydar. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz diyelim tekrardan. Şimdi bugün Montella hocamızın açıklamaları var tabii. Oraya bir bakacağım. Eğer bulabilirsem sizlere bugünkü açıklamalarını tekrar bir yarınki maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Bir bakalım neler söylemiş. Yine oyuncularımızın ne açıklamaları vardı. Oraya da bir bakmak istiyorum. Deniz Gül vardı. Sanırım Ozan vardı yanlış görmediysem. Evet bir bakalım neler söylediler. Üzerine ben de biraz sohbet edeceğim sizlerle. Bulmam lazım önce. Evet. Az önce gördüm ama şimdi aradığım için herhalde denk gelmiyor. O da büyük bir şanssızlık. Yani tam böyle bir okuyayım sizlere ne demiş Sayın Montella diye bir değerlendirelim istedim ama bir anda kayboldu gitti açıklamalar. Sanki böyle beni bekliyordu. Halbuki önümdeydi. Neyse bulacağım. Şimdi bulacağım. Evet özellikle yarınki maçla alakalı ve gitmek istedikleri hedefleriyle alakalı yine açıklamalarda bulundu Montella Hoca. Ama niye bulamıyorum? Yani bulduğum açıklamaları şimdi niye bulamadım? Neyse başka bir yerden bakalım madem. Ha şimdi. Evet doğru. Biraz aşağılara inmiş. Bizim için maç fark etmez demiş, dedi daha doğrusu. Hazırlık maçı diye bir şey yok. Her maç önemli. Makedonya'ya karşı farklı isimler olacak ama her şey bir oyun metoduyla alakalı olacak, dedi Montella. Ben hayalperest ve büyük hedeflere sahip birisiyim. Bu benim DNA'mda var. Ben her seferinde adım adım ilerlerim. Hedefimiz gruptan başarıyla çıkmak öncelikle demiş. Sonrasında adım adım ilerlemeliyiz. Grubumuz dengeli bir grup. Dünya Kupası'nda futbolun en iyileri yarışacak. Biz tüm adımlarımızı hayallerimize gidebilmek için atacağız demiş Sayın Montella. Turnuvalarda formatlar her zaman değişir. Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bile daha fazla maç oynandı. Bu tür değişimlere adapte olmalıyız. Geçmiş başarılar bizi mutlu eder, gururlandırır ama futbolcularımız futbol tarihimizi benden daha iyi biliyor. Onlara video izletmem gerekmiyor. Onlar bu hikayelerle bu hikayeleri biliyor demiş. 2,5 sene önce gençtik, şimdi yaşlar ilerledi. 2,5 senede değişen bazı detaylar oldu. Biz Dünya Kupası'na ülkemizi temsil edeceğimiz bilinciyle hazırlanıyoruz. Bu herkesin çocukluk hayali. Duygusal anlamda hazırlığımız var. Ülkemize karşı sorumluluklarımız da var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, dedi Montella Hoca. Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon. Her ülke farklı futbol kültürüne sahip. Kuzey Makedonya hazırlık maçını Avustralya'ya benzer oynadığı için seçtik. Venezuela maçını ise Güney Amerika takımı olduğu için seçtik. Yani Paraguay'la benzer olabileceğini düşündü. 10 yıldan fazla süredir Güney Amerika takımıyla oynamamıştık, diyor Sayın Montella. Bu arada

Da Kuzey Makedonya güzel bir mücadele. Buradaki yani gönül isterdi az kadroyla oynayalım ve hani az kadromuzun böyle sıkı savunma yapan bir takıma karşı saha içinde neleri doğru yaptığını, neleri yapamadığını görmek isterdi. Gönül isterdi ama çok gönlümüzün istediği şekilde olmayacak gibi gözüküyor. Bu hazırlık mücadelesi en azından şu an için böyle. Peki. Ne demiş? Keyifli ve yoğun bir hafta oldu bizim için. Kerem ile alakalı ufak bir korku yaşadık. Bu arada yazın hocamızın söyledikleriyle alakalı da fikrinizi söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Dediğim gibi sessiz çoğunluktan değil, futbol konuşuyoruz. Gayet de sesiniz çıkabilir. Fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Kendinizde kaldığı sürece fikirlerinizin bir önemi yok. Kendi kendinize konuşmadığınıza göre o zaman bir önemi yok. Bizlerle paylaşın. Bizler de burada makul olduğu sürece fikirlerinizi tartışmalara açalım. Ben de günün birinde öyle yapıyordum. Yani yıllarca Radyo Spor'u işte bir diğer spor radyolarını hep evimde, işimde dinliyordum. Hani bir gün işte gördüğünüz gibi bir fırsat oldu ve 7 yıldır da burada yayın yapıyorum. Hani ben olsam böyle olurdum. Dinleyiciyle bir organik bağ kurardım. Onların fikirlerini önemserdim. Gerekse zaman zaman belki karşılıklı olarak tartışırdık, konuşurduk. Yani fikir fikirden üstündür ya da farklı fikirler, farklı düşünceler belki doğruyu bulma anlamında hani bir yol haritası sunabilir. Bunlar hep konuşuyordum daha önceki yayıncılar hakkında. Şu anda buradayım ve size de bu fırsatı aslında sunmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ama tabii ki reaksiyon gösterip göstermemek, katılıp katılmamak size ait. Bu konuda zorlayamam. Ne demiş? Kerem ile alakalı ufak bir korku yaşadık. Normale döndü şu an. Antrenmanlara başlayabilir ama hiçbir şekilde acele etmiyorum. Ve riske girmiyorum. Ufak bir sakatlık geçiren Mustafa da var. Onu da değerlendiriyoruz. Durumunu takip ediyoruz. Arda Güler de çok iyi durumda. Daha farklı bekliyordum. Kenan da öyle. Ferdi'de de ufak tefek sorunlar var. Takip ediyoruz. Riske girmiyoruz. Herkes çok iyi, çok motive demiş. Aman nazar değmesin. Ve böyle de devam edin mümkünse rica ediyoruz. En azından nereye kadar? Dünya Kupası'na kadar herhangi bir sakatlık vesaire yaşamayın, yaşatmayın. Bizim de hani daha turnuva başlamadan hevesimiz, enerjimiz düşmesin aman hocam diyelim. Bu bir hazırlık maçı. Evet, biz yine de bunu unutmayalım. Hani hazırlık maçı yok efendim. Her maç önemlidir. Tabii ki önemli. Ayrı konu. Tabii ki kazanın. Kazanmak için oynayın. Böyle demiyorum. Ama hani sakatlanmayın da. Çünkü 15 gün sonra, hatta 11 gün sonra başlıyor Dünya Kupası ama bizim maçımız da var. 13-14 gün. O yüzden mümkünse oraya kadar kusursuz bir şekilde gidelim. Hazırlıklarımızı bitirip tam kadroyla katılalım. Bizim için şu anda önemli olan bence bu. Abi Özbekistan da sanırım ilk defa katılıyor Dünya Kupası'na. Onların maç saatleri neler acaba? Tabii hemen söyleyelim. Kim sormuş? Sevgili Hasan Bey İstanbul'dan. Şimdi sevgili Hasan Bey Özbekistan'a bakalım. Menümüzde var mı? Var olması lazım. Bir dakika. Az önce görmüştüm. Yine göreceğim. Şimdi Özbekistan'ın maç saatleri oynayacağı, bu arada yerel saat bunlar. Özbekistan'da izlenecek saatleri söylüyorum. Sabah 07 ilk maçı, yani 18 Haziran Perşembe günü 07'de oynayacak. Sonrasında 23 Haziran Salı günü saat 22'de oynayacak. Özbekistan saatiyle saat 22'de, bu detayı ayrıca yine geçeyim. Özbekistan saatiyle. Ve son mücadelesinde 28 Haziran'da yine Özbekistan'ın yerel saatiyle 04:30'da oynayacak. Yani Özbekistan'da o maçı izlemek isteyen herhangi bir Özbek vatandaşı saat 4:20 geçe uyanacak, televizyonu açacak, 4:30'da da maçı izleyecek. Sanırım anlaşıldı kendi adıma. Ercan Bey mesajlar yazmış, sonra silmiş. Herhalde zamanlı mesajlardı ya da vazgeçti yazmaktan. Peki.
Siz bilirsiniz. Yazarsanız okuruz. Başka

0: Başka merak ettiğiniz ülkeler varsa söyleyeyim. Mesela Avustralya'da yerel Avustralya'nın yerel saatine göre söylüyorum. 14 ilk maçları, ikinci maçları 05, üçüncü maçları öğlen 12. Yeni Zelanda'da onların Yeni Zelanda'nın yerel saatine göre ilk maçları 13, ikinci maçları yine saat 13'te farklı bir tarihte oynanacak. Yani ne zaman? 22 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Cumartesi oynayacakları maç da saat 15'te başlayacak. Yani Yeni Zelanda'nın saatine göre saat 15'te oynanacak. Az önce bahsettim. Sadece bizim ülkemizin ve bir iki tane de Ürdün ve Cezayir'di. Arap Yarımadası'ndan iki ülkenin de maçları saat sabah geç saatlerde. Diğerlerinde bir denge var. Avrupa ülkeleri de tamamen onların yerel saatine göre şey alınmış, akşam saatlerini alınmış. İşte az önce de detayı aktardım. Prime time saatlerini alınmaya çalışılmış. Buna da bir şey diyemiyorum. Yani çok da şaşırdığım bir durum değil. Çok da adalet beklemiyordum zaten yani. Çok da sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Kalk biz diyeceğiz. Evet, bugün tabi hani buraya biraz değindim. Bu arada Kuzey Makedonya teknik direktörü'nün de açıklamaları vardı. Ona da bir bakalım. Uzun bir röportaj yaptılar. Montella Hoca'nın açıklamalarından sonra önemli açıklamalar da yaptılar. Bir bakalım neler söylemiş. Evet. Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Hakan Safi'nin Lewandowski için resmi teklif yaptığı şu anda sosyal medyada yazılıp çiziliyor. İnanılmaz. Lewandowski. Vallahi yani yine bir haber. Yağız Sabuncuoğlu'nun bu arada haberi. Az önceki haber. Lewandowski haberi. Ve Sercan Hamzoğlu'nun haberi de, o da şimdi düştü önüme. Hakan Safi'nin listesine yer alan milli stoper Melih Demiral'ın transferi için oyuncunun menajeriyle temasa geçildiği yazılıyor. Neler oluyor? Neler? Evet, biraz bombalar patlayacak gibi gözüküyor. Kuzey Makedonya teknik direktörü Sedlowski açıklamalarda bulundu. Değerli bir takımla karşılaşacağız. Türkiye çok güçlü bir takım. Birçok büyük takımda oynayan kaliteli oyuncuları var. Türkiye'ye 2026 Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum demiş. Pandev'in açıklamaları var. Bu ülkede her zaman harika hissediyorum. Yarın çok değerli bir maç olacak. Türkiye'nin ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Dünya Kupası yolunda harikalar yarattılar. Bunu gururla izledik. Türkiye Montella'nın göreve gelmesiyle inanılmaz bir ivme kazandı. Duy Ali Cemal, duy. Bak bunları duy. Bir de eleştiriyorsun. Yani ben daha ne diyeyim sana Ali Cemal? Montella Hoca geldikten sonra inanılmaz bir ivme yakaladı diyor Pandev. Yani bunu elin Goran Pandev'i söylüyor ama sen söyleyemiyorsun. Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum demiş. Sevgili Ali Cemal'e çok yüklendim bugün. Hakkını helal etsin. Kuzey Makedonya olarak her zaman Türkiye'nin tarafında olacağız demiş Pandev. Yine Pandev'in açıklamaları var. Galatasaray'da çok değerli zamanlarım geçti. Lig'de şampiyonluk yaşadık. Bu ülkede çok arkadaşım var. Ne zaman gelsem çok mutlu hissediyorum. Ailem de Galatasaray'ı seviyor. Galatasaray'a ömrümüz boyunca her zaman başarılar diliyoruz demiş Goran Pandev. Bu arada iyi bir oyuncuydu. Benim de çok beğendiğim bir oyuncuydu. İyi bir oyuncuydu derken yani hala devam ediyor tabii. Yani değerli bir oyuncuydu. Sevdiğim bir oyuncuydu. O yüzden seviyoruz pandemi. Evet. Çok seviyoruz pandemi. Pandemi umarım hakkında hayırlısı olur. Bundan sonra da ülkemizde belki teknik direktör olarak kendisini görürüz. Başka açıklamalar var mı? Evet, yok gördüğüm kadarıyla. Şimdi Montella Hoca, evet yani bir hazırlık maçından bahsediyor. Oyuncuların sakatlığından bahsediyor. Grubun dengeli bir grup olduğundan bahsediyor. Önce amacımız gruptan çıkmak diyor. Bu konuda bir şey söylemiyorum tabii ki. Söyleyeceğim şeyler var ama ne zaman yarıştan sonra.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Değerli izleyenler, kaba rüzgar koşuya başlayamadı. 3 numaralı kaba rüzgar derecesiz ilk metrelerde 10 numaralı Forlorn liderliği aldı. 11 numaralı Mona Moygirl ikincilikte içeride. 6 numaralı Lama Zigogo üçüncülükte. Ortada 4 numaralı Lady Sephora dördüncülüğe girdi. Hemen dışına 5 numaralı Serveiron geldi. İçeride ise 2 numaralı Towson var. 10 numaralı Forlorn kaçıyor. Fark 2 boy oldu. 6 numaralı Lama Zigogo ikincilikte. En dıştan 12 numaralı Lady Ground şimdi yüklendi. Forlorn'un dışına kadar çıktı. Lady Ground 12 numaralı Lady Ground şimdi liderliği aldı. 1200 geçildi. Fark açmaya başladı. 12 numaralı Lady Ground. 1,5-2 boy geride 10 numaralı Forlorn ikinci sırada. Daha sonra Monomoy Girl. Hemen dışında Leo Melo. İçeride 6 numaralı Lama Zigogo. Daha sonra 4 numaralı Lady Sephora. Dışında 5 numaralı Serveiron var. Kısraklar 800'e doğru koşuyor. 12 numaralı Lady Ground önde. 10 numaralı Forlorn ikincilikte. Bariyer dibinde 6 numaralı Lama Zigogo var. Onun dışında 14 numaralı Leo Melo. Şimdi üçüncülüğe girerken 2 boy geride Mona Moygirl. Biraz tempo kaybetti. İçeride 4 numaralı Lady Sephora. Önlere gelen bir diğer kısrak oldu. Ve kısraklar son 600'ü geçiyor. 12 numaralı Lady Ground önde. Fark 2 boy. 10 numaralı Forlorn. 6 numaralı Lama Zigogo. 14 numaralı Leo Melo. İçeride 4 numaralı Lady Sephora. Dışında Mona Moygirl. Daha sonra içeride Serveiron ve Towson var. Son 400 geçildiğinde 10 numaralı Forlorn tekrar Lady Ground yakaladı dışlarına. Kolay geldi 4 numaralı Lady Sephora. Şimdi Forlorn'un dışına çıktı. 3 boy geride en dışta Serveiron'un içeride Lama Zigogo'nun gayretleri var. Forlorn direnmeye çalışıyor. 4 numaralı Lady Sephora yükleniyor. En dıştan 5 numaralı Serveiron da geliyor. Forlorn içeride dışarıda 4 numaralı Lady Sephora en dışta 5 numaralı Serveiron var. 4 numaralı Lady Sephora öne geçti dışarıdan 5 numaralı Serveiron içeride 10 numaralı Forlorn geliyor. 4 numaralı Lady Sephora kazanıyor. 5 numaralı Serveiron ve içeride 10 numaralı Forlorn ikincilik için aynaya yakın geçti. 4 numaralı Lady Sephora Mehmet Salih Çelik de kazandı son koşuyu. Bu koşuda 13 numaralı Falcon Girl koşmadı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
4: Reklam.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
8: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
9: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
7: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
9: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
7: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
9: Şimdi tekrar kontrol edin.
7: Yine 399 lira oldu.
9: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
7: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
9: Bu cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Reklam.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş, saatler 24'e kadar sizlerle

0: ciddi. Evet, İspanya 2. ligde en azından erken başlayan maçlar sona erdi. Bir bakalım puan durumuna neler olmuş. Sevgili dinleyiciler, Racing Santander 82 puanla Deportivo 77 puanla. Bu arada Deportivo 2-1 yenildi. Almeria 74, Malaga 73, Las Palmas 73 ve Castellón 72 puanla tamamladı. Aşağıda da Mirandes 40, Leganes 43, Cadiz 43 oldu. Cadiz bugün tabii 4-1 mağlup oldu Santander'e. Önemli bir mağlubiyeti. Şimdi aşağıdaki takımlara bir bakacağız neler olacak. Orası baya bir sıkıntı. Mirandes dikte kalabilir. Öyle gözüküyor. Yine bugün Eibar ve Burgos'un özellikle Burgos'un playoff iddiası vardı ki kazandılar maçlarını da. Andorra'yı 1-0 mağlup ettiler ama Almeria da kazandı. Beraberlik almadı. Üzerine Las Palmas deplasmanda yine kazandı. Daha da kötüsü Castellón Eibar'ı 2-1 mağlup etti. Bu arada bugün bu maçın üst oranı iyiydi. Var ve üst oranı da gayet iyiydi. Benim de önerim size var ve üstü zaten. Nitekim bu da geldi. Yani bu mücadelede en az 3 gol oldu. Burgos Eibar'ı mağlup etmesine rağmen yine de playoff'a kalamadı. Santander ve Racing Santander ve Deportivo'ya başarılar. İspanya La Liga'da. Şimdi Almeria, Malaga, Las Palmas ve Castellón'dan da birisi gelecek. Bakalım kim gelecek? Merakla bekliyorum ben de. Yani onlardan herhalde birisi gelecek gibi gözüküyor. Benim sanki böyle Malaga'nın gelme ihtimali yüksek gibi gözüküyor ama tabii çok da emin olamıyorum. Hani diyemiyorum da Malaga kesin gelir. Çok da böyle net konuşamıyorum ama Malaga sanki bir adım önde gibi gözüküyor. Bir bakalım. Evet, Belçika'da birincilik konferanstaki playoff final mücadelesinde Gent-Genk mücadelesi başladığı şekilde büyük bir hayal kırıklığıyla 0-0 sona erdi. Uzatma dakikalarında Genk deplasmanda ya da işte deplasman demeyeyim 1-0 öne geçti. Beklenen de biraz oydu. Yani Genk'in kazanması yönündeydi. Kazanma ihtimali yüksekti Genk'in ama 90 dakikada bitiremediler. Onu söyleyelim. Yani 90 dakikada bitirememesi gerçekten bence sıkıntılıydı. Evet, bugün tabii yine başka şeylerde konuşacağım ama Fenerbahçe'de başkanlık yarışı, beyanatlar, söylemler, vaatler çok hızlı bir şekilde değişiyor. Hani yetişemiyoruz artık. Gerçekten çok zor. Ama birazdan okuyacağım. Ezgihan Alovski biliyorsunuz Fenerbahçe'de de forma giymişti. Türkiye güçlü bir takım. Makedonya'da oynuyor. Ben eskiden beri takip ediyorum. Burada oynadığım için arkadaşlarım, ailem var. Beraber oynadığım arkadaşlarım milli takımda yer alacak. Dünya Kupası'nı Türkiye taraftarı olarak takip edeceğim demiş. Alovski, o da benim çok sevdiğim oyunculardan birisiydi. Ama çok erken ayrıldı sanki. Evet, sevgili Onur bir soru sormuş. İzmir'den sorabilirsin tabii. Biliyorsun ben Altaylıyım demiş. Basındaki çok ciddi haberlere göre Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Altay'ı alması konuşuluyor. Bu konu hakkında duyumun var mı? Yani böyle bir net bir duyumum yok ama öğrenirim senin için. Biraz daha yakından takip ederim. Beşiktaş'a yakın dostlarım var. Yani ben de öğrenirim de. Ama hani daha yakından takip edenler var. Onlara mutlaka sorarım. Umarım yani Altay'ın, Karşıyaka'nın oralarda yani İzmir'den Göztepe haricinde başka takımlarında bir şekilde milli takımıza diyorum. Süper Lig'e geliyor olması lazım. Bu benim isteğim tabii ki. İzmir'den daha çok takım olması önemli. Evet. Bence önemli, değerli. O yüzden mümkünse olsun. Niye olmasın, bir iş insanı yapabilir tabii ki. Evet, tabii hani birçok kişi de yazıyor, bana da yazıyor. Mesela ben gelen birçok mesajı da okumuyorum zaman zaman. İşte sezonun açılmasına 20 gün var. Beşiktaş hala teknik direktörünü açıklamadı. Dediğim gibi ya, bazen bazı şeyleri okuyamıyoruz. Bazen okuyoruz ama hep böyle aynı şeyleri konuşuyor gibi oluyoruz. Yine söylüyorum, bu benim fikrim, kendi düşüncemdir. Tabii ki yönetimin işine karışamam. Yönetimden, oradaki profesyonellerden daha iyi bilmiyorumdur. Eminim ki iletişim konusunda da onlar bizlerden çok iyidir. %100 eminim. Biz sadece gördüklerimiz üzerine yorum yapabiliriz. Ama hani yerli teknik direktörler içerisinde Sergen Yalçın'dan sonra Beşiktaş'ın yükünü, şu andaki taraftarın belki baskısını, yönetimin üzerindeki yükü taşıyacak tek oyuncuydu bence Şenol Hoca ve o defteri kapattılar. Hani yorum yapamıyorum açıkçası. Çalışmak istemeyebilirsiniz. Buna saygım sonsuzdur ama ilk gün yapmazsınız, son gün yapmanız gereken bir açıklamayı bence, fikriniz olumsuz da olsa en azından seçeneklere bir bakıp sonra bir değerlendirme yapmak belki daha makul olabilirdi. Valla çok büyük bir, bence kendi adıma söylüyorum, yine kişisel fikrimdir. Çok büyük bir hataydı bence ilk gün kestirip atmak. Sonrasında olası bir reaksiyona göre geri dönmek daha büyük bir hatayı doğuracaktır. O yüzden o defter kapandı. Şimdi yabancı konusunda da büyük bir çıkmazda siyah beyazlar. İşte İtalyano'nun ismi geçiyor. Yani bana sorarsanız, tamam yani evet, ofansif bir teknik direktör. Ama ister misin diye sor gelmesini. Yani Beşiktaş İtalyano ile anlaştı derseler, ben ya yapmasa daha iyi olurdu ya. Daha iyi teknik direktörlere gitseydi keşke. A+ bir, hani Bologna'nın beğenmediği bir teknik direktörü, ya da ne bileyim işte ayrıldığı bir teknik direktörü niye Beşiktaş getirmeli yani? Hani Bologna benim gözümde büyük bir takım değil yani, onu söyleyeyim. Hani bir şekilde kendini yukarılara atmaya çalışan bir takım ama büyük takım baskısının olmadığı bir normal bir camia yani. Peki. Evet. Şu anda mesela her yerde yazılıyor. En güçlü aday İtalyano. Dediğim gibi yani, bana sorarsan, benim fikrimi sorarsan ben hayır derim yani. No Italiano'ya. Yani ben şahsen istemem. Ama tabii ki bu benim söylememle olmuyor bazı şeyler. Benim söylememle olmaz. Ama hani işte bunlar da var. Günün sonunda eleştirilecektir. Bu. Yani hocanın, daha doğrusu başkanın yaptığı açıklama bence sıkıntı. Evet. Yani şöyle, mesela Paladino da bu arada ismi geçen şeyler, teknik direktörlerden birisi. Yani bana şimdi mesela enerjim olsa, hani bu iki isim eğer Beşiktaş'a gelecekse 7.5'a düşer mesela. Yani bir taraftar olsam mesela, ya çok heyecanlanabileceğim mi isimler mi? İkisi de değil mesela. Bana bir heyecan vermiyor Beşiktaş taraftarı olsam. Yani öyle düşünüyorum. Hani yazılan, çizilen isimleri gördükten sonra Italiano, Paladino, dediğim gibi yani benim futbol anlayışları böyle, hani Luis Enrique çarpı 17 bile olsa çok inanılmaz, böyle ofansif oynuyor, agresif falan derim yani. Mümkünse bir A+'a gidin. Mümkünse yani macera aramayın artık. Eğer arayacaksanız gidin ülkemizden, o zaman yerli bir teknik direktör getirin. Zaten benzer bir macera olacaktır. Yani o da yabancı, o da yabancı. Biri büyük takıma yabancı, öbürü de yurt dışından gelip belki büyük takıma yabancı. Ya da en azından Türkiye ortamına yabancı. En azından yerli olursa daha mantıklı olur. Zaten rakiplerinin ne oynadığını 3 ay sonra öğrenmiyor. Biliyor yani. Geçmişte oynamış zaten onlarla. Derim mesela. Bir fikrim olsa. Şöyle bakıyorum. Ne demiş? İtalyanca Göztepe'nin Galatasaray'dan sonra gelişim liginde Avrupa'ya gitmesini gelecek için nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Göztepe'yi çok beğeniyorum. Göztepe'deki yapılanmayı çok beğeniyorum. Umarım yakın bir zamanda hani şampiyonluk yarışı belki biraz şey olabilir ama Göztepe'nin önemli işler. Yani ligde sürekli kalıcı da olsun ve mümkünse de Avrupa'ya katılsın en kısa sürede. Avrupa'ya katılmasıyla beraber ekonomik olarak da daha güçlü bir Göztepe görebiliriz. Ve bu ekonomik güçlülüğü de aslında Göztepe'nin belki daha kaliteli oyuncularla, daha yarışmacı oyuncularla, daha böyle nitelikli oyuncularla uzun vadede hani şampiyonluk zor olsa da neden olmasın yani işte Bursaspor yaptı. Başakşehir yaptı bu işi. Trabzonspor zaten yıllarca yaptı. O yüzden neden olmasın ama hani böyle bir camia. Ama dediğim gibi yani biraz daha kaliteyi bir tık daha yukarı çekerse aynı hocayla aynı oyun sistemiyle sürdürülebilir bir başarı modeli olabilir Göztepe. Beğeniyorum ben. Göztepe'yi seviyorum da bu arada Göztepe'yi. Evet şöyle bakıyorum. Evet yani Beşiktaş'la da alakalı birçok tartışma var. Çok yazanlar var ama hepsine cevap vermeyeyim. Yoksa yayın bitmez. Şimdi Fenerbahçe'ye birazdan geçeceğim. Başkan adaylarının açıklamaları var. Vaatleri var. Bir üzerine konuşacağız. Dünya Kupası'nda da az önce grupları söyledim ama bilmiyorum en zor grup böyle en zordan kolaya doğru bir sıralama yapsak bir fikriniz var mı yazabilirsiniz. Bakıyorum. Evet Rafael'e Paladino analizi yapanlar bile var yani öyle söyleyeyim. Yani Atalanta da evet fena işler yapmadı Paladino ama bilmiyorum ya. Yani biraz Beşiktaş'ı çalıştırmak için erken mi acaba? Monza, Fiorentina ve sonra Atalanta. Bu baskıyı kaldırabilir mi bilmiyorum. Yani modern oyun oynatıyor vesaire evet. Olabilir ama daha sanki çok başında gibi gözüküyor. Formasyonları fena değil. 3-4-2-1, 3-5-2, 4-2-3-1 yine 4-4-2 pres blokları kullanaraktan vesaire. Hani evet olabilir modern sistemlere açık bir teknik direktör ama biraz acaba erken mi Beşiktaş için ya da Beşiktaş'ta bunları yapabilir mi? Yine oyun kurarken Paladino'dan bahsediyorum. Geriden kontrollü çıkış özellikle paslar rakibin üzerine çekme gibi zaman zaman kendi yarı sahasında blokları iyi kapatıp yine kanatları half space bölgelerinde kullanma ve sürekli pozisyon rotasyonları bu durumda değişken pozisyonlar oyuncuların sürekli yer değiştirmesi ki Ketelere söyleyemedim ve Belçikalı oyuncu önemli bir aktif rol oynadı onun sistemindi. Neyse şimdi hani ecek acak ekleriyle konuşmayalım bir bakalım kim gelecek üzerine hani şeyleri konuşuruz. Ama hani bu da çok şu anda Twitter'da saniyede bir yazanlar var. Mesaj yazanlar da var. Evet. Bakalım siyah beyazlar kime gidecekler ama zaman azalıyor. Bu ciddi bir problem bence. Ciddi bir problem hatta baya baya ciddi bir problem. Siyah beyazların özellikle ön eleme maçlarını artık az bir süre kaldı. Bir an önce teknik direktöre karar verip onun raporu doğrultusunda transferlere girmesi gerekiyor. Herhalde en mutlu takım Galatasaray. Hani bir şekilde kadrosu gayet iyi. Hocası seçimi de yaptı. Hocası da takımın başında. Şimdi belki de Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyecek. Hani bir Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor. Bir acelesi yok. Şu anda Galatasaray taraftarı kadar herhalde mutlu olan bir taraftar yoktur. Endişesi yok. Dediğim gibi seçime Sayın Başkan tek aday giriyor. Değerli oyuncuları var. Evet, belki bir iki oyuncu ayrılabilir. Ama onlar için de çok acele etmeye gerek yok. Milli takıma birçok oyuncu gönderdi. Belki ciddi satışlar yapacak. Onları falan göreceğiz. Bu arada atletizm var. Çok severim atletizmi. 100 metre mi 200 metre mi şu anda izleyeceğim ama böyle bayılırım. Özellikle kısa mesafe koşularını. 100-200 işte ne bileyim engelliler var. Onlar da uçuyorlar yani. Beyler bayanlar fark etmez. Ama gerçekten önemli bir spor. Eskiden çok hızlı koşardım gençliğimde ama tabii böyle bir şeyimiz yoktu yani olsaydı herhalde yani bunların yanında ismimiz okunmazdı tabii. Gerçekten inanılmaz. Evet, hatta şimdi başladı. Nerede yapılıyor ya? Gerçekten 200 metre 19.67 dünya rekoru. Bir de 20.03 var. Avrupa rekoru olabilir, olimpiyat rekoru olabilir. 200 metre erkeklerde 15 17 18 19.69 koştu. İnanılmaz. İnanılmaz. Evet. Amerikalı koşucu 19.69 koştu. 19.67 dünya rekoruydu. İki sariseyle kaçırdı. Kenneth Bednarek. Evet, Diamond League'de. İnanılmaz. Gerçekten ama bir rekor oldu. 20.03 yerine 19.69'da koştu. Ama dünya rekoru değil herhalde. Belki de ligin rekorunu kırdılar ama 19.69 acaba bu final miydi yoksa şey miydi? Finale kalma mücadelesi. Yalnız gerçekten efsane koştu ya. Bir daha bakıyorum. Son metrelerde bu kadar yani çok rahat bıraktı kendini. Birazcık zorlasaydı falan dünya rekorunu da kırabilirdi. Evet. Meeting record. Evet, gerçekten inanılmaz. 19.69 200 metreyi koştu beyefendi. Biz de burada işte dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki Montelli hocamız öyle yapsa böyle yapsa ne bileyim işte Beşiktaş teknik direktör olarak kimle anlaşacak? Fenerbahçe'de kimler gelecek? Teknik direktör adayları kimler? İşte buralara bakmaya çalışıyoruz. Bir taraftan yüksek atlama var. 2 metre atlıyorlar. Yani inanılmaz şeyler yapıyorlar gerçekten. Bireysel sporlarda çok çok özel performanslar var. Hakikaten hayranlık duymamak elde değil. Çok özel şeyler yapıyorlar bazı spor dallarında. Uzun atlama falan var. Yani evet, tabii az önce bahsettim. Yani Italiano dediğim gibi konuşuluyor. Yani iyi bir kadro kurulabilirse olabilir. Yani idare edebilir. Hani tam Beşiktaş'ın aradığı hoca diyemem ama belki zaman verilirse olabilir. Bir şey diyemem. Ama kendi fikrimi sorarsanız ben yok derim. İkisine de yok derim. Niye bir İtalyan onu da bilmiyorum. Hani Almanya'ya gidebilirler. Bu arada Fenerbahçe'de ciddi şeyler var. Gerçekten. Çok isim yazılıp çiziliyor. Üst üste geliyor haberler. Fenerbahçe'de başkan adayları birbirinden iddialı isimlerle görüştüklerini işte basın mensuplarına iletmeye başladılar. Fenerbahçe'de sanırım uçaklar inecek, öyle gözüküyor. Öyle bir şey aldım ben. Vibe aldım yani, burada onu söyleyeyim. Evet, şöyle bakıyorum. Tamam. Evet, ilginç tartışmalar da var tabii, sosyal medyada görüyorum bir taraftan. Peki, biz şimdi yavaş yavaş reklam aramız geliyor. Sevgili dinleyiciler, Genk karşısında 1-0 önde deplasmanda, daha doğrusu iki takım arasındaki maç final mücadelesinde 114. dakika. Hadi penaltıya gitsin de biz de biraz keyiflenelim. Yoksa saçma olacak yani. 110-120 dakika maç izleyip sadece bir golle bitecek mücadele. Hadi Hadi yapıyorsanız bari şu mücadeleyi penaltıya götürün. Öyle daha iyi olur. Mesela Toluca Tigres maçı da yine Şampiyonlar Ligi Konsasaf Şampiyonlar Ligi final mücadelesi penaltılara gitti. Yani siz de bunu yapın. En azından biz de keyif alalım. Yani Belçikalı değiliz ama keyif alırız. Peki bir araya gidelim. Saat başında tekrar buradayız.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
4: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar buradayım. Brezilya'da iki maç başladı. Vasco da Gama, Atletico, Mineiro ve Palmeiras mücadelesi başladı. Evet. 0-0'lık beraberlik var. İkinci dakika oynanıyor. C, E, F, I ve L gruplarındaki İyi maçlar, güzel maçlar olur demiş. İtalya'nın olmaması üzücü. İspanya kupayı kazanır. Türkiye'miz çeyrek final yapar. Tahminim demiş. Dinleyicimiz İstanbul'dan. Sevgili Hasan Bey. Evet. Ben de katılıyorum bu arada. I grubu da güzel maç. Güzel bir grup. Norveç, Irak, Senegal, Fransa özellikle. Senegal de fena bir takım değil. Ama tabii bence turnuvanın en güçlü takımı tartışmasız kim? En güçlü takımı kim sizce turnuvanın kadro olarak? Var mı bu konuda fikir beyan etmek isteyen? En güçlü takımı kim? Hatta ilk iki takım da olabilir, fark etmez. Ama bir şekilde yazabilirsiniz. Bence söylemeyeyim. Neyse hadi yazın sonra konuşuruz. İtalyano'ya karşıyım ben. Paladino tercihine de Beşiktaş'ın karşı olacağımı söyleyeyim. Ben şahsen ikisini de istemem. Yok mu yani? Evet. Daha iyi hoca yok mu yani? Dediğim gibi ben bu iki teknik direktöre de karşıyım. Eğer şu anda Beşiktaş'ın gündemi buysa sıkıntı var demektir. Şahsen kendi düşüncem bu. Ben dediğim gibi bu iki teknik direktörün de olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama düşüncem bu şekilde. Monza ile işte ligde kalmayı başarmış. Fiorentina ile konferans liginde yarı final oynamış. Atalanta'yı 13. sıradayken almış, 7. sırada tamamlamış. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'ten 2 maçta yarım düzine gol yemiş, elenmiş. Gelsin Beşiktaş'a, ne güzel. Güzel. Bayağı başarılı. İspanya ve Fransa. İspanya ve Portekiz demiş İbrahim Bey. İspanya ve Fransa demiş Erdinç Bey. Yok mu artıran? Arjantin'i yok saydınız ya. İngiltere yok mu yani? Şimdi İngiltere güçsüz mü? Almanya çok mu güçsüz? Artı bak milli takımımız var yani lütfen. Oraya da bakalım ya. Biz de bayağı güçlüyüz. Ama tabii bence Fransa çok açık ara önde ya. Fransa milli takımı yani başlarında bir teknik direktör olsa bence yani Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonasını açık ara böyle uzun yıllar kazanır yani. Başlarında bir teknik direktör olursa. Çok iddialı bir söylemde bulundum ama bilmiyorum katılan olur mu ama ben böyle düşünüyorum. Onların başlarında bir teknik direktör yok. Öyle düşünüyorum. Fransa'nın olmaz. Mümkün değil yani. Deschamps'la olmaz. Olursa da oyuncular bir yerde hani büyük bir sorumluluk alırlar. Yoksa olmaz ya. Gerçekten olmaz. Daha iyi bir teknik direktöre gitmeli siyah beyaz takım. Diyelim hadi neyse buraya artık noktalıyım. İtalyano falan, Paladino falan geçelim bunları. Umarım olmaz. Asılsız haberlerdir. Beşiktaş'a uçuracağını falan düşünmüyorum. Fransa, İngiltere, İspanya abi Brezilya, Arjantin'de olabilir demiş dinleyicimiz. Sevgili Hasan Bey demiş. Vallahi olabilir. Yani Fransa, İngiltere, İspanya. Bu Portekiz de güçlü ama bence Fransa'yı 1'e koymak lazım. İngiltere bireysel anlamda belki 2'ye koyabiliriz ama kolektif anlamında ben Fransa'yı da 1'e koymuyorum. Kadro değeri olarak 1'e koyuyorum. Ama oyun anlamında İspanya'yı 1'e, sonra da işte Arjantin'i olabilir. İngiltere fena bir takım değil. Gerçekten güçlü bir takım. Fark yaratabilir. Teknik direktörü hani en azından o sene bu sene olabilir onlar için. Dediğim gibi yola da bakmak lazım. Hangi yoldan ilerleyecekler? Nasıl ilerleyecekler? Buraya bir bakıp etmek lazım ama evet. Neler oluyor? Neler? Fenerbahçe'de özellikle başkan adayları bugün çok şey, şu anda sosyal medya kaynıyor gerçekten. Her an bir isimle alakalı bir şey duyuyoruz. Bambaşka şeyler duyuyoruz. İşte Lewandowski'ye resmi teklif Sayın Hakan Safi'ne. Evet, bu arada Amerika-Senegal mücadelesini de izleyeceğim şimdi birazdan. 22.30'da başlayacak o mücadele. Taraftan bir takip edeceğim. Neler oluyor? Amerika nasıl bir futbol oynuyor? Bir görmek lazım. Yani bize ne kadar zorluk çıkarabilir kısmına bir bakacağım. En azından bir dünya gözüyle bir görelim, sonra bir üzerine konuşuruz. Evet, şöyle bir bakıyorum gündemde. Evet, ben de bir tweet attım bu arada. Italiano ve şeyle alakalı, nedir o? Paladino ile alakalı böyle bir, ben de bir nacizane bir tweet attım. Olmaz dedim ikisi için de. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Ya. İkisi de olmaz diyorum. İkisine de ısınmadım. Hiçbir şekilde daha iyi teknik direktörler bulunmalı. Evet, şu anda bir tweet attım. Twitter'dan takip edin Caner Aydaş. Bakalım kimler ne diyecek, merak ediyorum. Gündem önemli. Çok önemli hatta. Diğer tarafta Fenerbahçe'ye şimdi geçeceğim. Başkan adayların açıklamalarını okuyacağım sizlere. Bakalım ne düşüneceksiniz. Yine gündemde olan isimlerle alakalı fikirlerinizi yazabilirsiniz. İyi yayınlar Caner Bey demiş. Brezilya'yı çocukluğumdan beri seviyorum. Ama Ancelotti geldi ya, bence İspanya, Arjantin, İngiltere, Tuchel ne yapacak bilmiyorum. Antalya'dan Serkan Bey. Valla ben de gençliğimde, çocukluğumda hep Brezilya'yı seviyordum. Çok böyle pozitif bir futbol oynuyorlardı. Çok göze hoş gelen bir futbol oynuyorlardı. Ama sonrasında birazcık...

0: Arjantin'de yoksa İspanya'yı desteklerim ya. Yani kendime en yakın böyle hissettiğim ülke İspanya. Ama önce Arjantin. Milli takımımız Arjantin, İspanya. Dördüncü olur mu? Olmaz herhalde. Yani yeter üç tane. Caner abi, Dünya Kupası İspanya ve Fransa ikilisinden birisi alır. Bu iki haricinde, bu ikili haricinde bence büyük sürpriz olur diyor. Kim diyor? Sevgili Tuncay Bey. Peki. Evet, şöyle bakıyorum. Bu arada Beşiktaş Bahçeşehir Koleji mücadelesi biliyorsunuz. O maçların programı da yayınlandı playoff'ta. Yine Anadolu Efes Fenerbahçe basketbol Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ndeki maçların playoff yarı final maçlarının programları da yayınlandı. Müthiş maçlar izleyeceğiz. Yani aslında toplamda 10 maç izleyeceğiz gibi gözüküyor ama 6 maçta da bitebilir tabii. Bakalım kimler finale çıkacak. Basketbol ligimizde de böyle güzel maçlar izleyeceğiz yakın zamanda diyelim. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Sonra tekrar buradayız.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Evet, bu arada Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizden Amerika'nın hazırlık mücadelesi Senegal'le oynayacağı mücadele Esport Plus'tan nakden yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Esport Plus'a üyelik yapabilirsiniz. Ve bu maçı Esport Plus farkıyla takip edebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Senegal'le de oynayacağı hazırlık mücadelesi. Evet bakalım. Evet, çok fazla şey var. Sayın Aziz Yıldırım'ın transfer komitesi Manchester City'den City forması giyen Ake'nin şartlarını sormuş. Yine sayın sevgili Yaz Sabuncuoğlu'nun haberi. 8 milyon euro civarında bir bonservis ve 6 milyon euro maaş ve bonuslar masadaki şartlar. İnanılmaz. Sayın Safi ne demiş? Bir bakalım, sırayla bakalım. Bugün yine birçok açıklama geldi. Son dönemlerde ortaya atılan asılsız bir iddiayı da burada netleştirmek isterim. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi yüzünden ceza aldı deniliyor. Bu doğru değil. Kerem transferinde kurumlar gereken incelemeleri yaptı ve herhangi bir usulsüzlük olmadığı net bir şekilde ortaya konuldu. Fenerbahçe, bunu üzülerek söylüyorum, geçtiğimiz sezon içerisinde kaynak girişini doğru

Zamanında yetiştiremediği için UEFA harcama limitini aştı ve bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Peki Fenerbahçe Spor Kulübü kaynak girişini neden zamanında yetiştiremedi? Bunu da sanırım hatırlatmak gerekiyor. Geçtiğimiz Eylül ayında kongrede 11, 12 ve 13. maddeler oy çokluğuyla reddedildi. Fenerbahçe Spor Kulübü halihazırdaki projelerini hayata geçirmek için bir mali kongre daha düzenlemek zorunda kaldı ve kulübe yapılacak kaynak girişi gecikti. O gün seçim stratejisi nedeniyle bu maddeleri onaylatmam diyenler bugün bu cezanın sorumluluğunu da taşımalı diye düşünüyorum. Kongre üyelerinin de bu konuda doğru bilgilendirilmesi çok önemli demiş Sayın Safi. Hani benimle ilgili değil diyor. Biz gereken şeyleri yaptık diyor Sayın Hakan Safi. Bizim teknik adam planlamalarımızda olmasa da Aykut Kocaman üzerinden bir seçim stratejisi yürütmek, oy kaybederiz diyerek Fenerbahçe'nin önemli değerlerinden birinin yıpratılması doğru değildir. Bu tutum birleşmeye değil, Fenerbahçe'nin değerleri üzerinde ayrışmaya yol açmaktadır. Biz bunu kabul edemeyiz, etmemeliyiz. Özetle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Fenerbahçe başkanlığı yarım kalmış hırsların değil, büyük hedef ve hayallerin yeridir. Sadece kendi Fenerbahçesini sevenlerden olmayacağız. Saf Fenerbahçe sevgimiz için her gün mücadele edeceğiz. 8 yıl boyunca gözlerini yuman, kulaklarını kapatanlar gibi davranmayacağız dedi Sayın Safi. Çok da hani böyle keskin uçlu cümleler. Bilmiyorum bu sözleri kime söylüyor. Ama aslında bayağı bir mesaj var bu sözlerde. Türkiye'nin farklı bölgelerinde 5 pilot takım satın alacağız demiş. Bu hem o bölgedeki yetenek havuzuna daha yakın olmamızı hem de rekabetçi ortama sokmakta zorlandığımız gençlerimizi oynama süresi sunmamızı sağlayacak. Biz aynı zamanda Avrupa'dan da bir takım alma planı üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda yaptığımız incelemeler sonrasında yoğunluğumuzu 3 farklı ülkeye verdik. Avrupa'da yapacağımız bu işbirliği hem oyuncu hem de teknik adam gelişimi konusunda bize büyük avantajlar sunacak. Bu arada Sayın Safi bunu söylemişken ben de bir iki kelam etmek isterim. Ya yıllardır yani bilmiyorum ne diyeceksiniz ama her böyle başkanlığa aday olan yani bütün camialardan bahsediyorum. Başkan adayları ya Avrupa'da bir pilot takım alacağız. İşte masada işte Belçika var. İşte ya gidin alın ya. Ya biriniz de yapın gerçekten. Gidin İsviçre'den işte örnek veriyorum. Winter Uğur'u satın alın. Yani 20 30 50 milyon euroya satın alırsınız. En kötü gidip işbirliği yapın. Burada oynatmadığınız oyuncuları hani alıp da oynatamadığınız böyle yok parasına sağa sola göndermek zorunda kaldığınız oyunculara deyin ki gidin İsviçre'de oyna kardeşim. Hem adam oynasın, orada kendini geliştirsin, maç pratiği girişsin ya da yani maç temposu olsun ondan sonra satarsınız. Ya da ne bileyim işte Belçika 2. liginde, Belçika 1. liginde hani gidip alabilirsiniz bu takımları ne kadar çok büyük değerleri var yani. Yani en kötü işbirliği yaparsınız. Yani bir kardeş takım yaparsınız. Her sezon birkaç oyuncu biz size yollayacağız. 3-4 oyuncu yerli yabancı fark etmez. Yani Sayın Safi bunu söylediği için ona atıfta bulunmak için onun projesini ya da bu söylemlerini çürütmek için söylemiyorum ama her seçim zamanında sıklıkla duyduğum bir şey olduğu için söylüyorum. Yani biriniz de fiili olarak bir eylem yapın bu konuda. Yani gidin alın. Evet diyelim ki ya Galatasaray gitti işte Belçika'dan Antwerp'i satın aldı diyelim. Ya da işte ne bileyim Zoltán Varagem'le anlaştı ve oyuncularını oraya gönderecek. Yani Chelsea nasıl Strasbourg'u besliyorsa mesela bizim takımlarımız da yapsın bunu yani. Yapın yani yok parasına getirdiğiniz oyuncuları gönderiyorsunuz sağa sola. Üstelik bir de parasını ödüyorsunuz. Bir de gittiği takımda yani en azından oynama garantisi alırsınız. Değil mi? Oyuncular belli bir dakika süre bulur. Dediğim gibi oynama garantisi alırsınız. Düzenli oynarlar.
Sonrasında satarsınız.

satmak için en azından elinizde çok ciddi doneler olur oyuncunun oynadığına dair. Hollanda olabilir. Yani şimdi Telstar'a gidip de oranın başkanıyla konuşsam ya da yönetimiyle konuşsan, hani güzel bir proje sunsan, işte beyefendiler alt ligden çıktıkları takımla bu sene mücadele ettiler. Yani ne kadar çok majör ve elit futbolcuları var Telstar'ın. Açın izleyin maçlarını. Yani diyeceğim ki şimdi çoluk çocuk da oynuyorlar. Gerçekten öyle yani. Çoluk çocuk da oynuyorlar yani. Gidin işte verin yani. Büyük takımlardan bahsediyorum yani. Gücünüz mü yetmiyor? Vizyonunuz mu yok? Hepsi var. Öyle diyorsunuz ya, biz vizyoner, ben bir başkanım, başkan adayıyım. Öyle şeyler yapacağız ki işte yapın. Hem şeyi korumuş olursunuz. Yok parasına götürüp satmazsınız oyuncuları. Başka yerlere kiralık verip o başka takımların parlatıp sonra satıp da onların para kazanmasına, sizden o satın alma opsiyonunu değerlendirip bir şekilde yok parasına satmak zorunda kalıyorsunuz. Örnek veriyorum işte. Semih Beşiktaş'tan gitti Cagliari'ye. İşte 8-10 milyon satın alma opsiyonu. Diyelim ki Semih gitti Cagliari'de 25 gol 20 asist yaptı. 10 milyon euroya gitti. Halbuki onu yapacağınıza gönderin kendi pilot takımınıza. Yani orada oynasın, 30 gol atsın, sonra siz kendiniz gidin satın. Yani Semih olmaz, başka birisi olur. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzonspor'da, hani bu dört büyük takımda yıllardır kimler geliyor, kimler nasıl gönderiliyor bir bakın edin. Yani Sayın Safi'nin bu anlamda söylediği şey önemli. Ama bu gerçekten gerçekleşecek mi kısmı bilmiyorum. Daha önce de bunları hep duyduğum için çok emin olamıyorum. Avrupa'nın farklı bölgelerinde 5 takım satın alacağız demiş. Bu hem o bölgedeki yetenek havuzuna daha yakın olmamızı hem de rekabetçi ortama sokmakta zorlandığımız gençlerimize oynama süresi sunmamızı sağlayacak. Biz aynı zamanda Avrupa'dan da, pardon, ülkemizden 5 pilot takım, özür diliyorum, düzeltiyorum. Avrupa'dan da bir takım alma planı üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda yaptığımız incelemeler sonrasında yoğunluğumuzu 3 farklı ülkeye verdik. Avrupa'da yapacağımız bu işbirliği hem oyuncu hem teknik adam gelişimi konusunda bize büyük avantajlar sağlayacak demiş Sayın Hakan Safi. Caner Bey, Fenerbahçe'de daha başkan ve çalışacakları hoca, onların sistemini belli olmadan bu transfer çalışmaları ne derece doğru bilmiyorum. Ben de şaşkınım. Çünkü Fenerbahçe'de asıl olan bence oyun felsefesinin oturması. Serkan Korkmaz Sakarya'dan yazmış. Serkan Bey, ben de birkaç gündür bunu dile getirmeye çalışıyorum. Yani kime göre bu oyuncular? Mesela şimdi yazılıyor ya işte, Sayın Safi Lewandowski'ye teklifte bulunmuş. Hayır der misin? Demem. Ama kime göre Lewandowski gelecek? Mesela hangi teknik direktör? Şimdi bir teknik direktör düşünün. Yani bu teknik direktör, işte örnek veriyorum, Osimhen gibi böyle her yere koşan, kendini parçalayan, yani koşan, mücadele eden, yırtıcı bir santrafor istiyorsa ne olacak? Lewandowski yedek mi kalacak mesela? Oynatmayacak mısınız? Yani Lewandowski, koskoca Lewandowski gelip 40 yaşında işte gidip de ne bileyim Erzurumspor deplasmanında kenarda mı bekleyecek mesela? Mesela soruyorum. Yani önce bir teknik direktör belli olsa daha iyi olmaz mı? Çok daha iyi olmaz mı yani? Hani ona göre biz de deriz ki ya hocam, yani bu adam geçiş hücumu oynatıyor. Ya ona göre Lewandowski olmaz. Daha hızlı bir santrafor lazım. Yok ya, ben pas oyunu oynayacağım, Barcelona gibi oyunu 55 metre, 55 metre diyorum, 35 metrede, 40 metrede oynayacağım diyorsa tamam, o zaman olur Lewandowski. Daha az koşar, daha az yorulur, 7-8 bin kilometrede maçı bitirebilir. Çünkü diğer oyun zaten takım boyu çok şey, dominant, topu vermeyen bir takım. %70, %80 zaten top Fenerbahçe'de, Lewandowski'de ceza sahası ve çevresinde büyük iş yapar diyebiliriz. Ama yok, İşte Tedesco gibi, işte Solskjaer gibi, hani bir geçiş hücumu diyebileceğimiz ya da ikinci bölgede hani kaptığı toplarla rakibin hataları sonucunda kazandığı toplarla rakip kaleye hızlı giden bir takım, oyun formasyonu genel olarak buysa, yerleşik ve baskın oyun planı buysa,

O zaman Lewandowski'ye gerek yok ki. Oynayamaz çünkü yani. O oyunda oynayamaz yani. 3 defa gidip gelse 4. de muhtemelen hocam beni çıkar der yani. O zaman başka bir oyuncuya, belki Girassi'ye gitmeniz gerekiyor. Değil mi? O zaman Vedat Muriç de çünkü olmayabilir mesela. Sayın Yıldırım'ın şeyi, santrafor adayı mesela. O da olmayabilir belki. Yani daha hızlı bir santrafor olabilir. Daha hızlı santraforlar olabilir. Rakip kaleye böyle raket gibi gidebilecek. Kendi ha olabilir. Vedat'a yok demem tabii her halükarda ama hani her oyunda bir şekilde muhafaza edebilirsiniz Vedat'ı. En kötü sıkıştığınız anlarda Vedat Muriç'i oynatabilirsiniz ama evet tabii önce bir teknik direktör olsa daha iyi olur. Caner Bey iyi yayınlar. Bu tarihi bir kenara yazın, yazalım. İspanya bu turnuvada başarılı olamazsa Pep İspanya'nın teknik direktörü olabilir. Keşke Beşiktaş'a gelse demiş Antalya'dan Serkan Bey. Böyle bir televizyonda güzel bir komedi programı var. Geçmişte böyle bir böyle meşhur bir oyun vardı ya da bir bölüm vardı. Orada bir önemli bir tiyatrocu ya da sinema oyuncusu böyle her içini çektiği konuda şey söylüyordu. Keşke benim de olsa diyordu ve bir şekilde işte o söylediği şey kırılıyordu. İşte ne bileyim yok oluyordu, parçalanıyordu vesaire. Şimdi biraz öyle gibi olmuş. Yani keşke Pep gelse burada çalışsa da hangi takıma geldiğinin çok önemi yok. Yani dünya gözüyle Pep'i Türkiye'de izleriz. Efsane olur ama zor sevgili Serkan Bey. Bu sadece bir temenniden öteye gitmez bence şu anda. Bence iyi bir temenniden öteye gitmez. Sayın Safi başka neler söylemiş? Fenerbahçe geçtiğimiz sezon içerisinde kaynak girişini doğru zamanda yetiştiremediği için UEFA harcama limitini aştı ve bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Peki Fenerbahçe kulübü kaynak girişini neden zamanında yapamadı? Burada sanırım hatırlatmak gerekiyor. Geçtiğimiz Eylül ayında kongrede 11, 12 ve 13. maddeler oy çokluğuyla reddedildi. Yeterince anlatılmadı bence. Onun da bir etkisi var ya da anlatılamadı. Neyse artık bilemiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü halihazırdaki projelerini hayata geçirmek için bir mali kongrede düzenlemek zorunda kaldı ve kulübe yapılacak kaynak girişi gecikti. O gün seçim stratejisi nedeniyle bu maddeleri onaylatmam diyenler bugün bu cezanın sorumluluğunu da taşımalı diye düşünüyorum. Kongre üyelerinin de bu konuda doğru bilgilendirilmesi gerekiyor demiş. Sayın Hakan Safi. Evet önemli açıklamalar tabii. Hani şimdi gönül istiyor ki tabii burada hani ben herhangi bir başkan adayını desteklemiyorum. Fenerbahçe'de de değilim ben ama iddialı söylemler. Yine mesela bugün iki milli oyuncuyla anlaştık dedi. Önemli. İnsan düşünüyor. Acaba kim? Yani ikisi zaten kendisinde hatta üçü şu anda milli takımda yani işte kimler olabilir insan yurt dışındaki oyuncuları arıyor bir anda gözleri acaba kim diyor işte Hakan mı Can mı ne bileyim Aral Şimşir mi işte Merih mi Zeki mi hani düşünmüyor değil Arda mı geliyor acaba tekrar falan önemli söylemler evet bence. Ya bakalım iddialı söylemleri var sayın Hakan Safi'nin genç bir iş insanı başarılı olmasın daha doğrusu olabileceğini de söylüyor. Bu konuda da güçlü argümanları var ama yine söylüyorum ben bir kongre üyesiyim ve sayın Safi'ye neden oy vermeliyim sorusunun cevabını ben henüz dolu olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Eminim ki Fenerbahçe kongre üyeleri de böyle düşünüyor. Ya da Sayın Aziz Yıldırım'a neden oy vermeliyim tekrar? Geçmişte zaten vermiştim. Kendisi uzun bir süre ara verdi. Şimdi neden oy vermeliyim? Yani ben istiyorum ki teknik direktörümü bileyim. Hani kimle çalışacak Sayın Yıldırım? Onunla da çalışırız, bununla da çalışırız. Önemli değil. Hayır ben kimle, kimi göreceğim ben karşımda? Yani Sayın Aykut Kocaman mı, Sayın İsmail Kartal mı, Sayın başka bir isim mi, neyse artık bu sayınlar kimler yani bunları bir göreyim. Antep'ten Yalçın
Yalçın Bey ne demiş? Antepsporluyum. Peki sevgiler Hakan, Safi, Kimmeci, Lewandowski, Greenwood, Meri, Ferdi'yi almış. Hangi Ferdi? Yapma. Yok yok, daha neler. Ferdi İngiltere'de yılın futbolcusu seçilmiş. Ben o öyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Greenwood, yani bazıları burun kıvırıyor. Hani Greenwood buraya gelecek de biz beğenmeyeceğiz oluyor. İlginç. Greenwood bayağı bir iyi oyuncu. Yani buranın, bu ligin de tozunu dumanını attırır. Söyleyeyim ben size. Sané'nin yaptığı etkiyi, ki bence yapamadığı etkiyi, daha fazlası var Sané'de. Önümüzdeki sene yapabilir. Ben bu kadar olduğunu düşünmüyorum sevgili Yalçın Bey. Yani not almama gerek yok. Zaten biliyorum bazı şeyleri de, belki her şeyi konuşamıyoruz. Ya bunlardan bazıları var. Evet, bu şeyin içinde Ferdi Kadıoğlu olduğunu düşünmüyorum ama burada ismi geçen bazı oyuncularda görüşmeler yapıldığını ya da görüşmelerin belli bir seviyede olduğunu biliyorum. Ferdi konusunda da Ferdi'nin şu anda Türkiye'ye gelme ihtimalini çok düşük görüyorum. Siz de yazın bir kenara. Ferdi Brighton'dan daha büyük bir kulübe gidebilir. Benden duymayın da. Olabilir. Olabilir. Neyse, bunu okumuyor ama olabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, olabilir dedim. Daha fazlası olmaz zaten. Şöyle ki, hani bir tarafta Fenerbahçe'yi yıllarca yönetmiş bir başkan adayı, Fenerbahçe'nin eski başkanı, değerli bir iş insanı, Fenerbahçe camiası için çok şey ifade eden bir başkan adayı. Bir tarafta da yeni nesil bir başkan adayı. Tabii ki burada kongre üyeleri doğru karar verecektir. Hani burada bizim tabii ki şunu bunu işaret etmemiz pek mümkün değil. Ama ben bir Fenerbahçe kongre üyesi olsaydım, yine söylüyorum, kendi adıma bu yorum, bana faydasını görmek isterdim. Ben kim, benim teknik direktörüm kim olacak? Ve bu teknik direktör istediği ya da ona danışılarak transfer edilmeye çalışılan oyuncular kimler? A mı, B mi, C mi, neyse artık. Hiç önemli değil bu arada. Kimler? Benim zaten iyi bir takımım var şu anda. Bu iyi takımı daha iyi seviyeye çıkaracak transferler mi yapılıyor? Yoksa hani sadece seçim kazanmak için mi transferler yapılıyor? Ben buna bakmak isterdim. Zaten iyi bir takımım var benim. Fenerbahçe'nin iyi bir takımı var. Yani küçük dokunuşlarla böyle 4-5 maksimum 5 oyuncuyla taş gibi takım olur Fenerbahçe. Çok iyi bir stoper. Ederson kalırsa kabulümdür. Mert ve Tarık var arkasında. İşte çok iyi iki santrafor, etti 3. Bir tane golcü bir kanat, sağ sol fark etmez ama sağ olursa tadından yenmez. Etti 4. Hadi bir de sol bek ya da sağ bek. Bak maksimum. Çağlar var, tutarım. Kal kardeşim derim. Osterwolde var, kal kardeşim. Skriniar var, kal. Yiğit Efe var. Hadi Yiğit Efe'den vazgeçtim. Hani eğer alabiliyorsam oraya bir de yerli stoper yaparım. İşte Merih mesela. Hani konuşuluyor ya ismi. 4 tane stoper yeter bana. İhtiyaç olursa Mert Müldür'ü de orada oynatırım. Gibi. Archie Brown'u da oynatırım. Yani oynatabileceğim oyuncular da var orada, Joker. Yani 4-5 oyuncuyla zaten çok güçlü bir kadro haline gelir Fenerbahçe. Zaten iyi bir kadrosu var. Net iki tane santrafor, böyle hani tartışılmayacak iki santrafor. Üzerine eğer ihtiyaç olursa Talisca'yı da orada kullanabileceğim bir durum. Asensio var. İşte Talisca var. Hani 10 numara içinde zaten oyuncu var. Fred'den vazgeçmem. O dörtlüğü muhafaza ederim, İsmail dahil olmak üzere. Sağ beke daha iyisini bulursam Semedo'yu gönderirim. Bulamazsam kalır. Archie Brown'un daha iyisi varsa alırım. Yoksa gerek yok. İdare eder. Hani sağ bek, sol bek şampiyon yapmıyor dünyada. Yani dünyanın en iyi sağ bekleri, sol bekleri işte dünkü maçta izledik. Belki Real Madrid'de, Barcelona, işte Bayern Münih'te vesaire. Yani öyle bir şey yok. Sizi şampiyon yapan öndeki oyuncular.
attıkları goller, orta sahadaki o

organizasyonu yöneten oyuncular. İstediğiniz kadar gol yiyebilirsiniz. Siz yediğinizden daha fazlasını attığınız sürece zaten her zaman için favori durumdasınız ya da kazanırsınız zaten. Bunu da yapan takımlar var. Yani dünyada görüyorsunuz işte Bayern Münih 3 tane yiyor ilk yarı Mainz karşısında. Dakika 55 3-0 yenik. Dakika 90 4-3 yeniyor. Bu kadar basit. Stoperleri gidip gol atmıyor yani. Ya da atıyor zaman zaman olabilir tabii. Kim Menji işte orada. Kim varsa artık Upamecano. Mevzu bu değil. İşte beklere inanılmaz, beklerden inanılmaz bir yaratıcılık beklemiyorlar. Olise'den bir şey bekliyorlar. Diaz'dan bekliyorlar. Kane'den bekliyorlar. Orada kim var? İşte orta sahada Kimmich'ten bir şey bekleniyor. Yok, Bischoff'tan bir şeyler bekleniyor. Onlardan bekleniyor yani. Siz yeter ki iyi bir hücum hattı oluşturun. Eminim ki şampiyonluğu oynarsınız. Can Bey, bu takıma stoper sağ açık net bir forvet santro transferiyle işi bitirip sonra teknik adamı bırakmalı diye düşünüyorum. Samsun'dan Muharrem stoper sağ açık ve net bir forvet. Net bir forvet yetmez Muharrem Bey. Yani siz şimdi sınıfta kaldınız. Olmaz. Net bir forvet değil. İki tane santrafor almak zorunda. Forvet değil. İki santrafor almak zorunda Fenerbahçe. İki tane santrafor. Niye bir, net bir tane? Alacaksanız iki tane alacaksınız. Lig uzun bir maraton. Üzerine Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimalinizi düşünün. Hadi olmadı UEFA Avrupa Ligi'ne gittiğinizi düşünün. Yani bir santraforla falan olmaz. Hele forvet değil zaten. Santrafor almalı Fenerbahçe. Yani önce bir santraforu bir halletsin Fenerbahçe. Forvet olur. Yani iki kanatta da oynayabilecek. Zaman zaman on numara oynayacak birileri olur. Problem yok. Ama bir santrafor alsın yani. Ha, Sidiki Şerif'le falan olmaz bu işler yani. Olur. 3 sene sonra olur. Problem yok. Kalabilir. Zaten 10 artı 4'te lazım. Sidiki Şerif. Tutabilirsiniz. O artı 4'ün birisi olabilir. Problem yok. Archie Brown kalabilir. Nene kalabilir 10 artı 4'te. Ama siz 10 tane çok böyle taş gibi bir 11 bulmanız gerekiyor. Zaten bir yerliniz, yerli kaleci ya da stoperde, sağ bekte, sol bekte ya da İsmail falan idare edebilirsiniz. Yani bir tane Türk de idare edebilirsiniz. Artı 4 de eğer zaten mecbursunuz 23 yaş altı almaya. Zaten şu anda da var Fenerbahçe'de gözüküyor. Bir kısmını belki değiştirebilirsiniz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Takımı yeniden kurmaya da gerek yok. Fenerbahçe için şu anda bence güvenilir bir teknik direktör başta bir herkesin böyle güvenle bakacağı ya biz Fatih Karagümrük maçında neden bu kadar garip bir kadroyla çıktık demeyecekleri bir teknik direktör sonuna kadar arkasında olacakları bir teknik direktör ya da İşte ne bileyim biz hala 10 puan öndeyiz. Hala lideriz. Yani biraz böyle ayakları da yere hani beyanatları da böyle tutarlı bir teknik direktör. Diğer rakipleri de böyle işin içine katmayacak açıklamalar yapan. Yeri geldiği zaman öyle açıklamalar da yapan ama hani olur olmaz böyle açıklamalar yapıp rakibi de böyle şampiyonluktaki rakibini de gaza getirmeyen bir teknik direktör mümkünse. Ve ihtiyaç da olursa dediğim gibi böyle açıklamalar da yapabilir. Bunda da zararı yok. Ama en önemlisi tabii ki bu camianın dinamiklerini de bir şekilde kaldıracak bir teknik direktör. Ya da büyük takım dinamiklerini kaldırabilecek bir teknik direktör. Ha, şimdi diyeceksiniz ki ya, oklar direkt yerli teknik direktöre çıkıyor. Yok öyle bir şey demiyorum ben. Kesinlikle öyle bir şey demedim. Kimse de bana öyle bir şey dediğimi iddia etmesin. Öyle bir şey kesinlikle söylemedim. Sadece burada söylemeye çalıştığım şey işte az önce Beşiktaş'ta adı anılan teknik direktörlerden bahsettim. Italiano, Palladino. Geçelim ya. Bunları geçelim yani. Solskjaer de Manchester United'de çalıştı mesela. İşte bu Van Bronckhorst. Değil mi? Hollanda'da çalıştı, iyi bir takımda çalıştı vesaire. Şampiyon yaptı geldi. Yani ben onu söylemiyorum. Söylemeye çalıştığım şey buradaki baskıyı da kaldırabilecek bir teknik direktör. Ve mümkünse yine bu baskıyı daha önce çalıştığı takımlarda hissetmiş, yaşamış bu baskıyla
baş etmiş bir teknik direktör ki, ha diyeceksiniz ki o zaman Mourinho geldi başarılı olamadı.

Ya o zaten hani ülkeye fiziki olarak çok gelmedi gibi. Ya da fiziki olarak geldi ama diğer türlü gelmedi gibi. Zaten yoksa bir insan 36 maçın 33'ünde farklı kadroyla çıkmaz yani. Hani bir yerde kendi kendine der ki ya yeter ya biz ne yapıyoruz yani. Hani neyin denemesini yapıyoruz yani. 1 olur, 2 olur, 10 olur, 17 olur, 19 olur ama 36 maçın 33'ünde ya da 32'sinde farklı 11. Yani çok da olabilecek bir şey değil. Bunun adı rotasyon da olmamalı. Hani böyle şey de olmuyor. Fenerbahçe o sezon Şampiyonlar Ligi'nde de işte ne bileyim Bayern Münih'lerle işte Paris'lerle, Arsenal'lerle, City'lerle falan da oynamıyordu yani. Bakıyorum. Evet. Sayın Aziz Yıldırım açıklamaları da var. Oraya da bakacağım. Hemen şöyle. Ama bu hafta içi Fenerbahçe için çok dolu dolu geçecek gibi gözüküyor. Ben öyle düşünüyorum. İddialı açıklamalar olacaktır. Belki fiili olarak işte anlaşmak üzere oldukları oyuncular yazılıp çizilecektir. Yazılmalıdır da seçim kazanmak için. Ama bunun da tabii fiiliyatta bir gerçekçiliği de olmalı. Yani sadece oy almak için de olmamalı. Seçimden sonra olmadı bu denmemi. Mesela Sayın Aziz Yıldırım'ın bir açıklaması var. Fenerbahçe'ye hizmet etmiş Kayt, Volkan, Ceko bunlar gibi oyuncular da başka isimler de olabilir. Teknik ekip ve transfer komitesi içinde bu kadronun içinde olmasını arzu ediyoruz. Şimdi bu mesela güzel bir yaklaşım. Bir taraftan da yani ben mesela endişe taşıyorum. Neden? Benzer bir şeyi Beşiktaş denedi kısmen. İşte hatırlayın Sayın Hasan Arat döneminde denedi böyle bir şey. İşte Feyyaz Hoca vardı, Sayın Aybaba vardı değil mi? Hani Onur Bey vardı. Yani futboldan bayağı iyi anlayanlar Beşiktaş'ta geçmişte oynamış, Beşiktaş'ta büyük başarılar elde etmiş. Beşiktaş'ın dinamiklerini iyi bilen yani eski oyuncular da geldi ama çok başarısız oldular yani. Her anlamda bu arada. Sportif açıdan diyebilirsiniz ya. İki kupa kazandılar daha ne yapsınlar ama öyle değil. Evet. Bakıyorum. Evet evet güldür güldür şov doğru. Tam da o yani. Keşke benim olsa diye söylüyordu ya böyle. Ondan sonra da sürekli o istediği şeyler ya da hayal ettiği şeyler hep bir olumsuzlukla karşılaşıyordu. Bu arada Trabzonspor için bir söylenti bir sabah gazetesinin haberine göre Cabral'la Benfica'dan Lopez Cabral'la prensip anlaşmasına vardı yazıldı. Fena bir oyuncu değil bu arada. Trabzonspor adımları sağlam atıyor. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Evet, Sayın Yıldırım'ın açıklamalarına da bakacağım. Bu arada Amerika 1-0 öne geçti. Senegal karşısında dakikalar yediği gösterirken kim attı? Dest gol atan oyuncu dakikalar yediği alt hatta altıyı gösterirken önce kendi yarı sahasında bol bol paslaşlar sonrasında Pulisic kenara devrildi. İçeriye bir pas. Evet bir oyuncu daha kaçtı ve Dest'e bir pasla beraber Dest bitirmeyi başardı. Güzel bir organizasyon. Hızlı hücumları olacak Amerika'nın. Bunu turnuva boyunca göreceğiz. Özellikle Pulisic'e mutlaka alan bırakmamak lazım. Dest yine onlardan birisi. O da iyi oyunculardan birisi. Dest ama tabii en önemli oyuncuları Pulisic. Onu söyleyelim. Hala çok üst düzey performans gösteriyor. Chelsea yılları çok daha iyiydi. Senegal karşısında 1-0 öne geçti. Amerika onları kendi oyun anlayışıyla biraz yıkmak lazım. Yani çok böyle kendi sahanıza getirmemeniz gerekiyor. Amerika'yı çok hızlı oynamaya çalışan bir takım. Belki teknik kapasiteleri sınırlı olabilir ama çok hızlı ve hani basketbol gibi böyle çok savunmalar yerleşmeden hücum etmeye çalışıyorlar. Sağ bek bu arada Dest gördüğüm kadarıyla. Benden başlayarak bütün arkadaşlarım sizler hepimiz bir araya geleceğiz demiş Sayın Yıldırım.
güç olacağız. O gücü de zaten 3 Temmuz'dan sonra gösterdiğiniz o gücü bütün Türkiye, dünya gördü. 50 bin kadının stada gittiği bir maç dünyada yok. Bizim kadınlarımız onu gösterdiler 3 Temmuz'dan sonra. Şimdi onun için bir kere hepimiz birlik ve beraberlik olma şartını sağlayacağız. Evet, yani bu şeyde ilginçtir Sayın Yıldırım. Yani ilginçtir derken kötü bir şey değil, iyi bir şey bu arada. Hani kötü bir şey olarak algılamayın. Birlik beraberlik mesajları veriyor. Genelde hani şu ana kadar gördüğüm kadar, yani ben bu mesleğe başlamadan önce de üniversite yılların başında da üniversite yıllarında da Sayın Yıldırım vardı Fenerbahçe'nin başında, belki bir döneminden sonra ve hiç böyle bir dediğini hiç görmedim. Tabii ilginç geliyor bana, yani bizim gençliğimiz zamanında farklı bir dil, şimdi farklı bir yaklaşım. Kötü demiyorum, bir taraftan güzel. Hatanın neresinden dönersen dön belki kârdır. Kendisi de zaten böyle değerlendiriyor. Kendi ifadesi, geçmişte yaptığımız hataları yapmayacağız diyor. Önce birlik beraberliğe ihtiyacımız var Fenerbahçe'nin. Eğer şampiyon olmak istiyorsak her anlamda güçlü olmalıyız diyor. Bir arada olmalıyız, bir arada kalmalıyız. Taraftar, oyuncu, camia, içeride dışarıda fark etmez, kenetlenmeliyiz diyor. Adaylar. Burada da bahis görmüyorum, gayet güzel. Herkes transfer transfer deyip duruyor. 10 artı 4 kuralı varken bu işler ne kadar sağlıklı olacak? Kulüplerimizin çoğu sağa sola kiraladığı oyuncular geri dönecek. Kadrolar zaten şişkin. Bunları göndermek bile ciddi bir maliyet. Bu sene çok Anadolu kulübü transfer yasağı alır demiş. Kim demiş? Barış Bey. Barış Bey, aynı fikirdeyim. Ben de diyorum ki neden 10 artı 4? Niye? Kimi örnek alıyoruz? Referansımız kim? Yani neredeyse 15 gündür burada her yayın söylüyorum. Yani biz dünyada hangi ülkeyi kendimize referans alıyoruz? Hangi ülkede uygulanıyor bu kural diyorum. Kulüplerimiz, dün Sayın Yıldırım'ın bir açıklaması vardı. Bakın yine söylüyorum. Ben herhangi bir başkandan yana değilim. Her şeyden önemlisi Fenerbahçeli değilim ama önemli, değerli gördüğüm şeyleri de her zaman hakkını veririm. Dedi ki Kulüpler Birliği çalışmıyor dedi mesela. Yani şimdi ben mesela oturduğum yerde dedim ki vallahi başkan haklısın dedim ya kendi kendime. Şimdi hani bu tabii oradaki iş insanlarını rencide etmesin. Bu benim fikrim. Ya 10 artı 4'ü niye kabul ediyorsunuz ya? Siz bu futbolun paydaşlarısınız. Çıkın federasyona anlatın ya. Sayın Başkan, Sayın Mecnun Bey. Ya bu kısıtlama neye fayda sağlıyor? Biz gerçekten kimi örnek alıyoruz? Şimdi dinleyicimiz demiş, haklı olarak demiş ki birçok takımımız zarara girecek mesela. Doğru. Hani Fransa'da mı böyle bir kural var? Almanya'da mı var? İspanya'da mı var? Belçika'da mı var? Nerede var ya? Biri desin ki ya burada var. Biz de diyelim ki evet ya, gerçekten biz kendimizi referans olarak Avrupa'nın şu ligini aldık. Çok da önemli bir lig. Çok da hani böyle Avrupa'da başarılar elde eden bir ligin dinamiklerini, kurallarını ya da işte yaptıkları doğruları kendimize referans aldık. Bu da güzel bir şey. Yani buradan neden biz rahatsız oluyoruz? Diyelim kendi kendimize. Böyle konuşanları da önce biz uyaralım ya. Ne demek yani? Premier Ligi referans almışız kendimizi. Siz çıkıp burada hani bu kuralları eleştiriyorsunuz. Vallahi tek kelime etmem yani. Bırakırım yani. Şimdi 10 artı 4. Şimdi birçok takımdan sevgili Barış Bey. Birçok takımın yok oyuncusu. Şimdi gidip 23 yaş altı oyuncu bulacaksın. Hadi buldun. Kaçını oynatacaklar? Yani oynatacaklar mesela. Almak için alacaklar. Mecburen. Neden? Çünkü böyle bir kural var. Hani madem bu kuralı koyduk, o zaman deyin ki 23 yaş altındaki, yani 10 artı 4'ün 4'ündeki adamlar en az her biri 15 maç oynamak zorunda deyin mesela. Var mı böyle bir şey? Var mı? Ben mi kaçırdım? Varsa var deyin de benim şeyim olsun. Öğreniriz en azından. Var mı böyle bir şey? Barış Bey. Yok. Tam o zaman niye var 10 artı 4? 14 yapın mesela.
Ben istediğim oyuncuyu alayım. Ben niye 18 yaşında, 19 yaşında, 22 yaşında bir oyuncuya gideyim ki? Gideyim. Yani eğer

0: Kriter yapacaksanız o zaman altını da daha fazla dolduralım bu kriterlerin. Yani hep beraber bu kriterleri biraz daha yukarı çekelim. Ligimizin kalitesini, ligimize transfer olacak yabancı oyuncuların kalitesini belli bir noktaya çekelim. Bu arada az önce Senegal penaltı bekledi. Verilebilir mi? Verilebilirmiş ya. Ama vermemişler. Dinleyicimiz ne yazmış bilmiyorum ama bu YouTube linkini yani bana yolladınız ama ben girip de burada YouTube şu anda izleyemem haliyle. O yüzden bir şey yazıyorsanız yazın. İsminizi bilmiyorum ama yazın. Yabancı sınırlaması yapacaksınız. Sadece milli takımı takım kriteri koyun. Belirli sayıda milli olma kriteri getirin. Real Madrid, Paris, Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında kendi ülkelerinin adıyla anılıyorlar. Ülkesiz Real Madrid şampiyon mu oldu deniliyor. İspanya'nın Real Madrid takımı deniliyor. Ya o ülkesi falan geçelim tabii ya. O saçma sapan şeyler yani. O şeylere zaten hiç kulak bile asmıyorum ben de. Yani konuşmayı bile çok değerli görmüyorum bu durumu. Yani dün Arsenal'e şöyle bir bakalım. Dünkü Şampiyonlar Ligi yani hepimizin izlediği Barış Bey bir bakalım. Vaktim var mı? Var, birkaç dakikam var. Paris Arsenal mücadelesine bakalım şimdi. Kadrolar önümüzde. Şu. Safanov yabancı, Hakimi yabancı, Marquez yabancı, Nuno Mendes yabancı, devam ediyorum. Pacho yabancı, Ekvatorlu kendisi biliyorsunuz. Fabian Ruiz yabancı, bir İspanyol, kıymetli bir kardeşimiz. Désiré Doué Fransız, etli bir. Neves Portekizli, Vitinha Portekizli. Yani onlara yabancı, bize yabancı yani. Onlara göre de yabancı bu arada. O Senegal maçı müthiş. Mane ne kaçırdı ya, yazıklar olsun. Kaçan gol. Jackson, Nicolas Jackson. Bir de bu oyuncuyu Beşiktaş'a öneriyorlar. Yani inanamıyorum. 2 metreden kaçırdı ya. 2 metreden golü kaçırdı. Bir de bugün Beşiktaş'a yazıldı. Yani akıl tutulması falan yaşadım ama. Penaltı noktasından 2 metre daha yakın. 6 pasın 1,5 metre gerisinde sağ taraftan al da at dediler. Nereye attı? Tribüne tabii ki. Devam ediyorum. Juan Neves ne demiştik? Yabancı. Kvarabey yabancı. Osman Dembele yerli. Yani iki tane Fransız var. Devam ediyorum oyuna girenlere. Beraldo kendisi Brezilyalı olur. Zabarni Bey kendisi Ukrayna vatandaşı. Devam ediyorum. Zay Emery Fransız, etti 3. Gonçalo Ramos Portekizli, etti 4. Pardon, etti 3, hala 3'te. Barcola etti 4. Yani dün 11 artı 5 oyuncu değiştirdi değil mi? Doğru. 16 oyuncunun sadece 4 tanesi Fransız. Onların da ikisi sonradan oyuna girmiş. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka da bir şey söylemiyorum. Bir de Arsenal'e bakalım. Yani futbolun beşiği, dünyanın en güzel ligi ya, en özel ligi, çok izlenen ligi ya, o yüzden söylüyorum. Neyse, ona bakacağız ama birazdan bakalım. Amerika Birleşik Devletleri 1, Senegal 0, dakikalar 17, güzel bir mücadele, tempolu bir mücadele. Biz birazdan bir reklam arasına gideceğiz. Güzel bir, keyifli maç izliyoruz. Gerçekten merak ettim. Neye bakacağım? Tabii ki Arsenal'e de bir bakacağım. Acaba İngiltere'de de böyle bir tartışma olmuş mudur yani? Koskoca Arsenal Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyor ama bir tane İngiliz yok diye bir eleştirenler olmuş mudur? Sanmıyorum ama hadi diyelim ki olsa bile bunlar yersiz eleştirilerdir. Birazdan bakalım ama yani Arsenal'de de kaç yabancı var ki onlar çok tutucu biliyorsunuz. İngiltere'de ciddi kurallar var. Mutlaka İngiliz futbolcuların olması gerekiyor kadroda. Ona rağmen kaç oyuncu var içeride dışarıda? En azından oyuna giren oyunculara bir bakalım istiyorum. Evet, bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Saat başında tekrar buradayım.
1: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi.

yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir bakıyorum. Evet, 2-0 olmuş Amerika. 2-0'a getirdi skoru. Dikkat etmemiz lazım. Çantada giydik değiller yani. Öyle düşünenler varsa an itibariyle vazgeçsinler. İzleyebilirler Mücadele Espor'tan. Evet, az önce ne demiştik? Bir Arsenal'e bakalım, devam edelim. Yani bu da benim şansımdım herhalde diye düşünüyorum. Raya İspanyol, Gabriel Bey, Brezilyalı, Saliba Fransız, Hincapié yine yabancı. O da yanlış hatırlamıyorsam Ekvatorlu olması gerekiyor. Değil mi? Evet. Mosquera, o bir İspanyoldu kendisi. Christian Mosquera. Orta sahada kim var? Skelly İngiliz. Genç bir oyuncu. Evet, yeni forma. Yani bu sezon biraz daha sık forma. Odegaard yabancı. Norveçli. Saka İngiliz. Rice İngiliz. Rice de zaten biliyorsunuz İrlandalı mıydı? Evet, İrlandalıydı ama İrlanda asıllı İngiliz. Bir de Havertz de Alman. Timber Hollandalı. Sonradan oyuna girenler. Zubimendi İspanyol. Yine Madueke İngiliz. Yani 3 İngiliz mi etti? Gabriel Martinelli. O da Brezilyalı ve Gökereş'te İsveçli. Yani şöyle bakıyorum. Rice, Saka 2, Skelly 3, sonradan oyuna giren Eze ve Madueke. 5 tane İngiliz oyuncu var. Bunların hepsi bu arada milli takım havuzundaki olan oyuncular. Gördüğünüz gibi yani. Şampiyonlar Ligi finalinde toplasanız iki ülkenin kendi vatandaşı olan 7 8 oyuncu var toplamda. Yani 22 9 oyuncu da değişti. Arsenal 6 mı değiştirdi? 2 3 4 5 6 evet 6 onlar da 5 değiştirdi. 11 22 de öyle. 33 oyuncudan sadece 8 tanesi Fransız ve İngiliz vatandaşı. Bu kadar basit yani. Oluyor yani demek. Bu şartlarda kimse Avrupa'dan kupa beklemesin. 10 artı 4 kuralı başarı yüzyılda bir olur. Anca yaparsa yine Galatasaray yapar. Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde maksimum çeyrek final oynar. Oynarsa da bence çok büyük başarı. İyi bir Türk oyuncu zaten yetenekli ise formayı kapıyor ve kimseye vermiyor. Örneğin Arda Güler, örneğin Barış Alper Yılmaz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Arabamda her daim sizi dinliyorum. İzmir'den Barış Bey. Teşekkürler sevgili Barış Bey. Sevgiler İzmir'e ve güvenli sürüşler diliyorum sizlere. Caner abin, nasıl ki ben inşaattan anlamadığım gibi demiş. Türk futbolunu lütfen futbolun içinden gelen birileri yönetirse daha iyi olur demiş. Bu arada Paris'in kadrosunda Fransız diye saydıklarım da zaten orijin Fransız değil. Devşirme demiş. Neredeyse Fransız olmayan kadro ile oynuyorlar demiş. 10 artı 4 deseler anlarım ama sonuçta bu bile bir kısıtlamadır. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edilecekse eğer, Avrupa Ligi'nde mücadele edilecekse eğer 25-30 tane çok iyi oyuncunun olması gerekiyor. Ve bu oyuncuların yarısının sadece 85 milyonun içerisinden seçmek kadar saçma bir şey yok. Belki de Brezilya'nın sokaklarında bulmuş olacağız. Yani bunları engellemek kadar saçma bir şey yok bence demiş. Kim demiş? Sevgili Metin Bey. Tamam, devam edelim. Yabancı sınırlaması olmasa Türk futbolcular kendilerinden çok daha üst seviyelere çekmek zorunda kadrolara girmek için daha çok çalışmak zorundalar diyor. Bence bu mantığı kurmak bu kadar zor olmamalı bir

federasyon açısından. Şimdi sevgili Metin Bey, katılıyorum bu arada size. Yani rekabetin olmadığı bir yerde, yani insanlar forma, nasıl olsa ben forma giyerim. Nasıl olsa bir kural var ve bu kural da benim lehime dediği sürece tabii ki gelişim olmaz. Bir yerde rekabet varsa orada başarı vardır ki bence yerli oyuncular için de en önemlisi rekabete girmek. Az önce sevgili dinleyicimiz söylemiş, Barış Bey İzmir'den demiş ki örneğin Barış, örneğin Yunus, örneğin İsmail, örneğin işte sayabilirsiniz, birçok örnek sayabilirsiniz. Zaten oynamak isteyen, aklını futbola veren, kendisini futbola veren bir oyuncu zaten oynuyor. Yok, başka şeylerle ilgilenen oyuncularda kural olsa da olmasa da olması daha büyük dezavantaj. Neden? Çünkü oynamasa da o forma zaten bir şekilde ona geliyor sıra. 20 kez oynamıyor, 17 kez oynuyor ama bir şekilde o forma gelecek çünkü mecburiyetten o forma geliyor. Ben rekabetten yanayım. Ya da daha başka takımlarda gelişecekler. İlla Fenerbahçe, Galatasaray'da oynamak zorunda değil Türk futbolcularımız. Ya da en az en üst ligde oynamak zorunda değiller. Olabilir. Bir yılda 10 tane Türk futbolcuya 20-30 milyon euro vereceğime yabancı oyunculardan aynı ayarda olan oyuncuları bulup 3-4 milyon euroya oynatabilmek mümkün. Bu da doğru. Böylelikle kulüplerimiz çok aşırı maddi krizlere de girmemiş olacaktır diyor. İyi yayınlar dilerim Metin Bey. Güzel, uzun bir mesaj yazmış. Hepsini de okumaya çalıştım sevgili Metin Bey ama fikirlerinizin %99'una katılıyorum. Caner abi, kolay gelsin. Ben Cesur, yarın 47 yaşıma giriyorum. Mutlu yıllar sevgili Cesur Bey. Umarım sağlıklı, sıhhatli, ailenizle beraber güzel nice 47 yaşlar dilerim size. Tabii nice 47 yaşlar biraz abarttık tabii. Uzun ömrünüz, uzun yaşlarınız, güzel yaşlarınız olsun. Dergi yayıncısıyım. Çalışırken seni dinliyorum fakat fırsat buldukça sevgiler. Bu arada bana siz çocuk dergisi de yapıyordunuz değil mi sevgili Cesur Bey? Bana sanki zamanda söylemiştiniz. Çocuklar için böyle eğitici, geliştirici dergiler yaptığınızı söylemiştiniz. Eğer öyleyse ben kızım için almak isterim sizlerden. İyi de olur. Oğlum için olmayabilir ama kızım daha çok küçük yaş, yani çok küçük, 3,5 yaşında. Haliyle böyle eğitici içeriklere yok demem. Söylersiniz neyse ücretini öderiz ve alırız. Gönderirseniz sevinirim ama dediğim gibi bir yazın. Öyle mi onu bilmiyorum. Yok, farklı bir şey yapıyorsanız, hani daha yetişkinlere özelse, ona zaten bir şey diyemem. Evet, bu arada Amerika Senegal mücadelesi keyifli bir maç oluyor sevgili dinleyiciler ve Amerika'nın 2-0'lık üstünlüğü var. Almanya'da Finlandiya karşısında farklı bir skora gidiyor. Ben artı 6 dedim ama 4-0 şu anda. 2 gole ihtiyacım var. Deniz Undav 60 diğer golünde asistini yapmış. Yani ilk 3 golü Deniz Undav'a yazabilirsiniz. 2 gol, 1 asist. Son golü de Jamal Musiala atmış ve 4-0'lık bir Almanya üstünlüğü var. Kimse Almanya'yı konuşmuyor ama iyi bir kadrosu var. Wirtz, Musiala, Undav, Carl yine forma giymeye başladı. Kimi sağ bekte oynuyor. Oynamasa oraya bir sağ bek eklemesi yapıp Taha var yine önemli bir oyuncu. Kalede Baumann, yani iyi bir takım Almanya. Onlar da fark yaratabilirler. Evet, bu onardı. Dört kuralını anlamadım, anlamayacağım. Kimse de bana anlatamaz. Devam ediyorum Sayın Yıldırım'ın açıklamalarına. Siz yine yazın. 10 artı 4 müthiş bir yabancı kuralımız var. Onunla alakalı yazabilirsiniz. Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Çocuklardan başlayarak hiçbirimiz gözyaşı dökmeyeceğiz. Yeter artık, bu kadar yeterli demiş Sayın Yıldırım. Oturacağız, konuşacağız. Teknik heyetten bahsediyor. Geçmişte Fenerbahçe'ye hizmet etmiş Kayt, Volkan, Ceko, bunlar gibi oyuncular da, başka isimler de olabilir. Ben tahmin edebiliyorum, aslında bildiğim birkaç isim de var ama bunları şimdi bir polemik konusu yaratmayayım. Bu kadronun içinde olmasını arzu ediyoruz çünkü Fenerbahçe'nin ruhu diyoruz. Bu ruh Samandıra'dır. Samandıra'da da geçmişte başarılı olan isimlerin oraya gelmesiyle oradan başlayacağız, stada geleceğiz demiş Sayın Yıldırım.

0: edebiliyorlar. Güçleri oluyor. Keşke kongreden sonra bunları konuşsaydık. Daha iyi çözebilirdik diye düşünüyorum. Ama sonuçta bu da bir yol. Siz de bu yolu tercih ettiniz Sayın Başkan. Sonuçta kimse size zorla oyuncu açıklayın, anlaştığınız oyuncuları açıklayın demiyor. Ya da hani işte nereden giresi bu arada Borussia Dortmund'dan öyle gözüküyor. Bir diğeri de Vedat Muriç. Ama teknik direktörünüzü açıklamadınız mesela, yani isteseniz o şeyi yapmayabilirdiniz. Biraz enteresan şeyler sorun. Parasal durum nedir? Para var mı sizde diye sorun. Hiçbir şey sormuyorsunuz demiş. Antrenör kim olacak? E tribünü kalkacak mı diye sorulmuş. O da paranız var mı diye sorun diye sorun demiş. İnşallah şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu sezonda başarılı oluruz. Şampiyon oluruz. 100. yılda olduğu gibi bütün branşlarda 120. yılda da bu başarıyı sağlayacağız demiş Sayın Aziz Yıldırım. Fenerbahçe başkan adayı, Fenerbahçe'nin efsane başkanı ve şu anda da kongrede tekrar Fenerbahçe'yi yönetmeye aday Sayın Aziz Yıldırım. Mahmut Usta ne demiş? Fenerbahçe'nin yine Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda olan değerli bir iş insanı. Galatasaray'ın şampiyonluklarına dur diyeceğiz ama biz şampiyon olacağız. Onun için de hep beraber Aziz Yıldırım'a, başkanımıza, liderimize destek vereceğiz dedi mi demiş. Böyle bir açıklaması var. Evet, şimdi çok kısa bir reklam arasına gideceğim. Bir dakikalık. Sonra tekrar buralarda olacağım.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
2: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
3: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
4: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
2: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
3: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
2: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
3: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
5: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
6: Hattrick. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Amerika'nın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ben de alıcı gözüyle izliyorum. Bu arada türbinlerde de ciddi bir ilgi var bu mücadeleye. Onu da söyleyeyim. Amerikalılar futbolu sevmez falan diyoruz ama bayağı da seviyorlarmış. Yani hani hiç sevmiyormuş gibi de gözükmüyorlar. Onu da söyleyelim. Evet, yabancı kuralı. Az önce söylemiştim, 10 artı 4 şeklinde, bakalım devam edecek bu senede. Palmeiras maçında neler oluyor? Caner Bey Gündüz Genco bilgisayar programında 5-0 görünce uzun uzadıya bu maçı konuştuk. Bir heyecanlandık ama üzüyor şu an bizleri demiş. Ne oluyor Palmeiras maçında, bir bakalım, ben görmedim. 0-0 yani 5-0 falan. Bilgisayar programına inanmayın ya. Bilgisayar programıyla ne işiniz var? Elias bu arada kırmızı kart görmüş. Yani bana çok şey gelmiyor. Ama siz de yapabilirsiniz bu arada. Hani Genco'lar oraya onunla ilgili bir tahminde bulunduğu için bir şey söylemiyorum tabii ki. Onlar değerli, benim de sevdiğim değerli tahminciler ama orada olabilir. Başka şeyler yazılıp çizilebilir. Bana hiç öyle bir maç gibi gelmedi. Bana sorsaysan sor.

saydınız. Uzak durun derdim bu mücadeleden. Olursa da ev sahibinin belki 1-2 golü olabilirdi. Hatta bu gece kuşağı maçlarına çok da girmezdim. Girmedim de zaten önermedim. Az önce Şampiyonlar Ligi kadrolarını saydın. Neredeyse finali Portekiz milli takımı oynamış gibi oldu. Evet öyle gözüküyor. Çok Portekizli var. Bu Portekiz'de son zamanlarda çok futbolcular yetişiyor. Yani orada bile 10 artı 4 falan yok. İsteyen oynar yani demiş dinleyicimiz. Yok işte bir bizde var. Yani biz seviyoruz böyle kuralları falan. Eminim ki bununla alakalı da bir argümanımız vardır. Geçerli nedenimiz vardır. Bir plan, proje vardır. Futbolumuzun daha iyi olması için Sayın Başkan ve federasyonu yönetenler mutlaka düşünmüşlerdir. Sayın Başkan'ın da açıklamaları vardı zaten bu konuyla alakalı. Evet yani 10 artı 4 diyor. 12 artı 4 devam etsek sorunlar mı düzeliyor? İki tane mi yabancı ile mi kurtulacak diyor mesela. Bir de bu ülke yabancı çöplüğünden kurtulsun. Türkiye'de futbolcu mu yok? Yamal kaç yaşında oynuyor? Arda Güler, Kenan Yıldız mesela bu oyuncular kaç yaşında? 12 artı 4 için kimseye söz vermedik. Kimseyle böyle bir konuşmamız olmadı diyor. Yani yabancı kuralına açıklanan yabancı kuralına sadık kalacağız diyor Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Evet. Daha önce de söylemiştim yabancı kuralı olan ülkeleri olmayan ülkeleri söylemiştim. Türkiye'de 14 oyuncu olabilir. 10 artı 4 sistemi bu sene. 10 yetişkin 4 23 yaş altı oyuncu olacak. İngiltere Premier Lig'de doğrudan yabancı sınırı yok. Ancak 25 kişilik kadroda en fazla 17 oyuncu yerli yetişmemiş sayılabilir yani. En az 8 oyuncunun İngiltere veya Galler'de yetişmiş olma zorunluluğu vardır. Bu arada güzel bir şey. Yani 8 oyuncu 25 kişilik kadroda 8 oyuncu muhafaza edebilirsiniz diyor. Galler ya da İngiltere'de doğması önemli diyor. İtalya'da tabii milli takım kriterleri vesaire de var. Hani o 17 oyuncunun da kalitelileri geliyor. Böyle her elini sallayan gelmiyor İngiltere'ye. Ligine, Premier Lig'e yani mutlaka belli bir kalitenin üstündeki oyuncular oluyor. İtalya Serie A'da Avrupa Birliği dışından gelen o gelen oyuncular için katı bir kontenjan yok mesela. Yine 25 kişilik kadroda en az 6 yerel yetişmiş özür diliyorum. En az 8 yerel yetişmiş oyuncu bulundurma şartı aranır. Yani 8 İtalyan aranıyor. Bu durumda yine orada da 18 oyuncu oluyor, yabancı olabiliyor. İspanya'da AB pasaportuna sahip oyuncular yerli statüsünde sayılıyor. AB dışından transfer edilen yabancı oyuncular için de maksimum 3 kişilik kontenjan ayrılıyor. Bu da güzel, gayet güzel. Yani Avrupa Birliği'nden istediğini alabilirsin. Yani 20 oyuncu alabilirsin mesela, bir problem yok. Fransa Ligi'nde AB dışındaki oyuncular için 4 yabancı sınırı var. Evet. Almanya'ya bakalım. Onlar da biliyorsunuz çok da Alman çıkıyor. Her yıl mutlaka bir iki tane böyle, hatta daha fazla genç oyuncu çıkarabiliyorlar. Doğrudan yabancı sınırı yoktur. Şimdi saydım değil mi size 5 elit ligi. Ancak yerel oyuncu yani lokalde yetişmiş oyuncu zorunluluğu var. En az 12 Alman oyuncu ve kulüp akademisi kökenli oyuncuların kadroda yer alması gerekiyor. Getirirsiniz işte mesela 18 yaşında bir oyuncuyu 2-3 sene oynatırsınız ya da 16 yaşında. Ondan sonra kulüp akademisinde yetişmiş gibi oynatabilirsiniz. Bayern Münih mesela bunu çok yapıyor. Orada Senegal hala nasıl gol atamadı? Attı mı? Attılar. Evet, 2-1'e geldi mücadele. Dakika 43'ü gösterirken hak edilmiş bir gol. Sonunda Mane attı yani. Yine Jackson yok buralarda. Peki bakıyorum şimdi. Başka nerede olabilir acaba?
Hani yabancı

kuralı başka hangi ülkede olabilir diye bakıyorum. Yani çok da göremiyorum. Yani size 5-6 tane elit ligi okudum. Gördüğünüz gibi böyle bizimki gibi yabancı kuralı yok. İyi olmayınca da üzerine bir çok fazla da sohbet edemiyorum ya. Evet, Portekizler Hasan Bey gerçekten son yıllarda dünya futboluna damga vuruyor. Çok önemli oyuncular yetiştiriyor. Bunları İngiltere, İspanya, işte Fransa, Almanya'da çok olmasa da diğer liglerde çok fazla Portekizli özellikle orta saha ve kanat oyuncuları yetiştiriyorlar. Onlar da tabii Brezilya asıllı olanlar oluyor. Oradan getiriyorlar. Evet, yabancı kuralında geçtik. Sayın Yıldırım başka neler söylemiş? Sosyal medya bende yok. Hiç oralara kafayı takmam. Benim aklım onlardan fazladır. Oradaki yazan, çizenlerden hepsinden futbol anlamında tecrübe olarak hepsinden tecrübem fazla, bilgim fazla demiş. Benim kadar tecrübeli yok. Onların akıllarına da ihtiyacım yok demiş Sayın Yıldırım. Bizim konumuz futbol aktı. Bu konuda Oğuz Çetin'e getirdik. Onun başına koyduk. Onu futbolun başına koyduk diyor. Şimdi o oluşturacak. Seçimi kazanmadan da bu oluşumları yapmak fazla doğru değil. Çünkü görevde değiliz diyor Sayın Aziz Yıldırım. Bir taraftan da doğru aslında. Ama bir yerden de mecburuz diyor. Çünkü hani orada biraz işte rakibimiz de bunları yapıyor diyor. Bu arada bu Nicolas Jackson'ın bugün itibariyle lisansını yırtsınlar ve Senegal milli takımından da bir süre uzaklaştırsınlar. Ya. Yine buz gibi gol pozisyonunda gitti. Saçma sapan bir orta yaptı. Yani bir anda skor 2-2'ye gelebilirdi. Ama olmadı. Evet, Sayın Yıldırım'ın açıklamaları da bu yönde. Yine Sayın Safi'nin bir iki açıklaması önüme düştü. Şöyle bakalım. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yeniden hatırlatmamız gerekiyor. Hatırlamamız gerekiyor. Bizim kaderimiz ikinci olmak değil, ilk hedefimiz futbol takımını şampiyon yapmak demiş. Şampiyonlar Ligi müziğinin yeniden stadımıza çalınması lazım. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışan hedefler bunlar. Sürekli geçmişi konuşuyoruz ama artık geleceği konuşmamız gerekiyor. Fenerbahçe'yi yeniden hak ettiği yerlere taşıyacağız demiş. Bu arada tabi bu benim fikrim. Tabii ki yani geçmişteki başarılar hani bir kulübün DNA'sı için çok çok önemlidir. Hani o geçmişteki kulübün kazandığı kupalar, başarılar yani o büyük takıma yakışır bir geçmiş ve onu sürdürebilmek önemlidir. Gelecek nesillere de önemli bir referans oluşturur ama yine kendi fikrimdir. Hani geçmişte Milan da mesela çok büyük bir kulüptü. Ama geçmişte kaldı bakın. Şimdi başka kulüpler konuşuluyor. Artık Milan'ı İtalya'da neredeyse yanlış anlaşılmasın ama kayle alan yok yani. Yani çok fazla böyle göz önünde bir kulüp değil yani. Inter ön planda işte. Napoli ön plana çıkmaya başladı. Efendime söyleyeyim. Juventus çok daha ön planda. Yani Milan 90'lı yıllarda evet belki Avrupa futbolunu salladı. Ama yani sürdüremedi. İşte şimdi City'ler konuşuluyor. Arsenal'ler konuşuluyor. Paris'ler konuşuluyor. Yani futbolda geçmiş dün de kalmıştır. Bundan sonraki yani önümüzdeki yıllarda neler yapacağınız çok çok önemli ve değerli. Hani bu anlamda Sayın Safi'nin söylediği de biraz bana hani geçmişteki elde ettiğiniz başarılar orada kaldı. Artık bundan sonra sanki Sayın Yıldırım'a yönelik de bir açıklamalar. Evet, siz geçmişte önemli şeyler yaptınız ama onlar orada kaldı artık demek istiyor diye anlıyorum. Ya da böyle bir yorum yaptım ben. Real Madrid'in üzerine çıkacağız. Real Madrid'in taraftar gücü de Fenerbahçe kadar güçlü değil hem demiş. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yeniden tüm dünyaya göstereceğiz demiş Sayın Safi. Çok açıklaması var. Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin görmediği büyüklükte 1 milyon metrekarelik yeni alanlar kazandıracağız. Bu alanları geliştirerek Fenerbahçe markası altında değerlendireceğiz. Buradan elde edilecek gelirlerin tamamı kulübümüze kalacak. Fenerbahçe'nin ekonomik gücünü çok daha farklı bir seviyeye taşıyacağız demiş Sayın Hakan Safi. Nasıl geçmişte çözdüysek bu limit sorunlarını ben sizlere söz veriyorum. Hepsini tek tek çözeceğiz. Fenerbahçe'nin önünde

0: Hiçbir engel bırakmayacağız demiş. Yani hep işte yapacağız, edeceğiz oluyor. Biraz da haklılar tabii. Şimdi bilemiyorsunuz. Bir şey de diyemiyorum yani bu konuda. Hani vaatte bulunmak, bu tarz eklerle konuşmak çok da hani böyle şey olmuyor. Eleştirilecek bir konu olmuyor haliyle. Türkiye'de olmayan bir şeyi yaptık demiş. Kerem Aktürkoğlu transferini imaj hakları kontratıyla gerçekleştirdik. Geçen yılda transfer gündemindeydi. Milli takımımızın önemli oyuncularından biri. Bu süreçte önemli çalışmalar yaptık. Fenerbahçemizin de kıymetli oyuncusu demiş Sayın Hakan Safi. İki tane milli oyuncuyla anlaştık. Onları da açıklayacağız. İki tane de dünya yıldızı getireceğim dedim. Belki üç de olabilir demiş yine Sayın Hakan Safi. Gerçekten merakla bekliyorum. Yani gerçekten kimler? Hani dediğim gibi bir Fenerbahçe taraftarı değilim ama ben bile merakla bekliyorum. Acaba kimler? Hani dünya yıldızı dediği oyuncular kimler mesela? Hani Sayın Hakan Bey'e göre mi dünya yıldızı yoksa gerçekten böyle hani ortalığı sallayacak bir dünya yıldızı mı bilmiyorum ama tabii iddialı söylemler, önemli söylemler. Hafta içini göreceğiz, hafta içi çok hareketli olacak. Yarın da buradayım ben ama muhtemelen salıdan sonra herhalde biraz bu isimler açıklanır diye tahmin ediyorum ya da yarından başlanabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü artık zaman da az kaldı ve bir şekilde kongre üyelerinin hafızalarına kısa bir sürede bunları kazımak istiyorlar. Kendi taraflarına, kendilerine oy verecek şekilde hani etkilemeye çalışıyor iki başkan da. Aa, öyle anlıyorum. Sayın Yıldırım yine bir açıklaması düştü önümeydi. 8 sene önce Alex'i getirdiler. Localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok. Eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle demiş. Valla yani önemli açıklamalar. Hiçbir şey de diyemiyorum. Şimdi böyle birleştirici açıklamaları her zaman için hani böyle saygı duyuyorum. Kim yaparsa yapsın, hangi camiada olursa olsun. Ama hani bir liderlik sergilemek de önemli. Ayrıştırıcı bir dil değil, birleştirici bir dil kullanıyor. Sayın Aziz Yıldırım. Bir dakika bakıyorum. Evet, yılın golü Paul Unaçu. Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük deplasmanına Rövaşata'dan attığı gol. Bu arada Orkun'un golü de çok güzeldi ya. Yani o golü de seçebilirlerdi. Bilmiyorum bu gol de çok güzel, doğru. Ama Orkun'un Gençler Birliği'ne neredeyse sıfırdan attığı, serbest vuruştan 90 attığı gol de hiç de kötü bir gol falan değildi yani. Sayın Safi Başkan ne demiş? Rakibimiz de Vedat Muriç'i alıyormuş. Tebrik ederiz. Hayırlısı olsun. Seviniyoruz. Güzel bir rekabet olacak. Girassi ile Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yarın da görüşeceğiz. Klasik rakibimizin çirkinleştirme oyunları. Bunlara gerek yok diye tahmin ediyorum. Girassi de Dortmund'un kontratlı oyuncusu. Benim zaten uzun zamandır takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Girassi'yi de gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu alacak inşallah. Yani bu durumda seçimi biz kazanacağız diyor. Leo bizim topçumuz değil. Ben Lookman ile de görüştüm kışın. Bunu niye söylüyorum? Artık bizim gündemimizde değil kendisi. Leo'yu gittim seyrettim. 10. dakikada bizim topçumuz olmadığını anladım. Nasıl anladınız derseniz sorduk, soruşturduk herkese demiş. Aykut Kocaman üzerinden bir seçim stratejisi yürütmek, oy kaybederiz diyerek Fenerbahçe'nin önemli değerlerinden birinin yıpratılması doğru değildir diyor. Peki ve Fenerbahçe taraftarına da söylüyor. Transferler konusunda yakında açıklamalarımız olacak. Yalnız ne kadar uzun açıklama yapmış. Seçimin son haftasında ortaya koyduğumuz vizyonu net bir şekilde göreceksiniz. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyoruz demiş Sayın Safi. Sayın Aziz Yıldırım da aynı hedefle geliyor. Yani o da ikinci yapmak için, üçüncü yapmak için gelmiyor tabii ki. Ama herkes tabii ben daha iyiyim diyor haklı olarak. Bu hafta ortaya koyacağınız vizyonu görmek istiyoruz tabii ki Sayın Hakan Safi. Önemli olduğunu düşünüyorum. Hani belirleyici olacağını da düşünüyorum bu arada bu haftaya yapılan şeylerin. Evet, kim göndermiş? Nedim Bey yine bir mesaj yollamış, anlamadım. Sosyal medyadan ama açıklarsanız daha iyi olur. Yazarsanız daha iyi olur. Bence. Evet, birazdan bitireceğim yayını. Bu arada önemli açıklamalar. Evet, İspanya 2'de Leganes 1-0 öne geçti Mirandes karşısında. Bu şu demek sevgili dinleyiciler. Ne demek? Ben de bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Evet, Leganes'in ligde kalması demek. Leganes kendi sahasında Mirandes'i konuk ediyordu. Mirandes kazanırsa puanını 43 yapacak. Leganes 43 ve Cadiz 43 olacak ama biraz zor gözüküyor. Cordoba'da Huesca'yı konuk ediyor. Bu iki takımın da zaten iddiası yok. Yani şöyle hazırlık maçlarındaki tabii skorlar da ülke puanına kümülatif olarak etkiliyor ama çok yüksek değil. Yine de tabii ki orada alınan skorlar önemli sevgili Berk Bey. Kesinlikle. O yüzden çok da lay lay lom geçmemeli. Mutlaka o sıralamada küçük de olsa bir payı oluyor. Bunun ağırlığını tam bilmiyorum ama bakarım, araştırırım sizin için. Ama bildiğim kadarıyla var. Evet. Yine Sayın Yıldırım'ın bir açıklaması var. Ne demiş? Uygun olursa yerli oyuncuları da transfer edeceğiz. 20-25 Haziran'a kadar her şeyi bitirmiş olmayı düşünüyoruz. Belki de benim zamanımda dahil bunu ilk defa yapmış olacağız. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir takım ve lige hazır bir takım haline getireceğiz. Bu arada bu önemli bir mesaj. İki başkan adayı için de bence en kritiği bu. Yıllarca maalesef bunu izledik. Yani başkan adayları elendikten sonra transferler yaptılar ki Sayın Yıldırım döneminde zaman zaman geçmişte bunu da yaşadık. Ya da işte diğer takımlarda da Galatasaray'da, Beşiktaş'ta mümkünse elemeler öncesi yapın ki takımınız en azından Avrupa'ya devam etsin. En üst seviyede devam etsin. Daha da şeyi güzeli bu. Dünya Kupası var. Oradan transfer yapılırsa onların geç kalma durumu olabilir. Bunu da belirtmiş olayım demiş. İki santraforu bu hafta veya öbür hafta açıklarız. Prensipte anlaştık. Onu bilin ama pazarlık gücünü kırmamak için isimleri söylemiyorum ama değerli oyuncular ikisiyle de prensipte anlaştık. Kulüpleriyle arkadaşlarımız görüşme yapıyor. Diğer yerlere de bazı transferler yapacağız. Futbol akta dediğimiz arkadaşlar çalışmaları yapıyor diyor. Son dönemde elle tutulur bir başarı yok Fenerbahçe'nin diyor. Sizin bunu değiştirmenizi istiyoruz. Biz önce 21-22 Temmuz'da başlayacak Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir takım yaratacağız. Onun da Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Sonra da şampiyonluğa oynayacağız demiş Sayın Yıldırım. Güçlü bir lideriniz var, rahat olun diyor Sayın Aziz Yıldırım. Güçlü bir lideriniz var, rahat olun. İyi bir takım kuracağız. Yıldız oyuncu, şu oyuncu meselesi yok. Önce iyi bir takım olması lazım. Geri pas yapmayan, ileriye oynayan bir takım yapacağız. Rahat olun diyor. Ama kimin yapacaksınız Sayın Başkan, işte o teknik direktörü. Mesela bu önemli bir söylem. İddialı bir söylem. Geriye pas yapmayan, öne doğru oynayan bir takım yapacağız diyor. Hangi teknik direktörle yapacağınızı mesela kongre üyeleri bilmek istiyor. Kiminle yapacaksınız bunu diyor. Endişeleri de biraz bu. Hani bunu da açıklarsanız bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Var mı başka açıklaması? Baya bir açıklaması var. Evet. Bu arada Galatasaray ile alakalı bir bilgi vereyim. Güzel bir haber. Hemen söyleyeyim, Galatasaray taraftarı belki mutlu olabilir. Galatasaray yönetimi rekorlara giden Sayın Okan Buruk'u 2-3 yeni antrenörle beraber destekleyecek. Bu isimlerin başında bu kulüple, yani Galatasaray ile ilişkileri iyi olan Mertens geliyor. Güçlendirilmiş Okan Buruk. Yani teknik ekibi de güçlendirilmiş bir Okan Buruk. ortaya çıkarılacak gibi gözüküyor. Evet, yine Fenerbahçe için Sayın Safi'nin adayı da, teknik direktör adayı da haberlere göre, bunu kendisinin açıklamasını bekliyorum. Çıkan haberlere göre, yazılan haberlere göre, yani bu teyide muhtaç bilgidir ama yazılan haberlere göre Conte deniliyor. Evet. Evet, bakalım. Neden bunu soruyorum? Söylüyorum çünkü şunun için önemli. Hani belki ilerleyen günlerde bu isimleri Sayın Aziz Yıldırım da açıklayabilir. Şu isimle anlaştık vesaire şeklinde. Ferhat Bey bir link göndermiş. Sayın Ferhat Beyciğim, buraya giremiyorum, üzgünüm. Keşke şey olasanız daha iyi olur. Hani bu nedir bilmiyorum ama okuyamayacağım. Peki, yavaş yavaş artık ben bitiriyorum sevgili dinleyiciler. Bu arada Beşiktaş Futbol Direktörü Sayın Önder Özen, belirlenen üzerinde antat kalınan ve hani bir şekilde olabilir, olma ihtimali yüksek teknik direktörle yüz yüze görüşmek için yarın, yani haftanın ilk gününde yurt dışına çıkıyor. Hangi ülke kısmı önemli tabii, yani ona bakmak lazım. Ülkenin şeyi olsa belki ona göre de bir tahminde bulunabiliriz işte. İtalya'ya mı gidiyor? Aa, o zaman tamam, kesinlikle bu teknik direktörle görüşecek diyebiliriz. Evet. Bakalım. Merak ediyorum ben de. Ne zaman? Evet, Önder Özen'in işi de zor. Neden zor? Çünkü sosyal medyada bir taraftan sıkıştırıyor. Herkes bu arada. Evet, iki ülkeyi kapsayan İlk durak bilmiyoruz. İkinci durağı İtalya'ymış. İlk durağını bilmiyoruz. Italiano kulübün hedefleri ve projeleri anlatılacakmış. Üçüncü isim ile de bizzat Sayın Serdar Adalı gizlilikle yürütüyormuş. Bakalım. Bu hafta baya bir hareketli geçecek. Hem Fenerbahçe için hem de Beşiktaş için gerçekten çok hareketli bir hafta yaşayacağız. Milli takımımızın hazırlık maçı var. Yarın zaten ben yayındayım. Bu saatte de milli takımımızın maçını biraz konuşuruz, değerlendiririz, oyuna bir bakarız. Milli takımımızın rakiplerinden Amerika Senegal karşısında ilk yarı 2-1 önde kapattı. İspanya'da Cordoba Huesca karşısında 1-0 önde ve Leganes'te Mirandes karşısında 1-0 mücadeleyi önde götürüyor. Evet sevgili dinleyiciler, ben bitiriyorum artık, yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın artık yaklaşık çarşambadan beri non-stop devam ettiğim yayınlara yarın akşam da 20.30'da devam edeceğim. Tabii yarın izin günümün son izinden önceki son yayınım. Sonra salı günü bir haftalık yayının sonuna geleceğiz. Bir ara vereceğiz. Bir sesimizi de dinlendireceğiz. Dinleyen, mesajı olan herkese teşekkür ederim. Yolda dinleyen dinleyicilerimize dikkatli sürüşler diliyorum. Yine mesajlarını okuyamadığım, sürçülisan ettiğim dinleyicilerimiz varsa şimdiden affolsun diliyorum. Şöyle bakıyorum. Sevgili Yücel'e de teşekkür ederim. Yarın saat 20.30'da görüşmek üzere. Herkese ailesiyle, sevdikleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla güzel bir hafta temenni ediyorum. Hoşça kalın.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.
2: Radyo Spor!
1: Dinleyicilerimize... dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
3: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da

0: Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
1: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
2: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.